0: Hicret, Resulullah'ın Medine'ye ulaşmasıyla tamamlanmıştı. Peygamberimizin şehre gelişi, inananlara tam bir bayram sevinci yaşatmıştı. Müslümanlar bu günü hayatlarındaki en güzel, en aydınlık gün olarak nitelendiriyorlardı. Herkes peygamberi evinde ağırlamanın şerefine ermek istiyor, birbirleriyle adeta yarışıyorlardı. Peygamberimiz ise kimseyi kırmamak için devesinin duracağı yere en yakın eve yerleşeceğini bildirmişti. Şimdi etrafındaki kalabalık heyecanla devenin durmasını bekliyordu.
1: Evet, oraya çöktü deve.
0: Resulullah devesinin ilk duruşunda hayvanından inmedi. Kasva kalkıp biraz yürüdükten sonra tekrar ilk durduğu yere geldi ve çöktü. Bunun üzerine bulunduğu yere en yakın evin sahibi olan Ebu Eyyub el-Ensari sevinçle geldi. Peygamberimizin yüklerini evine taşımak üzere izin istedi.
2: Hoş geldiniz ya Resulallah. Şeref verdiniz. Buraya en yakın ev benim evim. Sizi misafir etmenin verdiği mutluluğu kelimelerle ifade edemem. Müsaade edin, yüklerinizi taşıyayım.
0: Peygamberimiz Kasva'nın çöktüğü arazinin kime ait olduğunu sordu. Burası hicretten önce Esad bin Zürare'nin mescid olarak kullandığı araziydi.
3: Ya Resulallah, bu arazinin bir köşesi bir zamanlar mezarlık olarak kullanılıyordu. Şurada da gördüğünüz gibi hurma ağaçları ve terk edilmiş birkaç ev var. Bu arazi iki yetime ait. İsimleri Sehl ve Süheyl.
0: Peygamberimiz bu arazide yeni bir mescit inşa etmeyi planlıyordu. Burayı satın almak üzere arazi sahiplerini görmek istedi.
3: Sizi görmek üzere buraya gelmişlerdi ya Resulallah. Ben çağırayım, yanınıza gelsinler. İşte Sehl ve Süheyl.
4: Hoş geldiniz ey Allah'ın Resulü. Bizi görmek istemişsiniz.
0: Peygamberimiz bu iki çocukla tanıştı ve onların bir velinin himayesinde olduğunu öğrendi. Bu arsayı satın almak istediğini söylediğinde çocuklar şu cevabı verdiler.
4: Biz bu arsa için sizden para alamayız. Madem mescit yapacaksınız, orayı hibe ediyoruz.
0: Resulullah bunu hediye olarak kabul etmedi. Neccaroğullarını çağırarak bir fiyat tespit etmelerini istedi. Ancak onlar da ücret almamakta direndiler.
5: Ya Resulallah, bu araziyi de etrafındaki yerleri de mescit için hibe ediyoruz.
6: Hatta evlerimizi de yıkıp bu arsayı genişletebiliriz.
0: Peygamberimiz evlerinizde hayırlı oturun diye teşekkür ettikten sonra Esad bin Zürare'nin yardımıyla fiyat belirleyip bu araziyi satın aldı. Burası Mescid-i Nebevi'nin temellerinin atılacağı yerdi.

0: Peygamberimiz Ebu Eyyub'un evine yerleşti. Bu ev iki katlıydı. Ev sahipleri peygamberimizi büyük bir mutlulukla karşıladılar. Onu rahat ettirebilmek için ellerinden geleni yapıyorlardı.
1: Ya Resulallah, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ben size serin su ikram edeyim, yorulmuşsunuzdur. Buyurun, şöyle lütfen. Evimizin üst katında rahat edersiniz ya Resulallah.
0: Peygamberimiz, Ebu Eyyub, evin alt katında bulunmamız bizim için daha elverişlidir diyerek hane halkını rahatsız etmek istemediğini ifade etti. Ve Ebu Eyyub el-Ensari'nin evine yerleşti. Peygamberimiz yeni yurduna gelmeden önce bu şehrin olumsuz manaya sahip olan ismini değiştirmişti. Allah Resulü insanların nahoş anlamına gelen Yesrib kelimesini bu diyar için kullanmamalarını istemişti. Bu şehrin hoş ve güzel bir yer olduğunu, Tabe ya da Taybe diye anılabileceğini söylemiş, fakat çoğunluk Resulullah'ın şehri anlamında Medine kelimesini kullanmayı tercih etmişti. Bu isim aynı zamanda medeni bir toplumu da ifade ediyordu. Onlarca insan evini barkını terk etmiş, bambaşka bir yerde hayata tutunmaya çalışıyordu. İş imkanlarını, sahip oldukları mal varlıklarını, evlerini, hatta ailelerini arkada bırakmışlardı. Her şeylerini Allah yolunda terk eden bu cefakar insanlara muhacir dendi. Aynı anda dünya tarihinde örneği görülmemiş bir sosyal dayanışma yaşanıyor, Medine halkı muhacir kardeşleriyle ellerinde olan her şeyi paylaşıyordu. Onlara da yardımcılar anlamında ensar denildi. Allah Teala pek çok kere her iki gruptan da övgüyle bahsetmiş, onlara fedakarlıklarından dolayı cenneti vaat etmiştir.

0: Peygamberimizin Medine'ye gelişini duyan Müslümanlar gruplar halinde onu görmeye geliyor ve ona bağlılık yemini ediyorlardı. Yine böyle bir buluşma esnasında Resulullah hamdü senadan sonra Ensar'a şu tavsiyelerde bulundu. Ey insanlar, aranızda selamı yayınız, yemek yediriniz, akrabalık haklarını gözetiniz. Halk uyurken siz namaz kılınız ki selametle cennete giresiniz.
1: Sana biat etmek istiyoruz.
2: Sana her emrinde itaat etmeye söz veriyorum ya Resulallah.
3: Biat etmek istiyoruz sana. Biz şahidiz ki sen Allah tarafından gönderilmiş bir peygambersin. Bizler seni görmeden sana inandık. Gördükten sonra da yanından ayrılmayacağız. Ya Resulallah, biz de erkekler gibi sana inandık ve gönülden bağlandık.
4: Sana bağlılığımızı göstermeye geldik. Bizden ne istersen emret, sana söz verelim.
2: Söyle, biz ne dersen itaat etmek üzere geldik.
0: Kadınların bu isteği üzerine Peygamberimiz Hazreti Ömer'den kendi adına konuşmasını istedi.
5: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, çocuklarınızı öldürmeyeceğinize, kimseye iftira etmeyeceğinize ve Allah Resulü'nün emrettiği şeylerde ona karşı gelmeyeceğinize dair söz verin.
3: Söz veriyoruz. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağız.
4: Hırsızlık ve zina yapmayacağız.
2: Çocuklarımızı öldürmeyeceğiz.
4: Herhangi bir iftirada bulunmayacağız.
0: Peygamberimiz takat ve gücünüz yettiği kadar diye ekledi. Peygamberimizin evlerinde misafir olduğu bu dönemde hem Ebu Eyyub hem de eşi Ümmü Eyyub onu rahat ettirmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Resulullah'ın ısrarıyla onlar evin üst katına yerleşmişlerdi ancak bir türlü rahat edemiyorlardı. Bir gün Ebu Eyyub'u telaşlandıran bir hadise oldu.
6: Bugün akşam yemeğine ne hazırlayacağız? Resulullah'ın sevmediği yemekleri öğrenebildin mi?
7: Ne götürsek teşekkür ediyor. Şimdiye kadar bir şeyi beğenmediğine şahit olmadım. Ama keşkek yemeğini daha çok seviyor sanki. Ondan mı yapsak?
6: Olur. Malzememiz var mı?
7: Var. Ben şimdi hazırlarım inşallah. Şuradan suyu verir misin? Eyvah!
6: Ay Allah! Testinin içindeki tüm su boşaldı. Resulullah aşağıda dinleniyor. Çabuk şuraya bir şeyler bastıralım da peygamberimizin üstüne akmasın.
7: Tüh! Şu yorgan var, onu bastıralım.

0: Ya Resulallah, bu böyle olmayacak. Size rahatsızlık vereceğiz diye aklımız çıkıyor. Müsaade edin, biz aşağıda kalalım, siz yukarı buyurun.
1: Bunun üzerine Peygamberimiz üst kata geçti ve 8 ay kadar burada kaldı. Bu esnada hem Peygamberimizin kalacağı evin hem de mescidin inşaatı başlamıştı. Hem muhacir hem de ensar canı gönülden mescidin inşasında çalışıyordu. Mescid için seçilen arazi ıslah edildi. Harabe yapılar ve yabani hurma ağaçları kaldırıldı ve dualarla mescidin temeli atıldı.
2: Şu taşın ucundan tutar mısın?
3: Hadi.
2: Hadi kaldıralım.
4: Temeli yükseltiyoruz. Daha çok taş bulmamız gerek.
5: Hadi Ensar, görelim sizi.
2: Muhacirler.

0: arı gibi çalışıyor.
1: Baksanıza, Resulullah da hiç dinlenmiyor.
2: O çalışırken bize dinlenmek yakışmaz.
3: Hadi, Allah'ın evini imar edenler Allah'ın rızasını kazanır.
4: Resulullah'ın mescidini inşa etmek gibi büyük bir şeref var mı?
0: Harcıkardınız mı? Biraz daha lazım.
4: Ben ilgilenirim.
3: Bir kısmımız da gölgelik yapacağımız hurma dallarını ayarlasın.
2: Tamam, ben getiriyorum.
5: Peygamberimizin dinlenmeden çalışması ashabını huzursuz ediyor. Onun yorulmasını istemiyorlardı. Hazreti Hamza Resulullah'ın yanına yaklaştı.
6: Ya Resulallah, senin çalışmana gerek yok. Bak, etrafında bir sürü insan var. Burası Mekke değil, Medine. Sana inananlarla dolu bir şehir. Senin yorulmanı istemiyorlar.
5: Peygamberimiz amcası Hamza'ya şöyle cevap verdi. Amca, ben insanların arasında ayrıcalıklı bir konumda olmaktan hoşlanmam. Hem Allah'ın evini inşa ediyoruz, bunda benim payım olmasın mı?
6: Ya Resulallah, bir şeye karar verdiğin zaman seni döndürmek mümkün değildir, bilirim. Müsaade et de yardım edeyim sana.
7: Ey Allah'ım, senden istediğimiz ahiret.
8: Ey Allah'ım, senden istediğimiz ahiret.
7: Ensar ve muhacire yardım et.
8: Ensar ve muhacire yardım et.
7: Gerçek hayat, ahiret hayat Allah'ım.
8: Gerçek hayat, ahiret hayat Allah'ım.
7: Muhacir ve ensara yardım et ya Rahim.
8: Muhacir ve ensara yardım et ya Rahim.
5: Mescid-i Nebevi'nin inşası böyle başladı. Yesrib adıyla anılan şehir, Resulullah'ın Medine'si olmuş, dünya üzerindeki ikinci kutsal belde haline gelmişti. Peygamberimizin ashabı büyük bir aşkla yeni yerleşim yerlerini düzenliyorlar ve tarihte örneği görülmemiş bir dayanışma gösteriyorlardı.
9: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: وعن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا، فحدثته ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، فمر رجلان من الأنصار رضي الله عنهما، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا.
1: Müminlerin annesi Safiye binti Huyey'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikaftayken geceliğin onu ziyarete gelmiştim. Onunla biraz konuştuktan sonra geri dönmek üzere ayağa kalktım. Hazreti Peygamber de uğurlamak için benimle kalktı. Ümmü Seleme'nin odasının önündeki mescit kapısına geldiğimizde Ensar'dan iki kişi oradan geçiyordu. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir hanımla görünce kaçarcasına hızlandılar. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onlara: ağır olun, yanımdaki kadın eşim Safiye binti Huyey'dir buyurdu. Onlar: Sübhanallah, ey Allah'ın Resulü, biz sizin hakkınızda nasıl kötü düşünebiliriz dediler. Resul-i Ekrem: şeytan insan vücudunda tıpkı kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin kalplerinize kötü bir şey atmasından endişelendim dedi.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه.
1: Enes'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: arsızlık, fuhşiyat bulunduğu ortamı kirletir. Haya ise bulunduğu ortamı süsler.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: hasetten, kıskançlıktan sakının. Çünkü ateşin odunu veya otları yakıp bitirdiği gibi haset de hasenatı, iyilikleri yer bitirir.

0: وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه أن لا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وألا ننثر شعرا.
1: Tabiundan Ebu Üseyd bin Üseyd'in peygambere sallallahu aleyhi ve sellem biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı.''

0: وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
1: Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Bismillah de, sağ elinde ve önünden ye dedi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما.
3: Enes'in radıyallahu anh, Sabit'e radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh, Allahümme Rabben nasi müzhibel be'si eşfi entes şafi La şafiye illa ente, şifaen la yugadiru

Ek amen. Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, dedi.

0: وعنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan ayında ve ne de diğer aylarda 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı. 4 rekat kılardı ki bunların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 4 rekat daha kılardı, onların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Ondan sonra da 3 rekat kılardı. Bunun üzerine, ya Resulallah, vitir namazını kılmadan evvel uyuyor musunuz diye sordum. Ya Ayşe, gözlerim uyusa da kalbim uyumuyor buyurdu.

0: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه.
1: أبو مسعود البدري'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim Bakara suresinin sonundaki iki ayeti geceliğin okursa bunlar ona yeter.
0: وعنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن هكذا حتى يأتيه المؤذن للإقامة.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazı ile sabah namazı arasında 11 rekat namaz kılardı. Her iki rekatta selam verir ve bir rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kısaca iki rekat namaz kılar ve müezzin kâmet için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.
0: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى

0: buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri zaman onlara bir münadi şöyle seslenir: artık burada ebediyen yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Daima sağlıklı kalacak ve asla hasta olmayacaksınız. Ebediyen genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Sonsuz nimetler içinde yaşayacak, asla sıkıntı çekmeyeceksiniz.
1: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون.
0: جابر رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire, ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimseler ise hiç sevmediğim kişilerdir ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: büyük günahlar işlenmedikçe beş vakit namaz ile iki cuma namazı aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kıyamet günü bana en yakın insanlar, bana en çok salavat getirenlerdir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا قلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقال ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله تقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2: أبو أمامة الباهلي'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti ve biz ondan bir şey ezberleyemedik. Bir gün, ya Resulallah, siz çok uzun dua ettiniz ama biz ondan bir şey ezberleyemedik dedik. Bunun üzerine Resulullah, ben bu duaların hepsini kapsayan bir duayı size söyleyeyim mi? Şöyle deyin. Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak sensin. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi demiştir.

Durduğu müddetçe melekler ona, "Allah'ım ona rahmet et, Allah'ım ona merhamet et" diye dua ederler. O kimse namazı beklediği müddetçe namazda gibi olur.''

0: وعن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. رواه أبو داود بإسناد جيد.
1: Ebu Lübabe Beşir bin Abdülmünzir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kur'an'ı güzel sesle ve ahenkle okumayan bizden değildir.

0: عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
1: عبد الله بن يزيد'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bir ayağını diğerinin üzerine atarak sırt üstü uzandığını görmüştür.
0: وعن معاذ رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟
1: Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki büyük bir şey sordun ama o Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez. Mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra işin, dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi? Dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyet, direği namaz, zirvesi ise cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye sordu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup İşte şunu tut, dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız, dedim. Resul-i Ekrem, hay anası tarafından yitirilesi, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren şey, dillerinin kazandıkları değil mi?" buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Birinize hizmetçisi yemek getirdiğinde onu sofrasına oturtmazsa en azından ona bir iki lokma yahut bir iki çiğnem yemek versin. Çünkü yemeği hazırlayan odur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin onurlu ve kerem sahibidir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك.
3: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yavrucuğum, ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve hane halkına bereket olsun buyurdu.

0: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء.
1: عبد الله بن مغفل'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından evvel iki rekat namaz kılın diye üç defa tekrarladı ve üçüncü defasında isteyen kılsın sözünü ilave etti.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
1: İbn Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan ise kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir.

0: عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
1: Ebu Şahsa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Biz Ebu Hureyre ile birlikte mescitte oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da bu adam Ebul Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti dedi.

0: وعنه قال: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب، فقيل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما، فلم يأمرنا ولم ينهنا.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş battıktan sonra akşam namazından evvel iki rekat sünnet namaz kılardık. Ashabtan biri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu kılıyor muydu diye sordu. O da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim kıldığımızı görürdü. Fakat kılın veya kılmayın demezdi, dedi.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه şöyle demiştir: رسول الله صلى الله عليه وسلم hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemezdi.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Kabul olunmuş bir haccın mükafatı ise ancak cennettir buyurdu.

0: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك.
1: جندب بن عبد الله'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir adam, vallahi Allah filanı bağışlamaz dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah, filanı bağışlamayacağıma dair benim üzerime yemin eden de kim oluyor? İşte ben o adamı bağışladım ve haddini aştığın için senin amelini de boşa çıkardım buyurdu.

0: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Namaz kıldıkları sürece zahiren Müslüman muamelesi görürler. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur. Bu takdirde onlar inkarcı muamelesi görürler buyurmuştur.

0: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر 4، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي 2، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل بيتي فيصلي 2، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي 2.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde öğle namazının farzından evvel 4 rekat namaz kılar, sonra camiye çıkıp cemaate öğle namazını kıldırırdı. Sonra eve dönüp 2 rekat daha kılardı. O akşam ve yatsı namazlarını kıldırdıktan sonra da evime gelip 2'şer rekat sünnet kılardı.
0: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض.
1: أبو مالك الأشعري رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demenin sevabı amel terazisini doldurur. Sübhanallahi velhamdülillah, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim sözlerinin sevabı ise yerle gök arasını doldurur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mümin aynı delikten 2 defa sokulmaz, yani aynı konuda 2 kere aldatılmaz.

0: وعن أبي طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه قال: كنا قعودا بالأفنية نتحدث فيها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال: ما لكم ولمجالس الصعدات؟ اجتنبوا مجالس الصعدات. فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال: إما لا، فأدوا حقها، غض البصر ورد السلام وحسن الكلام.
1: أبو طلحة زيد بن سهل'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz evlerin önünde oturur, orada konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve siz neden bu sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan kaçının dedi. Biz de sakıncalı bir şey için değil, çeşitli konuları görüşüp konuşmak için oturuyoruz deyince, madem oturacaksınız, bari yolun hakkını verin. O da harama bakmamak, geçenlerin selamlarını almak ve güzel şeyler konuşmaktır buyurdu.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة.
1: Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70,000 melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse sabaha kadar da 70,000 melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır.
0: وعن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت.
1: Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde Bismike Allahümme ahya ve emut, Allah'ım senin ismini anarak yaşar ve ölürüm, uyur ve uyanırım derdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faizi yiyene, yedirene, yazana ve bunun iki şahidine lanet etti ve hepsi günahta eşittir buyurdu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gıybet nedir bilir misiniz diye sordu. Ashab Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Kardeşini hoşlanmadığı şeylerle nitelemendir diye tarif etti. Peki ya kardeşimde dediğim özellik varsa ne dersin denilmesi üzerine, eğer dediğin özellik kardeşinde varsa onun gıybetini etmiş olursun. Şayet yoksa işte o zaman ona iftira atmış olursun buyurdu.
2: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء.
3: أسامة بن زيد رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: kendisine iyilik yapılan kişi yapana cezakallahu hayran, Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse teşekkür borcunu yerine getirmiş olur.

Sahabelerden biri bir gün Efendimiz'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, abdest nasıl alınır?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz bir kap su ister ve abdest almaya başlar. Ellerini 3 kere, yüzünü 3 kere, kollarını 3 kere yıkar. Başına mesheder, şahadet parmaklarını kulaklarına götürüp uçlarıyla içini, baş parmaklarıyla da dışını mesheder ve ayaklarını da 3'er defa yıkar. Sonra, "İşte abdest böyle alınır. Kim buna bir şey ekler veya eksiltirse kötülük etmiş ve zulmetmiş olur." buyurur.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

sensiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım. Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı Mahmud'a eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: An Ebi Hureyre radıyallahu anh, enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal, inna Allah yuhibbul utase ve yekrahu tethaub. فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان.
2: أبو هريرة radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp elhamdülillah, yüce Allah'a hamdolsun derse, bunu duyan her Müslümanın onu yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince, bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء.
2: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mümin ona buna dil uzatan, kınayan, lanetleyen ve çirkin sözler söyleyen kimse değildir.
1: An ibn Umar radıyallahu anhuma قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيمن احدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس

0: فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın. Fakat sıkışın ve yer açın. İbn Ömer radıyallahu anh bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı.
0: وعن أبي واقد الحارث بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه.
1: أبو واقد حارث بن عوف رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahıs ise dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince, bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti. Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi, buyurdu.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال: هذا الإنسان، وهذا أجله محيطا به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا.
1: ابن مسعود radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kare çizdi ve onun ortasından geçerek dışarı uzanan bir çizgi, sonra karenin kenarından ortadan dışarıya uzanan çizgiye gelecek şekilde küçük çizgiler çizdi ve şöyle dedi: şu insandır, şu da onu kuşatan ecelidir. Bu dışarı uzanan da emelidir. Şu küçük çizgiler de başına gelen musibetlerdir. Bunlardan biri başına gelmezse diğeri gelir çatar. O da olmazsa bir başkası gelir.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: hangi amel daha faziletlidir diye Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum. Vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisi dedim? Anaya ve babaya iyilik etmek dedi. Sonra hangisi deyince Allah yolunda cihattır buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette bir yay kadar küçük bir yer, üzerine güneş doğan veya batan her şeyden daha hayırlıdır.

0: وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه يعودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم.
1: جابر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kaplarınızı kapayın, tulum ve kırbaların ağızlarını bağlayın, kapılarınızı kilitleyin, kandili söndürün. Çünkü şeytan bağlı tulumu çözemez, sürgülü kapıyı açamaz, örtülü kabı açamaz. Şayet biriniz kapların ağzını kapatacak bir şey bulamazsa, bir ağaç parçasını besmele çekerek kabın üzerine koysun. Yatarken kandili de söndürsün. Çünkü fare ev halkı içerideyken kandili devirerek evi yakabilir.
0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا.
1: سهل بن سعد'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İki dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı

0: tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
0: ابن مسعود رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ancak şu iki kişiye gıpta edilir. Allah'ın kendisine mal verip de onu hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimseyle Allah'ın kendisine ilim ve hikmet ihsan ettiği onunla hükmedip onu öğreten kimsedir.

0: وعن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك.
1: Şureyh bin Hani'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği vakit ilk önce ne yapardı diye sordum. Her şeyden evvel misvak kullanırdı dedi.

0: وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل.
1: Ebu Eska Vasile bin Eska'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: En büyük iftira bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Habibim, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti ki yaşadığım müddetçe bunları bırakmayacağım: her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vaktinde iki rekat namaz kılmamı ve vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti.

0: وعن أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
1: Ebu Sirva Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre o Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Bir kadın geldi ve ben Ukbe'yi de evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe, senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin dedi. Ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi.

Fıkıh ve İçtihat. Muaz radıyallahu anh'in anlattığına göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu Yemen'e vali olarak gönderirken aralarında şöyle bir diyalog geçmişti. Sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin? Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim. O konuda Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan, Resulullah'ın sünnetiyle karar vereceğim. Resulullah'ın sünnetinde de yoksa, kendi görüşümle içtihat ederek bir karara varacak ve ona göre hüküm vereceğim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Resulünün elçisini, Resulünün arzuladığı cevabı vermeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun buyurmuştu. Hicretten 9 yıl sonra gerçekleşen bu olay, yeni fethedilen yerlere dini öğretmeleri için elçiler gönderildiği sırada yaşanır. Allah Resulü Yemen'e elçi, zekat memuru ve kadılık yetkileriyle Muaz bin Cebel'i gönderir ve yolculuktan önce aralarında bu konuşma gerçekleşir. Kişisel içtihatta başvurulacak ilk kaynağın Kur'an, ikinci kaynağın Hazreti Peygamber'in söz ve uygulamaları olması gerektiği vurgulanan bu rivayette, bir konunun dini bakımdan değerini ve hükmünü anlamak için takip edilecek yol ve yönteme işaret edilir.

yapmıştır. Peygamberimiz buna benzer başka rivayetlerinde de fıkhın önemini vurgulamış, fıkhın yani dinin maksadını inceden inceye anlama ve sezme kabiliyetinin ve güzel ahlak sahibi olmanın, iyi Müslümanın iki temel vasfı olduğunu ve bu iki vasfın münafıklarda asla bir araya gelmeyeceğini belirtmiştir. Aynı şekilde o, kişinin ailesine şefkatli ve yumuşak davranmasının ve cemaate imamlık yaparken namazı uzun, hutbeyi kısa tutmasının da fıkhından yani dini hakkıyla kavramış olmasından kaynaklandığını belirtmiştir. Hazreti Peygamber döneminde fıkıhla meşgul olmak, dini en ince ayrıntılarıyla kavramak ve dinin ilkeleri çerçevesinde düşünme kabiliyetine sahip olmak, bu konuda meleke kazanmak demekti. Bundan dolayıdır ki Peygamberimiz hayatının her döneminde dini öğrenmeyi, dinin detaylarına vakıf olmayı teşvik etmiş, alimler için her fırsatta güzel sözler söylemiştir. Sözlerinin dinleyenler tarafından başkalarına aktarılmasını istemekle beraber, kişinin bilmediği hususlarda görüş beyan etmesini ve fetva vermesini de hoş görmemiş, insanları yönlendirme konusunda ziyadesiyle hassas davranılmasını istemiştir. Nitekim Peygamberimiz döneminde yaşanan acı bir olay, bilmeden fetva vermenin kötü sonuçlarını gösteren örneklerden sadece biridir. Olaya göre seferdeyken kafası yarılan bir sahabiye, arkadaşları su olduğu için teyemmüm yapamayacağını söylemesi üzerine, yaralı sahabi başını yıkar ve bu nedenle de vefat eder. Peygamberimiz olayı duyunca buna sebep olanları, "Onu öldürdüler, Allah da onların canını alsın, madem ki bilmiyorlar, bir bilene sorsalardı ya, cehaletin ilacı sormaktır." diyerek azarlar. Görülüyor ki insanların bilmediklerini bir bilene sormaları en doğru hareket tarzıdır. Alimlerin varlığı insanların yanlış kararlarla yanlış yollara düşmelerine engel olduğu gibi, bilginin varlığını devam ettirmesi de alimlerin varlığına bağlıdır. Görüş bildirme ve topluma rehberlik etme, ağır sorumluluk gerektiren bir iştir. Derin bir anlayış ve öngörüye sahip olmayı gerektiren bu işin hukuki ve ilmi boyutlarının yanı sıra ahlaki bir boyutu da olduğu unutulmamalıdır ki bu da kesin ve nihai bilginin sadece Allah'a ait olduğu düşüncesine sahip olmaktır. Geleneğimizde de fetva verme konusunda cesur ve hevesli olmaya sıcak bakılmamıştır. Sahabiler kendilerinden fetva istendiğinde bunun sorumluluğunu üstlenmekten çekinmişler, hatta bir şey sorulduğunda arkadaşlarının cevap vermesini beklemişlerdir. Ama öyle bir zaman gelmiştir ki, Hazreti Peygamber'in arkadaşları onun vefatından sonra insanların sorunlarını çözmekten, onlara rehberlik yapmaktan kaçınamaz olmuşlardır. Bunun için ortaya çıkan problemlerle ilgili Kur'an-ı Kerim'den ve Hazreti Peygamber'in sünnetinden çözümler aramış, onlarda somut çözüm önerileri bulamadıklarında bu kaynakların benzer hükümlerinden ilham alarak dinin esaslarına ve hedeflediği maksat ve maslahatlara uygun bir sonuca ulaşmaya çalışmışlardır. Onlar bu uygulamalarında Peygamberimizin içtihada teşvik ve cesaretlendirmelerinden güç almışlardır. Zira Allah Resulü böyle bir çabayı yanılma payı bile olsa onaylamış ve "Hakim hüküm verirken içtihad eder, gücü nispetinde çaba sarf eder de sonunda isabetli karar verirse iki sevap kazanır. Eğer içtihad eder de sonunda hata ederse bir sevap kazanır" buyurmuştur. Böylece o, ahlaki ölçüleri gözettiği sürece gerekli bilgi ve yönteme sahip olan insanların kanaat belirtmekten çekinmemeleri gerektiğine dikkat çekmiştir. Hüküm verirken ya da bir görüş beyan ederken muhatabın algı düzeyinin dikkate alınması oldukça önemlidir. Sorulan soruya muhatabın anlayacağı şekilde ve üslupta cevap verilmesi, sadece doğrunun iletilmesi gerekir. Allah Resulü'nün vefatından sonra hem zamanın ilerlemesi hem de fetihler sonucunda yeni kültür çevreleriyle iletişime geçilmesi, daha önce örneği görülmeyen bir takım yeni şartları ortaya

çıkarmıştı. Bu dönemlerde Hazreti Peygamber'in eğitiminden geçen sahabiler ve onların ardından gelen Müslüman nesiller yeni problemlere onun arzusu ve ilkeleri çerçevesinde reyleriyle, yani şahsi görüş ve düşünceleriyle içtihatta bulunarak çözümler üretmişlerdir. Ne var ki zaman içinde rey üzerinde tartışmalar ortaya çıkmıştır. Sınırlı naslardan durmadan yenilenen hayatın problemlerine çözümler üretecek olan akli faaliyete karşı olumsuz yaklaşımlar da sergilenmiştir. Keyfi konuşmayla Kur'an ve sünnetin temel ilke ve prensiplerinden sapmadan yeni problemlere cevap bulma çabası çoğu kez birbirinden ayırt edilememiş ve rey kötülenir olmuştur. Düşüncenin sınırlanması ve akli faaliyetlerin kısıtlanması da Müslümanlara ağır maliyetler getirmiş ve zaman zaman yeni bilginin üretimi neredeyse durmuş, var olan bilgilerin doğruluğu ve uygulanabilirliği özgür tenkit yöntemleriyle sorgulanamamıştır. Bu durum bir taraftan bilgi mirasını reddeden köksüz yorumları, diğer taraftan geleneksel malumata teslim olmuş, onu verimli bir şekilde işleyip zenginleştirmekten, değişen hayat şartlarına karşı ikna edici cevaplar üretmekte kaynak olarak kullanmaktan uzak, tekrarlayıcı faaliyetleri doğurmuştur. Oysa fıkıh, içtihat, kıyas, rey, fetva gibi kavramlar ilk günden itibaren Müslümanlara ışık tutacak niteliktedir. Fetva, akıl, gönül ve vicdan işidir. Fetvanın yöntem ve sonuçları bakımından teknik bir süreç olmanın ötesinde, doğrudan kalbi ilgilendiren, Allah'a yönelişi besleyen ve dini yaşantıyı düzenleyen bir faaliyettir. Gerçek şu ki, göz yanılsa da, kulak duymasa da, vicdan ve kalp hakikati yalanlayamaz. Bir şeyin doğruluğundan ancak kalbin duyuları onaylaması halinde bahsedilir. İnsan, yaratılışı itibarıyla iyiliği ve kötülüğü tanıyıp ayırt etme kabiliyetine sahiptir. Peygamberimizin, iyiliğin ve kötülüğün ne olduğunu soran Vâbisa'ya, kendine danış, kendinden fetva iste buyurması, aslında kişinin içinde duran hakikati görmezlikten gelip, her zaman yanılma payı olan maddi delil ve göstergelere dayanarak ulaşılan hükümlere sığınmaması gerektiğini salık vermektedir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.
2: İnsanlar ezan okumanın ve ilk safta durmanın ne denli faziletli olduğunu bilseler ve bunlara nail olmak için başka çare bulamasalardı, mutlaka aralarında kura çekerlerdi. Namaza erken gitmenin ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi, bu hususta mutlaka yarış ederlerdi. Yatsıyla sabah namazlarının faziletini bilselerdi, onlara emekleyerek dahi olsa giderlerdi.

0: صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, ateşe götürecek fitneden, cehennem azabından, zenginlik ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
1: İbn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duaları okumadan bir meclisten kalktığı nadirdi. Allah'ım, bize günahlardan alıkoyacak kadar korku, haşyet ver. Bizi cennetine ulaştıracak kadar taat ve ibadet nasip et. Dünya sıkıntılarını hafif görecek kadar kavrayış ve iman ver. Allah'ım, bizi hayatta bıraktığın müddetçe kulak, göz ve derman, güç nimetlerinden mahrum etme. Bunların ürünlerini bizden sonrakilere istifade edecekleri bir miras kıl. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı sen bize yardım et. Bizi dinimizde, imanımızda musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin gayesi kılma. Bize acımayanları başımıza musallat etme ya Rabbi, buyurmuştur.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه، فاعتنقه وقبله.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimde olduğu sırada Medine'ye gelmiş olan Zeyd bin Harise kapıyı çaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i fazla sevdiğinden hemen kalkıp elbisesini sürüyerek onu kucakladı ve öptü.

0: عبادي إلي أعجلهم فطرا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala buyurdu ki, kullarımdan bana en sevgili olanı orucunu açmakta acele edendir.
0: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر
1: عبد الله بن مسعود'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir diye sordu. Sahabiler ya Resulallah hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır. Geriye bıraktığı da varisinin malıdır buyurdu.

0: عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve bunun gibilerle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina, kubbe ve bunun gibilerin yapılmasını yasakladı.

0: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفي رواية: وفي بيتي. وروي: ظلما كثيرا وروي كبيرا. فينبغي أن يجمع بينهما فيقال: كثيرا كبيرا.
1: Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Kendisi bir gün: "Ey Allah'ın Resulü, bana namazda okuyacağım bir dua öğret." demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Şöyle dua et." buyurdu. "Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları da sadece sen bağışlarsın. Yüce katında beni bağışla ve esirge. Sen çok bağışlayan ve çok esirgiyensin." Müslim'in bir rivayetinde "namazda" dedikten sonra "ve evimde" demiştir. Ayrıca Sahih-i Müslim'de "çok zulmettim ve zulümler yaptım" şeklinde de rivayet edilmiştir. Rivayetler birleştirildiğinde "kesiran, kebiran, çok büyük zulmettim"

0: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. وروى الترمذي عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة.
1: حذيفة بن يمان'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet halkasının ortasına oturan kimseyi kınamıştır. Tirmizi'nin Ebu Miclez'den rivayet ettiğine göre adamın biri gelip sohbet halkasının ortasına oturdu. Bunun üzerine Huzeyfe, sohbet halkasının ortasına oturan kimse Muhammed'in diliyle kınanmıştır veya Allah onu Muhammed'in diliyle kınamıştır dedi.

0: تناسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: لا تهاجروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zan ile konuşmaktan sakının, çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın, birbirinize karşı böbürlenmeyin, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize kin tutmayın, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Allah'ın emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle göğsüne işaret ederek, takva, Allah korkusu işte buradadır. Takva buradadır. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Müslümanın Müslümana kanı, onuru, malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama kalplerinize ve amellerinize bakar buyurdu. Bir rivayette de şöyledir: birbirinizi kıskanmayın, birbirinize kin tutmayın, birbirinizin kusurlarını araştırmayın, birbirinizin pazarlığını kızıştırmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Diğer bir rivayet ise şöyledir: birbirinizle ilişkiyi kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Başka bir rivayete göre, birbirinizi terk etmeyin, birinizin satışını bozup yeni satış yapmayın buyurulmuştur.
0: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم.
1: سلمة بن أكوع'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsan kibirlene kibirlene, kendini beğene beğene zalimler grubuna dahil edilir. Dolayısıyla zalimlerin başına gelen onun da başına gelir.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, namazda uykusu gelen kimse uykusunu alıncaya kadar uyusun. Çünkü uykulu halde namaz kılarsa, istiğfar edeyim derken kendisine sövebilir, ne söylediğini bilmez buyurdu.
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول: واجبلاه واسلم.

0: إيداه أو نحو ذلك، إلا وكل به ملكان يلهزانه. أهكذا كنت؟
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölen biri için ağaççıları vay dağ gibi dayanağımız, vay efendimiz gibi sözler demeye başladıkları zaman bu ölü için iki melek vazifelendirilir. Onlar sen böyle böyle miydin derler.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede olduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size oruç, namaz ve sadakadan daha faziletli olan şeyi bildireyim mi diye sordu. Sahabe elbette ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. İki kişinin arasını düzeltmektir. İki kişinin arasını bozmaksa imanı kökünden kazır.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه.
1: Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntılarından kurtarmasını isteyen kimse borcunu ödeyemeyen kişiye ya mühlet versin ya da onun borcunu siliversin buyurmuştur.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به.
1: Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım şeklinde dua ederdi.

0: وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم.
1: Ebu Ümare Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı.
0: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
1: Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niteliksiz köpekleri satarak elde edilen bedeli, fuhuş yolu ile elde edilen kazancı ve falcılıktan alınan ücreti yasaklamıştır.
0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. وفي رواية للبخاري: من لا خلاق له في الآخرة.
1: حضرت عمر رضي الله عنه şöyle demiştir: رسول الله صلى الله عليه وسلم ipek elbiseyi ancak nasibi olmayanlar giyer dediğini işittim. Buhari'nin bir rivayetinde ahiretten nasibi olmayanlar şeklinde verilmiştir.

0: Allah'ın kutlu elçisi vaktinin çoğunu ashabıyla birlikte geçirir, özellikle sabah namazlarından sonra onlarla oturup sohbet ederdi. Bu sohbetlerde gece görülen rüyalardan bahsedilir ve zaman zaman bu rüyalar tabir edilirdi. Her toplumda olduğu gibi Resul-i Ekrem'in yaşadığı toplumda da rüyalar ilgi çekiyordu. Rüyaların insanlara bilmedikleri konularda ve özellikle gelecek hakkında bilgiler verdiğine inanılıyordu. Dolayısıyla Allah Resulü rüyalar üzerinde durma ihtiyacı hissediyordu. Kutlu Nebi genellikle "Bu gece aranızda rüya gören var mı?" diyerek söze başlardı. Sahabilerden rüyasını ona tabir ettirenler oluyordu. Hazreti Peygamber rüyaları tabir ederken insanları hayra teşvik eden, doğru yolu gösteren, onları eğiten yorumlar yapar ve rüyaların daima hayra yorulmasını isterdi. Bu durum Abdullah bin Ömer'in çok hoşuna giderdi. İnsanların rüyalarını anlatmasını, Resulullah'ın o rüyaları yorumlamasını dinlemeyi çok severdi. Bazen kendi rüyasını anlattığını ve Resulullah'ın yorumladığını hayal ederdi. Bu hayal onu sevindirirdi. Abdullah bir gece yine bu hayali düşlemekteydi.
1: Ah, keşke ben de bu anlatılan rüyalar gibi rüya görsem. Sabah koşa koşa Resulullah'a gitsem, dizinin dibine otursam ve ona rüyamı anlatsam, o da bana gördüğüm şeylerin anlamını söylese ne güzel olurdu. Ah Abdullah, ah! Ey güzel Allah'ım! Ey her şeyin sahibi yüce Allah'ım! Eğer ben iyi bir adamsam, bana öyle bir rüya göster ki onu Resulullah benim için tabir etsin.
2: Hadi bakalım, kalk Abdullah, kalk. Yıldızların ışığı bile sönmeye başladı. Vakit iyice geç oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şöyle yatayım.
3: Ne oluyor?
2: Durun, durun, nereye götürüyorsunuz beni? Bırakın beni, ne olur bırakın. Hayır, hayır.
1: Çok şükür rüyaymış.
0: Abdullah bin Ömer sabah olduğunda Hazreti Peygamber'in evine gitti. Ablası Hafsa Allah Resulü'nün eşiydi. Onu içeri buyur etti. Abdullah telaş içerisindeydi.
4: Dur, dur, bir sakinleş Abdullah. Ne oldu sana böyle?
1: Resulullah yok mu abla?
4: Hayır, burada değil. Ne oldu sana? Nedir bu telaşın?
1: Bir rüya gördüm abla.
4: Hayır olsun bakalım. Al şu suyu iç, bir kendine gel. Öyle anlatırsın. Evet, şimdi anlat bakalım Abdullah. Seni dinliyorum.
1: Dün gece uyumadan önce bir dua ettim. Allah'ım, ben de mescitte anlatılan rüyalar gibi rüyalar göreyim ve onu Resulullah'a tabir ettireyim dedim. Sonra yatıp uyudum ve sıçrayarak uyandım.
4: Seni korkutan bir şey mi gördün rüyanda?
1: Evet, korktum açıkçası.
4: Ne oldu? Seni bu kadar telaşlandıracak ne gördün rüyanda?
1: Elinde demir sopa bulunan iki melek gördüm. Yanıma geldiler. Beni cehenneme götürdüler.
4: Allah korusun.
1: Çok korktum. Allah'ım, cehennemden sana sığınırım diye dua etmeye başladım. Sonra karşıma başka bir melek çıktı. O an ferahladım. O melek bana, korkutulmayacaksın. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha fazla namaz kılsan dedi.
4: Sonra?
1: Sonra o önceki iki melek beni yeniden aldılar, cehennemin kenarına kadar götürdüler. Etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüştü. Orada aralarında Kureyş'ten bazı insanların da olduğunu gördüm. Baş aşağı zincirlerle asılmışlardı.
4: Aman ya Rabbi.
1: Sonra da melekler beni alıp sağ tarafa doğru götürdüler. O esnada uyandım. Vakit gece yarısını geçmişti. Tedirgin oldum. Bu rüya beni çok etkiledi abla. Senden ricam, Resulullah'a rüyamı anlatsan da ben de halimi öğrensem. Kalbim sıkıştı, ruhum daraldı. Bana ondan bir haber getirsen olur mu?
4: Olur Abdullah. Ben Resulullah'a aynen bu şekilde anlatırım gördüğün rüyayı. Bakalım ne diyecek?
1: Allah senden razı olsun ablacığım.
4: Senden de kardeşim.
0: Allah'ın Resulü eve dönmüş, Hafsa validemizin halini hatrını sormuş, ona güzel sözler söylemiş ve hasbihal etmişlerdi. Hazreti Hafsa, Resulullah'a sormak istediği bir şey olduğunu söyledi. Resulullah, onu dinlediğini ifade etti.
4: Bugün kardeşim Abdullah geldi ey Allah'ın Resulü. Geldiğinde korku içindeydi. Bir rüya görmüş ve tedirgin olmuş. Rüyasını sorup tabir ettirmek istiyordu.
0: Hafsa validemiz, kardeşi Abdullah bin Ömer'in gördüğü rüyayı olduğu gibi Resulullah'a anlattı. Sonra Allah'ın Resulü ona birkaç soru sordu.
4: Evet ey Allah'ın Resulü, tam da anlattığım gibi bir rüya görmüş. Evet, evet o şekilde olmuş.
0: Hazreti Peygamber, Hafsa validemizi dinledi ve gözlerinin içine bakarak gülümsedikten sonra, Abdullah ne iyi insan, keşke biraz daha fazla namaz kılsa dedi.
4: Allah senden razı olsun. Güzel sözlerin beni çok mutlu etti. Şimdi müsaade buyurursan kardeşim Abdullah'a bu sözlerini ileteyim. Gönlü ferahlasın, o da mutlu olsun.
0: Allah'ın Resulü Hafsa validemizi güzel sözlerle uğurladı. Abdullah'a da hayır dualarda bulundu.
1: Hoş geldin abla. Buyur şöyle geç.
4: Hoş bulduk Abdullah.
1: Anlattın mı rüyamı abla? Ne dedi Resulullah?
4: Anlattım anlattım. Çok mu korktun sen yoksa?
1: Biraz.
4: Ama sen Ömer bin Hattab'ın oğlusun. Korkusuz Ömer'in oğlu hiç rüyadan korkar mı?
1: Doğru. Hattab'ın oğlu Ömer hiçbir şeyden korkmaz. Ama Ömer'in oğlu Abdullah biraz ama çok az tedirgin olmuş olabilir.
4: Evet biraz.
1: Ne dedi peki Resulullah?
4: Duan kabul olmuş işte Abdullah. Resulullah rüyanı tabir etti. Bunu istemiyor muydun sen?
1: Evet onu istiyordum ama böyle bir rüya görmeyi de beklemiyordum. Merak ettim doğrusu. Ne dedi Resulullah?
4: Rüyanı bana anlattığın gibi Resulullah'a anlattım. Dinledi ve Abdullah ne iyi insan. Keşke biraz daha fazla namaz kılsa dedi.
1: Böyle dedi demek. Rüyadaki diğer meleğin bana dediği gibi. O da böyle söylemişti.
4: Ve sana hayır dualarda bulundu.
1: Oh çok şükür. Allah senden de Resulullah'tan da razı olsun.
4: Amin.
1: Beni çok rahatlattınız. Kalbimdeki sıkıntı gitti. Ruhum ferahladı.
4: Allah senden de razı olsun Abdullah.
1: Amin.
4: Abdullah.
1: Buyur ablacığım.
4: Namaz. Biraz daha fazla namaz kılsan olur mu?
1: Olmaz olur mu hiç? Kılacağım tabii ki.
0: İki kardeş birbirlerine hayır dualarda bulundular ve ayrıldılar. Abdullah bin Ömer'in ettiği dua kabul olmuş, rüyasını görmüş ve Hazreti Peygamber tarafından rüyası yorumlanmıştı. O günden itibaren Abdullah bin Ömer gece namazlarına devam etti ve kalbi huzura erdi.

0: وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın cehennemden en fazla kulunu azat ettiği gün Arafat günüdür demiştir.

0: وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. وفي رواية: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا.
1: حضرت عائشة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünneti dünyadan ve dünyada olan her şeyden daha hayırlıdır buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre gerçekten sabahın iki rekat sünneti bana bütün dünyadan daha sevimlidir demiştir.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم iki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter buyurmuştur.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر.
1: سهل بن سعد'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir buyurmuştur.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه.
1: عبد الله بن عباس رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: tapılsın diye resim, heykel yapan herkes cehennemdedir. Yaptığı her resim başına bir şahıs yaratılır ve cehennemde o yapana işkence eder. Hadisi rivayet eden İbn Abbas, eğer illa resim yapman gerekiyorsa ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap, demiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe irad etti ve "Ey insanlar, Allah size haccı farz kıldı, hac edin" dedi. Ashabtan biri "Ya Resulallah, her sene mi hac edelim?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet deseydim her sene hac yapmanız gerekirdi ve sizin de buna gücünüz yetmezdi" dedi ve şöyle devam etti: "Sizi herhangi bir yükümlülük yüklemeden kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın ve soru sormayın. Zira sizden evvelkilerin helak olmalarının sebebi peygamberlerine çok soru sormaları ve sonra da onlara muhalefet etmeleridir. Şu halde ben size bir şey yapmanızı emredersem elinizden geldiği kadar onu yapmaya çalışın. Size herhangi bir şeyi yasaklarsam onu da terk edin."

0: radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, cenaze defnedildikten sonra onun başında durup, kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır, buyurdu.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم.
0: جابر'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kendinize beddua etmeyin, evlatlarınıza beddua etmeyin ve mallarınıza da beddua etmeyin. Duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul ediliverir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: servetini artırmak için insanlara el açan, istediği az ya da çok olsun, gerçekte kor ateş dilenir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
2: عائشة'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Ebu Süfyan'ın karısı Hint, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, Ebu Süfyan pinti bir adamdır. Haberi olmadan aldığımın dışında bana ve çocuğuma yeterli derecede bir şey vermiyor. Bunun bir sakıncası var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana ve evladına yetecek kadarını örfe göre al," buyurdu.
1: An İmran ibn el-Husayn radıyallahu anhuma قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال عشرون ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال ثلاثون
2: İmran bin Hüseyin radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip "Esselamu aleyküm" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde karşılık verdi. Sonra selam veren zat oturdu. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir başkası gelip "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 20 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir adam daha geldi ve "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh" dedi. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 30 sevap kazandı buyurdu.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı.
1: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sunulan güzel kokuyu reddetmezdi.

0: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيى الليل كله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı.

aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir Müslümanın büyük günah işlemediği takdirde vakti gelen farz namazları, abdestini, rükûnu ve huşûnu güzelce yerine getirerek kılması geçmiş günahlarına kefaret olur. Bu bütün sene için böyledir.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يوما ويفطر يوما.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın en sevdiği namaz Davud'un aleyhisselam namazıdır. Allah'ın en sevdiği oruç da Davud'un aleyhisselam orucudur. Davud aleyhisselam gecenin yarısına kadar uyur, üçte birini ibadetle, altıda birini ise uyku ile geçirirdi. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler koyun gütmüştür. Ashab, sen de mi güttün ya Resulallah diye sorduğunda, evet, Mekkelilerin koyunlarını Cihat bölgesindeki Kararit denilen yerde birkaç kirat karşılığında güderdim, dedi.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzerine bir müddet uzanırdı.
0: وعنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kadın: Ya Resulallah, Allah kullarına haccı farz kıldığında babam hayvan üzerinde oturamayacak derecede ihtiyarlamıştı. Bu yüzden hacca gidemedi. Ben onun yerine hac edebilir miyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gece namazınızı vitir ile noktalayın.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Odamın girişine resimli bir örtü asmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönünce bunu gördü. Benzi attı, perdeyi çekip yırttı ve şöyle dedi: ey Ayşe, kıyamet günü Allah'ın nezdinde en çok azap çekecekler, Allah'ın yaratıklarını resmederek ona benzemeye çalışanlardır.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده.
1: Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir diye sordum. Resul-i Ekrem, elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse buyurdu.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. وفي رواية لمسلم أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه.
1: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanından yüzüne damga vurulmuş bir merkep geçmişti. Bunu görünce bu hayvanı dağlayana Allah lanet etsin buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüze vurmayı ve hayvanın yüzünü damgalamayı yasakladı denilmiştir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde halidir. Öyleyse secdedeyken çokça dua ediniz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه حسينا كلمتين يدعو بهما: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي.
2: عمران بن حسين'dan رضي الله عنه şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, babam Hüseyin'e dua etmesi için şu iki cümleyi öğretmişti: Allah'ım, bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.

0: عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت.
1: أبو عبد الرحمن أوف بن مالك رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazenin namazını kıldı. Onun yaptığı duayı hafızamda tuttum. Şöyle diyordu: Allah'ım, bu mevtaya mağfiret ve rahmet buyur. Onu azaptan koru. Kusurlarını affet. Ona vardığı yerde ikram et. Kabrini genişlet. Onun günahlarını su, kar ve buz ile yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi onu hatalarından temizle. Ona kendi evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile ve eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete koy. Kabir ve cehennem azabından onu koru. Bu duanın üzerine ben o ölünün yerinde olmayı arzu ettim.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, şimdiye kadar yaptıklarımın ve henüz yapmadıklarımın şerrinden sana sığınırım.

0: عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
1: Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh anlatıyor. Ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafında dolaşırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, oğlum, besmele çek, sağ elinle ve kendi önünden ye buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت. وفي رواية: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gece peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanımda bulamadım ve aradım. Baktım ki rükû veya secde ediyor ve şöyle dua ediyor: Sübhaneke ve bihamdike la ilahe illa ente. Seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah yoktur. Müslim'in diğer rivayetinde ise şöyle denilmiştir: onu ararken elim peygamberin ayağının ortasına değdi. Secde halinde iki ayağını da dikmiş şöyle dua ediyordu: Allahümme inni euzu bi rızake min sehatik ve bi muafatike min ukubetik ve euzu bike minke la uhsi senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsike. Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınıyorum. Senin kendini övdüğün gibi sana layık övgüleri ifade eden acizim.

aleyhi ve sellem, Allah Teala yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye cehennemi vacip, cenneti de haram kılar buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şey ise diye sordu. Hazreti Peygamber, misvak ağacından kesilmiş bir dal parçası bile olsa böyledir buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: İşçi işveren hak ve sorumlulukları açısından ticaret ahlakı. İşçi hak ve sorumlulukları. Başkasına ait bir işi veya hizmeti bir bedel karşılığında yapmayı üstlenen kimseye işçi, devletin belirli hizmetlerini yapmayı üstlenen kimseye memur denir. Kişi veya devletle yapılan iş sözleşmesiyle işçi veya memur, emeğini belli süreler için kiralamış olur. İslam'da işçinin ve memurun hak ve sorumlulukları açısından uymaları gereken ahlaki esaslar genel itibariyle aynı olduğu için biz konuyu her iki sınıfı da kapsayacak şekilde inceleyeceğiz. Eski devirlerde insanların nüfusu az ve ekonomik ihtiyaçları sınırlı olduğu için her aile kendi işlerine yeterli olmaya çalışır, başkalarının yardımına fazla gerek duymazdı. Fakat nüfus artıp yeni medeniyetler ve gelişmeler doğunca artık insanlar kendi işlerinin üstesinden bizzat gelemez olmuşlar ve başkalarını çalıştırmak zorunda kalmışlardır. Böylece emeğini kiralama dönemi başlamıştır. Ekonomik hayatta üretim faaliyetinin ehliyet ve yetenek esasına göre teşkilatlanmasına iş bölümü denir. Görev bölümünün ehliyet ve yeteneğe göre oluşması uzmanlaşmaya ve dolayısıyla verimin artmasına neden olmuştur. İslam'a göre uzmanlaşarak iş bölümü yapmak toplumdan istenen fakat bir bölüm insanların yapmasıyla diğerlerinden sorumluluğu kalkan emirlerdendir. Bu sebeple İslam toplumu kendi içinde değişik alanlarda ihtiyaçları karşılayacak meslek gruplarını yetiştirmek zorundadır. İşte herkesin içinde bulunduğu şartlara, eğitim durumuna ve doğuştan gelen yeteneklerine göre çeşitli iş ve mesleklere yönelmesi sonucunda bir takım insanlar sermaye kullanımı, arazilerini ekip biçme, bağ ve bahçesini bakma ve diğer ticari ve ekonomik teşebbüslerini gerçekleştirme faaliyetlerinde başkalarının emeğinden yararlanma ihtiyacını duymuştur. Böylece işçi ve işveren ilişkileri doğmuş ve önem kazanmıştır. İşçi ve işveren arasındaki bütün ilişkiler bir sözleşmeye dayandığından her iki tarafa da bir takım haklar ve sorumluluklar yüklemektedir. İki tarafında sahip olduğu ortak haklar ve ortak sorumluluklar olduğu gibi işçiye ve işverene ayrı biçimde ait olan hak ve sorumluluklar vardır. Genel olarak işçinin hakları işverenin sorumluluklarını, işverenin hakları da işçinin sorumluluklarını oluşturduğundan, işçinin haklarını ele aldıktan sonra işverenin haklarından bahisle işçinin işverenine karşı sorumluluklarına değineceğiz. Genel olarak işçinin haklarını şöyle sıralayabiliriz. İşçinin yapacağı işin sözleşmede belirlenmesi işçinin hakkıdır. İş sözleşmesinde yapılacak işin bilinmemesi anlaşmazlığa yol açabileceği için işçinin hangi çeşit işte çalışacağının belirlenmesi gerekir. Bu belirleme şart koşmakla veya örfle olur. İşçinin yaptığı işin karşılığında alacağı ücretin belirlenmesi gereklidir. Ücret işçinin emeğinin karşılığıdır. Ücretteki belirsizliklerin de anlaşmazlığa yol açması muhtemeldir. Bu nedenle sevgili Peygamberimiz, "Kim bir işçiyi kiralarsa ona vereceği ücreti bildirsin" buyurarak belirsizliğin giderilmesini istemiştir. İslam'da çeşitli iş ve meslek gruplarına verilecek ücretin miktarı konusunda özel bir ayet veya hadis olmayıp, naslarda

işçi ücretinin temiz bir kazanç olduğu, işçiye ücretinin eksiksiz olarak ve zamanında ödenmesi gerektiği belirtilmiş ve bu arada işçi için bir yaşam standardına işaretle yetinilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ölçü ve tartıyı tam yapın, insanlara mal ve ücretlerini eksik vermeyiniz buyurularak işverenlere işçilerin ücretlerini hak ettikleri ölçüde vermeleri öğütlenmiştir. Ancak bütün iş ve meslekler eşit emek ve yetenek gerektirmediği için ücret ve maaşların da eşit tutulması gerekmez. Adalet, herkese hak ettiğini ve layık olduğunu mümkün olduğu ölçüde vermeye çalışmaktır. Belirlenecek temel ücretin tespitinde, çalışan işçinin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler için yapmak zorunda olduğu harcamalar ve ailenin içinde yaşadığı sosyal çevre dikkate alınmalıdır. İslam toplumunda emeğiyle geçimini sağlayanlar için öngörülen hayat standardı bir hadis-i şerifte şöyle belirlenmiştir. Kim bizim bir işimize tayin edilirse, evi yoksa ev edinsin, bekarsa evlensin, hizmetçisi yoksa hizmetçi ve biniti yoksa binit edinsin. Buna göre işçi maaşlarından yapacağı tasarruflarda mesken edinebilmeli, bekarsa evlenebilme, sosyal çevresi hizmetçi istihdamını gerektiren bir meslekte çalışıyorsa hizmetçi edinebilmeli ve gerektiğinde bir araç satın alabilmelidir. İşçilerin bu belirtilen dışında aşırı istekte bulunması ya işverenleri iflasa sürükler veya piyasa şartlarının aşırı yükselmesine yol açar. Bu ise uzun vadede emeğiyle geçimini sağlayanların da zararına olur. İşçinin ücreti geciktirilmemelidir. Ücretin geciktirilmesi işçinin işindeki verimi düşüreceği gibi onu haksız girişimlere de sevk edebilir. Bu gerçeğe işaretle Peygamber Efendimiz de işçiye ücretini teri kurumadan veriniz buyurarak muhtemel problemlerin önünü almak istemiştir. Bir başka hadis-i kutsi'de de kıyamet gününde Allah Teala'nın hasmı olacağı üç kişiden birinin bir işçiyi çalıştırıp ücretini vermeyen kişi olduğu haber verilmektedir. İşçiye gücünü aşan bir iş yaptırılmaması gerekir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurur. Allah hiçbir kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez. Resul-i Ekrem Efendimiz de, hizmetlilerinize üstesinden gelebilecekleri yükü yükleyiniz. Eğer ağır yük yüklerseniz onlara yardım ediniz buyurarak işçilerin bu haklarına işarette bulunmuştur. Kimi zaman yapılacak işin normal gücü aşması, çalışma süresinin uzunluğundan da kaynaklanabilir. İş saatleri gereğinden çok uzadığı zaman, artan yoğunluğun giderek verimi düşürdüğü tespit edilmiştir. Bu nedenle, çalışma süresini kısaltmak, işçinin de işverenin de sağlığı ve işteki verimliliği açısından önem arz eder. İşçinin manevi haklarının gözetilmesi ve ibadet özgürlüğünün tanınması gereklidir. İnanç ve ibadet hürriyeti kişinin dokunulmaz ve vazgeçilmez haklarındandır. Bu yüzden işçinin inanma ve inandığı gibi yaşama hakkı vardır. İbadet de bu yaşamanın bir bölümüdür. Namaz ve oruç gibi farz ibadetlerin yapılmasına işveren izin vermelidir. Aksi halde Allah katında sorumlu olur. Ayrıca işçiye normal ihtiyaçlarını gidermesi için mesai dahilinde izin verildiği gibi arada dinlenme imkanı da vermek gerekir. Verimin yükselmesi için de bu gereklidir. Dinlenme için şartlar iş akdinde belirlenmişse buna uymak gerekir. Aksi durumda örfe uymak uygun olur. İşçiye sözleşme ile belirlenen ücret dışında yeme, içme, giyim eşyası gibi yardımlar yapmak prensip olarak zorunlu değildir. Ancak bu gibi yardımlar iş akdinde yer alır veya örf açısından yaygın bulunursa buna uymak gerekir. Nitekim Peygamber Efendimiz bu duruma işaretle şu tavsiyede bulunmuştur. Onlar Allah'ın size hükmetme yetkisi verdiği kardeşlerinizdir. Onlara yediğinizden yediriniz, giydiğinizden giydiriniz, onlara yapabilecekleri işleri yükleyiniz. İşçinin fazla mesai yapması durumunda ek ücret verilmelidir. İşçi sözleşmede veya örfte belirli olan sürede çalışmak zorundadır. Mesela günde 8 saat çalışması kararlaştırılmışsa, ücret bu sürenin karşılığı olur. Eğer bu süreden fazla çalıştırılırsa, anlaşmaya veya örfe göre fazla çalışma ücreti almak hakkı doğar. Sevgili Peygamberimizin işçilerden söz ederken, onlara külfet yüklediğinizde yardım ediniz buyurmasını da işçinin fazladan yaptığı mesaisinin
ücretlendirilmesi gerekir.

0: tehlikenin delili olarak anlayabiliriz. İşçinin karşılıklı rıza veya bir özür sebebiyle sözleşmeyi bozabilme hakkı olmalıdır. İşveren, işçisine iyi davranmalıdır.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت فهل لها من أجر إن تصدقت عنها قال نعم.
2: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip annem ansızın öldü. Ölmeden konuşabilseydi muhakkak sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Onun adına sadaka versem sevap kazanır mı diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu.

0: وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار.
1: Ümmü Habibe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: öğle namazından önce ve sonra 4'er rekat sünnet namaz kılmaya devam eden kimseyi Allah cehenneme haram eder.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını bazen gecenin evvelinde, bazen ortasında, bazen de sonunda kılar, seher vaktinde bitirmiş olurdu.

0: نفسه يقول: اذكر كذا واذكر كذا، لما لم يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp yellenerek uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar. Kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek şunu hatırla, bunu hatırla diyerek daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da insan kaç rekat kıldığını bilmez hale gelir.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da arttırırdı.

benden başka ilah yoktur. En büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur. Ben tekim, ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'nadır dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur. Mülk benimdir, hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde Allah benden başka ilah yoktur. Ancak ben varım. Kuvvet, kudret ancak benim inayetimledir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazda imamın hatasını bildirmek için erkekler Sübhanallah der. Kadınlarsa el çırpar.

0: وعنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، إلى آخرها.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Amcam Enes bin Nadr Bedir Savaşı'nda bulunamamıştı. Ya Resulallah, müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Eğer Allah bundan böyle beni müşriklerle karşılaştırırsa onlara neler yapacağımı Allah görecektir dedi. Uhud Savaşı olup da Müslümanlar dağılınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, ashabımın yaptıklarından dolayı senden özür dilerim dedi. Müşriklere işaret ederek de, Ya Rabbi, bunların yaptıklarından uzağım dedi. Ve sonra düşmana doğru ilerlerken Sa'd bin Muaz'a rastladı ve ona, Ey Sa'd bin Muaz, Nadr'ın Rabbine yemin ederim ki, cennet işte şurada. Uhud'un berisinden cennetin kokusunu alıyorum dedi. Sa'd dedi ki, Ya Resulallah, ben Enes bin Nadr'ın yaptığını yapamadım. Hadisi rivayet eden Enes, amcamın üzerinde kimi kılıç, kimi mızrak, kimi ok yarası olmak üzere 80 kadar yara vardı. Öldürülmüş ve müşrikler tarafından kendisine müste yapılmıştı. Bu nedenle onu kimse tanıyamamış, kız kardeşi ancak parmaklarından tanıyabildi dedikten sonra şu ayeti okudu: Müminler arasında öyleleri vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Bu uğurda onlardan bir kısmı can verdi ve şöyle söyledi: Biz bu ayetin Enes bin Nadr ve onun gibiler hakkında nazil olduğu kanaatindeydik.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır.

0: وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: başkalarını doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Ona uyanların sevabından da bir şey eksilmez.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa bir kirat, gömülünceye kadar kalırsa iki kirat sevap kazanır dedi. İki kirat ne kadardır diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İki büyük dağ kadar dedi.

0: وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه أجري عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان.
1: Selman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sınırda bir gün bir gece nöbet tutmak, gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Bu kişi vazife başında ölürse kendisine öteden beri yapmakta olduğu amellerinin sevabı verilir, şehitlerde olduğu gibi rızkı devam eder ve kabir meleklerinin sorgusundan kurtulur.

0: dedi.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.

0: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse yemek yedikten sonra beni doyuran, güç ve kuvvetim olmadığı halde bana bu rızkı veren Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona "Allah'ım o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et" diye dua ederler.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın.

atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı. 3 ay tihan.

eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezar-ı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

geçti, sonra bir kısa ah. Ne gördüm o? Serilmiş zemine Sudanlı, başında ağlayarak bir zavallı Seylanlı. Öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini, bitince harice nakliyle gasli tekbini. Bakia gitti şehidin vücudu fanisi, haremde kaldı fakat ruhu cavidanisi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nevvas bin Sem'an'dan radiyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir:

İyilik güzel ahlaktır. Günahsa vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu. Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ben bir merkep üzerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bulunuyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkını ve kulların Allah üzerindeki hakkını biliyor musun?" buyurdu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı onların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların da Allah üzerindeki hakkı Allah'ın kendisine ortak koşmayan kimseye azap etmemesidir," buyurdu. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın Resulü, halka bunu müjdeleyeyim mi?" dedim. "Onlara bunu müjdeleme. Çünkü onlar buna güvenirler ve ibadet ve taatte gevşek davranabilirler," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler koyun gütmüştür. Ashab, sen de mi güttün ya Resulallah?" diye sorduğunda, "Evet, Mekkelilerin koyunlarını Cihat bölgesindeki Kararik denilen yerde birkaç kirat karşılığında güderdim," dedi. Ebu Kerime el-Miktam bin Madi Kerib radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir kimse din kardeşini severse sevdiğini ona söylesin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr.
1: Allah'ım, küfürden ve fakirlikten sana sığınırım. İslam'a göre küfür, Hazreti Muhammed'in din adına insanlara bildirdiği hususlarda ona inanmamaktır. Peygamberi yalanlayarak küfre düşen kişiye ise kafir denir. Peygamberler ve tahrif edilmiş olsalar bile ilahi kitaplar arasında ayrıma gitmek, birini kabul edip diğerini reddetmek, meleklere, ahiret gününe ve kadere inanmamak küfürdür. Son ilahi kitap olan Kur'an-ı Kerim'in tamamını yahut ayetlerinden birini veya birkaçını reddetmek de küfre düşüren bir durumdur. Allah katında din İslam'dır. Kişinin İslam dinini kabul veya reddetmesi ise kendisine bırakılmıştır. Zira Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği üzere, dinde zorlama yoktur. Doğru eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte tanrıları reddeder de Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir. Cenab-ı Hak, insanoğluna gönderdiği peygamberler ve ilahi kitaplar aracılığıyla hak ve hakikat yollarını göstermiştir. Bundan sonra İslam'ı tercih edip mümin olanlar, kendi yararına hareket etmiş olurlar. Ancak İslam dinini kabul etmeyip yanlış yolu tercih edenler, küfre düşmüşlerdir ve kendi aleyhlerine karar almışlar demektir. Kur'an-ı Kerim bu hakikati bizlere şöyle haber vermektedir. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o, isterse şükreden bir kul olur, İsterse nankör. Mümin bazen yanlış davranışlar sergileyebilir. Allah'ın haram kıldığı söz ve fiillere düşebilir. Ancak mümin küfre götürecek hiçbir şeyin içinde yer almaz. Zira küfür imanın zıddıdır. İmanla asla bir arada olmaz. Küfrün yuva yaptığı bir kalpte iman bulunmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurur. Bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hiyanetle emanet bir arada bulunmaz. Mümin, kendisi açıkça ifade etmediği müddetçe iman etmiş bir kişiyi kafirlikle suçlayamaz. Peygamber Efendimiz bu hususta şu uyarıyı yapmaktadır. Bir Müslüman, bir Müslümana kafir dediğinde, şayet o gerçekte kafirse söz yerini bulmuş olur. Fakat eğer o kafir değilse, bunu söyleyenin kendisi kafir olur. Küfür karanlıktır, iman aydınlıktır. Küfür cehennem ateşi, iman cennet gölgesidir. Cenab-ı Hak'tan niyazımız, Peygamber Efendimizin şu duasıdır. Allah'ım, küfürden ve fakirlikten sana sığınırım. Kırk hadiste iman.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a yemin ederim ki ben günde 70 defadan fazla Allah'tan bağışlanma diliyorum. Ebu Mesud el-Ensari'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların öteden beri bildiği ilk peygamberlik sözlerinden biri de utanmazsan istediğini yap sözüdür. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim estağfirullahellezi la ilahe illa hu el hayyel kayyum ve etubu ileyh, ben kendisinden başka ilah olmayan diri ve her işi yapmaya kadir olan Allah'tan bağışlanmamı diliyorum ve ona tövbe ediyorum derse, savaştan bile kaçmış olsa günahları bağışlanır. Hazreti Osman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sınırda Allah rızası için bir gün nöbet tutmak, diğer mevkilerde 1000 gün nöbet tutmaktan daha hayırlıdır buyurdu. Abdullah bin Ömer şöyle naklediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, saçının bir kısmı tıraş edilip bir kısmı bırakılan bir çocuk gördü de bunu yasakladı ve ya her tarafını tıraş edin yahut hepsini bırakın buyurdu.

0: Ashab-ı kiramın peygamber sevgisinin büyüklüğü, ama bir sahabinin dudaklarından dökülen şu sözlerle ifade edilmişti. Ben peygambere bakmak, onu görmek için gözlerimi istiyordum. Fakat şimdi peygamber vefat etti. Allah'a yemin ederim ki eğer Yemen'deki Tübale beldesinin ceylanlarından bir ceylanın gözü dahi bende olsa artık buna sevinmem. Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihat dışında eliyle hiç kimseye vurmadı. Ne bir kadına ne de bir hizmetçiye.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Said bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, o Cabir'e radıyallahu anh, ateşte pişirilen yiyeceklerin yenilmesinden dolayı abdest almak gerekir mi diye sordu. O da, hayır gerekmez. Biz peygamber zamanında ateşte pişirilmiş yemeği nadiren bulurduk. Onu yediğimiz zaman da avuçlarımız, bileklerimiz ve ayaklarımız yağ içinde kalırdı. Çünkü ellerimizi silecek mendillerimiz yoktu. Yemekten sonra da abdest tazelemeden namaz kılardık dedi.

Ebu Hüneyde Vail bin Hucur radıyallahu anh anlatıyor. Seleme bin Yezid el-Cufi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, başımıza kendilerine karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi bekleyen, ancak bize karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler geçerse bize ne yapmamızı tavsiye edersin?" dedi. Peygamber ondan yüz çevirdi ve başka bir şeyle meşgul oldu. Ancak Seleme bin Yezid sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Dinleyin ve itaat edin. Onlar kendi yükümlülüklerinden, siz de kendi yükümlülüklerinizden sorumlusunuz."

0: Ebu Yala Şeddad bin Evs radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: akıllı insan kendini sorgulayan ve ölüm ötesi için çalışandır. Aciz insansa nefsini çirkin arzularına uyduran ve Allah'tan olmayacak şeyler umandır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Hoş geldiniz ya Resulallah. Şeref verdiniz. Buraya en yakın ev benim evim. Sizi misafir etmenin verdiği mutluluğu kelimelerle ifade edemem. Müsaade edin, yüklerinizi taşıyayım.
2: Ya Resulallah, bu araziyi de etrafındaki yerleri de mescit için hibe ediyoruz.
3: Hatta evlerimizi de yıkıp bu arsayı genişletebiliriz.
4: Peygamberimiz evlerinizde hayırlı oturun diye teşekkür ettikten sonra Esad bin Zürare'nin yardımıyla fiyat belirleyip bu araziyi satın aldı. Burası Mescid-i Nebevi'nin temellerinin atılacağı yerdi.
5: Ya Resulallah, biz de erkekler gibi sana inandık ve gönülden bağlandık.
6: Sana bağlılığımızı göstermeye geldik. Bizden ne istersen emret, sana söz verelim.
7: Söyle, biz ne dersen itaat etmek üzere geldik.
8: Hadi Ensar, görelim sizi.
2: Bu hacirler arı gibi çalışıyor.
8: Baksanıza, Resulullah da hiç dinlenmiyor.
9: O çalışırken bize dinlenmek yakışmaz.
10: Hadi, Allah'ın evini imar edenler Allah'ın rızasını kazanır.
11: Resulullah'ın mescidini inşa etmek gibi büyük bir şeref var mı?
0: 32. Bölüm.
4: Medineliler, muhacirlerin ilk geldiği günden itibaren evlerinde ağırlamak için birbirleriyle adeta yarışıyorlardı. Hatta ilk gelen muhacirleri kimin misafir edeceğinde anlaşamadıkları için aralarında kura çekerek muhacirleri paylaşmışlardı. Peygamberimizi misafir etme hususundaki istekleri ise daha büyüktü. Ancak Peygamberimiz de devesinin durduğu yere en yakın olan eve, yani Ebu Eyyub el-Ensari'nin evine misafir olmuştu. Muhacirlerin kendilerine bir düzen kurmaları için desteğe ihtiyaçları vardı. Peygamberimiz, Müslümanları birbirine yaklaştırmak için muhacirlerden her birini Ensar'dan biriyle kardeş ilan etti. Ensar, dünya tarihinde benzeri görülmemiş bir fedakarlık örneği yaşatıyordu. Muhacirlerden Abdurrahman bin Af ile Ensar'dan Sa'd bin Rebi kardeş olmuşlardı.
0: Abdurrahman, biraz konuşalım mı?
12: Tabii.
0: Benimle gelir misin? Sana göstereceklerim var. Bak, burası benim hurmalığım. Geçimimi bu bahçeden elde ettiğim ürünlerle sağlıyorum. Bu seneki kazancım da burada. Bunların yarısı senin. Bu bahçenin de yarısı senin.
12: Kardeşim, Allah senden razı olsun. Yaptığınız fedakarlığı unutamam. Ama bu malları alamam. Allah bahçeni de kazancını da sana mübarek eylesin. Zaten evinde kalıyorum. Yiyecek içeceğimi sen temin ediyorsun.
0: Allah bana pek çok mal verdi. Hamdolsun Medine'nin en zenginlerindenim. Ama asıl zenginliğim Peygamberimizin yanımızda olması. Sizler rahatınızı, evinizi, barkınızı bıraktınız. İşlerinizi ve geçim kaynaklarınızı kaybettiniz. Bunu sırf Allah rızası için yaptınız. Bizim yaptığımız çok mu?
12: Siz bize kucak açmasaydınız ne yapardık? Allah ikram ettiklerinizin misliyle size ihsanda bulunsun. Sen bana çarşının yolunu göster. Ben ticaret konusunda tecrübeliyim. Allah'ın izniyle darda kalmam.
4: Abdurrahman bin Avf dediği gibi ticarete başladı. Çok geçmeden epeyce kazanç sağladı. Hatta bir süre sonra Medine'nin zenginlerinden oldu. Kazancındaki bereketi anlatırken, taşa uzansam altında ya altına ya gümüşe rastlardım derdi. Muhacir hanımlar da Ensar hanımlarıyla tanışmış, kaynaşmıştı.
13: Sana yardım edeyim, çok yoruldun.
14: Beraber yaptık, sen de benim kadar çalıştın.
13: Size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Kaç gündür evinizdeyiz, kaç boğaz daha eklendi sofranıza.
14: O nasıl söz? Biz size misafir olsaydık sen böyle mi düşünecektin?
13: Tabii ki hayır.
14: O zaman?
13: Allah sizden razı olsun, ne diyeyim?
14: Sizden de. Hem sizin gelişiniz Medine'de sükunete sağladı, biliyor musun?
13: Nasıl yani?
14: Biz aslında iki kardeş kabileyiz. Evs ve Hazreç iki kardeşmiş. Onların soyundan gelenler bu iki kabileyi oluşturuyor. Ama zamanında ne olmuşsa araya düşmanlık girmiş. Biri diğerinden bir adamı öldürmüş. Sonra da bir kan davası başlamış.
13: Kan davalarını bilmez miyim? Mekke'de az mı insan öldü bu yüzden?
14: Ben kendimi bildim bileli bu savaş sürüyor. Hatta yakın zamanda bu az savaşları yaşandı. Onlarca insan öldü. Onlarcası yaralandı.
13: Kimse bu iki kabilenin arasını bulmaya çalışmadı mı?
14: Bu durum şehirdeki Yahudilerin işine geliyordu. Hazreçlilerle müttefik oldular. Onları Evslilere karşı kışkırttılar. Onlar da Kureyş'i arkalarına almayı planladılar.
13: Sonra?
14: Sonra peygamberimizle tanıştık. Dünyanın ve ahiretin hayrı bize verildi.
13: Hamdolsun. Peki hiç güçlerini birleştirmek akıllarına gelmedi mi? Gördüğüm kadarıyla şehirde en zengin olanlar Yahudiler.
14: Evet. Onlar bizi birbirimize kırdırarak güçlerini artırdılar. Kaynuka Yahudileri kuyumcudurlar. Nadir Yahudileri ziraatte başarılıdır. Kurayza'nınsa tabakladıkları deriler meşhurdur.
13: Evlerini ve hisarlarını gördüm. Çok gösterişliydi.
14: Evet, öyledir. Her iki kabilenin de bilge kişileri bu kardeş savaşlarına son vermek istediler. Hatta bir başkan seçelim dediler. Ama başkan da iki kabileden birine mensup olacaktı. Bu yüzden diğeri kabullenmeyecekti bu durumu.
13: Abdullah bin Übey'i mi düşünüyorlardı?
14: Evet. O Medine'nin lideri olmayı planlıyordu. Ta ki peygamberimiz gelene kadar.
13: Ondan dolayı peygamberimize itibar etmiyor desene.
14: Evet. Peygamberimizin liderliği onun planlarını bozdu. Ama bizim aramızdaki düşmanlığı sona erdirdi. Hamdolsun. Artık ne bir Evsli Hazreçli'ye ne de bir Hazreçli Evsli'ye düşmanlık ediyor. Siz gelmeden önce birbirimizin mahallesine giremiyorduk. Bu barış İslam sayesinde geldi. Başka hiçbir kuvvet bunu sağlayamazdı.
13: Hamdolsun.
14: İşte o yüzden diyorum sizin gelişiniz bu şehre sükunet ve selamet getirdi diye. Sen zahmet oldu diyorsun ama bize rahmet oldunuz.
13: Ne güzel insanlarsınız.
4: Resulullah'ı evlerinde ağırlayamayan müminler ona çeşitli hediyeler takdim ediyorlardı. Elindeki imkanlara göre herkesin bir hediyesi vardı. Mesela Esad bin Zürare bir yatak hediye etmişti. Kimisi elinde bir tabak yemekle geliyordu, kimisi bir giysiyle. Ümmü Süleym'in hediyesi ise hepsinden farklıydı.
15: Ya Resulallah, Ümmü Süleym oğlu Enes'le gelmiş. Müsaitseniz sizi görmek istiyor.
4: Peygamberimizin içeriye buyur ettiği Ümmü Süleym cesur ve gözü pek bir kadındı. Elinden tuttuğu oğlu Enes henüz 10 yaşlarında çok zeki bir çocuktu. Resulullah'ın yanına girdiğinde hayranlık dolu gözlerle ona bakıyordu. Ümmü Süleym konuşmaya başladı.
15: Ya Resulallah, Ensar erkek ve kadınlarından sana hediye vermeyen kalmadı. Ben bu oğlumdan başka sana hediye edebilecek bir şeye malik değilim. Enes'i yanına al, sana hizmet etsin. Akıllı bir çocuktur, öğrettiklerini hızlı kavrar.
4: Resulullah'ı sevmek, insanın ciğer paresini dahi ona adaması demekti. Resulullah'ı sevmek, hayattaki hiçbir şeyin ondan daha sevgili olmaması demekti. Enes'cik böylece Resulullah'a verilen en güzel hediye oldu. O yaşından sonra peygamberimizden hiç ayrılmadı. Aslında Ümmü Süleym oğluna da en büyük hediyeyi vermiş oluyordu.

0: Muhacirler ne kadar iyi ağırlansalar da Mekke'ye özlem duymaktaydılar. Kabe'ye, Hira'ya, Hacerül Esved'e. Doğdukları, yetiştikleri şehir olan Mekke'nin hasretiyle Hazreti Bilal'in dudaklarından dökülen dizeler hasretin boyutunu gözler önüne seriyordu.
1: Ah, ne olur bir gece bile olsa Mekke'de bulunsam, sümbüller bezeli bir dere kenarında uykuya dalsam, bir gün Mecenne Pınarı'na varıp suya kansam, Şame ve Tafil dağlarına doya doya baksam.
0: Muhacirler Medine'ye geldiklerinde yaşadıkları hasretin yanı sıra Medine'nin havasına da uzun süre alışamamışlardı. Bilal-i Habeşi'nin bu şiiri söylerken olduğu gibi Hazreti Ebubekir de yüksek ateşli bir hastalığa yakalanmıştı. Bu duruma son derece üzülen Peygamberimiz, "Allah'ım, Mekke'yi sevdiğimiz gibi ya da ondan daha fazla bize Medine'yi sevdir. Allah'ım, ölçü ve tartımıza bereket ihsan eyle. Medine'nin suyunu ve havasını bizim için ıslah et," diye dua etti ve şöyle dedi: "Ümmetimden kim Medine'nin sıkıntı ve zorluğuna katlanırsa, ben kıyamet günü muhakkak onun için şefaatçi veya şahit olacağım." Muhacirlerle aralarında kurulan kardeşlik gereği Ensar, muhacir kardeşlerinin hasretlerini hafifletmek istiyorlardı. Ensardan bazıları Resulullah'a başvurarak şöyle dediler:
2: "Ya Resulallah, kardeşlerimizin geçimlerini temin etmeleri için sermayeye ihtiyaçları var. Bizim hurmalıklarımızı aramızda paylaştırsan da rahat etseler."
0: Allah'ın Resulü böyle bir fedakarlık yerine hurmalıkların bakımını muhacirlerin üstlenmesi şartıyla ürünlerini onlarla paylaşmalarını uygun buldu. Şehirde iki farklı grup vardı: Araplar ve Yahudiler. Arapları oluşturan Evs ve Hazreç'in büyük çoğunluğu iman etmişti. Dolayısıyla Peygamberimizi lider olarak kabul ediyorlardı. Bunların dışında bir grup insan daha türemişti: münafıklar. Yani inanmadığı halde inanır gibi görünenler. Bunlar alenen söylenmese de diğerlerinin arasından seçiliyordu. Fakat inandıklarını söyledikleri için farklı bir muamele görmüyor, Müslümanlarla beraber yaşıyorlardı. Peygamberimizin Medine ile ilgili ilk düzenlemelerinden biri orayı harem ilan etmek oldu. Medine artık büyük bir hürmete sahipti. Medine'nin etrafındaki 12 millik alanı da güvenli alan tayin etmişti. Bu sınırlarla ilgili hükümler insanlara duyuruldu:
3: "Ey insanlar, iyi dinleyiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İbrahim aleyhisselam Mekke'yi haram ilan etti ve onun için dua etti. Tıpkı İbrahim'in Mekke'yi haram ilan ettiği gibi ben de Medine'yi haram ilan ettim ve tıpkı İbrahim'in Mekke için dua ettiği gibi ben de Medine'nin ölçü ve tartısı için bereket dileyerek dua ettim. Evet, Peygamber Efendimiz böyle buyurmuştur."
4: Bu ne anlama geliyor yani?
3: "Bundan sonra Medine'de değil insanlara yerde biten ota bile zarar verilemez. Bu hususta Medine'nin Mekke'den farkı yoktur. Allah Mekke'yi daha gökleri ve yeri yarattığı gün harem, yani dokunulmaz kılmıştır. Orada savaş yapılmaz, kan dökülmez, Mekke'nin otu koparılmaz, ağacı kesilmez, sahibine ulaştırma kastı olmaksızın yitiğine el sürülmez, hayvanı ürkütülmez. Bundan sonra Medine de böyle kutsaldır ve dokunulmazdır."
5: "Doğru.
6: Doğru söylüyor.
5: Evet, doğru söylüyor."
0: Artık İslam devletinin temeli atılıyordu. Mescid-i Nebevi tamamlanmak üzereydi. Duvarları kerpiçten, direkleri hurma kütüğünden ve tavanı hurma dallarından oluşan mütevazı bir yapı ortaya çıkmıştı. Bu mescit şehrin kalbi konumundaydı. Şimdi sıra diğer din mensuplarıyla ilişkilerin düzenlenmesine gelmişti.
7: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz.
4: Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Muaviye bin Hakem Es-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de Allah sana rahmet etsin dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Bunun üzerine ben, vay başıma gelene bak, ne oldu, neden öyle bakıyorsunuz dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıkları için sustum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince, anam babam uğruna feda olsun, ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim. Ne bana surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihdir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ben de, ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah İslamiyet'i gönderdi ama içimizde hala falcılara gidenler var dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen onlara gitme buyurdu. Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor dedim. Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup, bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın buyurdu.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri nefsim murdar oldu demesin. Nefsim kötü oldu desin. Huzeyfe'den radıyallahu anh Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Siz Allah ve filan dilerse demeyin. Fakat Allah dilerse sonra da filan dilerse deyin. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz eşiyle birlikte olacağı zaman Bismillah, Allahümme cennibne şeytane ve cennibni şeytane ma razaktena. Allah'ım şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut der ve bir çocuğu olursa şeytan ona zarar vermez.''

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e şöyle dedi: "Ey Bilal, İslam'a girdikten sonra sana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğün amelin nedir? Bana söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin ayak seslerini işittim." Bilal, "Gece olsun, gündüz olsun, her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte bana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğüm amelim budur," dedi.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Hayra öncü olmak. Medine'de bir öğle vaktiydi. Ashab-ı kiram her zamanki gibi Mescid-i Nebevi'de toplanmış, namaz vaktini bekliyordu. Derken yalın ayaklı bazı insanlar geldi. Üstlerinde doğru dürüst giyecekleri yoktu. Kaba yün abalarını başlarına geçirivermişlerdi. Mudar kabilesine mensup olan bu adamlar kılıçlarını kuşanmış bir vaziyette mescide girdiler. Ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu gören rahmet elçisinin yüzü değişiverdi. İçeri girip çıktıktan sonra Bilal'e ezan okumasını emretti. Allah Resulü namazdan sonra bir konuşma yaptı. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra konuşmasına, "Ey insanlar, sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir." ayetiyle başladı. Ardından Haşr suresinin 18. ayetini okudu. "Ey inananlar, Allah'tan sakının ve herkes yarın ahiret için neler hazırladığına bir baksın." Sözlerine şöyle devam etti: "Herkes altın ve gümüş paralarından, elbisesinden, buğdayından ve hurmasından bir avuç, hatta yarım hurma da olsa sadaka versin." Bunun üzerine Ensar'dan bir zat taşımakta güçlük çektiği bir torbayla mescide girdi. Sonra diğerleri onu takip etti. Herkes imkanı nispetinde ne bulduysa getirmişti. Neticede mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek öbeği oluştu. Bu manzara karşısında sevinçten yüzü parlayan sevgili peygamberimiz şöyle dedi: "Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse, hem kendi yaptığının sevabını, hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'a kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını, hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez."
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Seyl bin Sa'd es-Sa'idi radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Eğer dünya Allah katında sivrisineğin kanadına denk olsaydı, hiçbir kafire dünyada bir içim su vermezdi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah mahlukatı yarattığı zaman benim rahmetim gazabımdan fazladır diye yazdı. O yazı arşın üstünde onun katındadır.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkesine hakim olandır. Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. 6 kişi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bulunuyorduk. Müşrikler peygambere, "Bunları kov ki bize karşı bir haddini bilmezlik etmesinler," dediler. Orada benimle İbni Mesud ve Hüzeyl kabilesinden bir zat, Bilal ve ismini söylemeyeceğim 2 kişi daha vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönlüne bazı şeyler doğdu ve içinden müşriklerin teklifi yönünde bazı düşünceler geçirdi. Bunun üzerine Allah Teala, Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma mealindeki ayeti indirdi.
1: Abdullah bin Hubeyb'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Ey Abdullah, sabah akşam 3 kere İhlas, Kul Hüvallahu Ehad ve Muavvizeteyn, Felak ve Nas surelerini oku. Bu sureler her şeye karşı sana yeter," buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Abdest, gusül ve teyemmüm, ibadete hazırlık. Cabir bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı ise abdesttir. Hazreti Osman abdest aldığında dedi ki, Hazreti Peygamber'in şöyle dediğini işittim: bir kimse abdest alır ve güzelce abdest almaya özen gösterir, ardından da namaz kılarsa, bu abdestle namaz arasında işlediği günahlar o namazı kılıncaya kadar mutlaka bağışlanır. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Müslüman veya mümin bir kul abdest alır da yüzünü yıkarsa, gözleriyle bakarak işlediği bütün günahlar suyla yahut suyun son damlasıyla yüzünden çıkar gider. Ellerini yıkadığı zaman elleriyle işlediği bütün günahlar suyla yahut suyun son damlasıyla beraber ellerinden çıkar gider. Ayaklarını yıkadığı zaman ayaklarının yürüyerek işlediği bütün günahlar suyla yahut suyun son damlasıyla birlikte çıkar gider. Sonra o kul günahlarından arınmış olur. Ebu Hazim anlatıyor: Ebu Hureyre'nin arkasındaydım. Namaz için abdest alıyordu. Kolunu koltuk altına kadar yıkadı. Kendisine, ey Ebu Hureyre, bu nasıl abdest dedim. Bana, ey Beni Ferruh, siz burada mıydınız? Sizin burada olduğunuzu bilsem böyle abdest almazdım. Lakin ben dostumun, Hazreti Peygamber'in şöyle dediğini işittim: müminin süsü, nuru, abdest suyunun ulaştığı yere kadar varır. Ammar bin Yasir, Hazreti Peygamber'e teyemmümü sormuş. Peygamberimiz, teyemmüm eller için bir vuruş ve yüz için bir vuruştur buyurmuştur. Ebu Zer'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: temiz toprak 10 sene boyunca su bulamasa bile Müslümanın abdest suyu yerine geçer. Ebu Hureyre anlatıyor: bir gün cünüp bir haldeyken Medine sokaklarından birinde Resulullah'la karşılaştım. Hemen geri durdum ve gidip yıkanıp geldim. Resulullah, nerede kaldın Ebu Hureyre dedi. Ben cünüp idim, temiz olmayan bir halde seninle beraber oturmak istemedim dedim. Bunun üzerine Resulullah, Sübhanallah, Müslüman necis olmaz buyurdu. Ebu Eyyub el-Ensari, Cabir bin Abdullah ve Enes bin Malik şöyle anlatmaktadır: orada Kuba mescidinde temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da temizlenenleri sever ayeti nazil olmuştu. Bunun üzerine Resulullah, ey Ensar topluluğu, şüphesiz ki Allah sizi temizlik konusunda övmektedir. Övgüye layık olan bu temizliğiniz nedir buyurdu. Onlar, biz namaz için abdest, cünüplükten dolayı da boy abdesti alırız ve biz suyla taharetleniriz diye cevap verince Resulullah, işte övüldüğünüz şey bu, o halde buna devam edin buyurdu. Yala anlatıyor: Resulullah açıkta gusül banyosu yapan bir adam gördü. Minbere çıktı, Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu: muhakkak ki aziz ve celil olan Allah halimdir, haya sahibidir, ayıp ve kusurları örtendir. Hayayı ve örtünmeyi sever. Sizden biriniz gusledeceğinde başkalarına görünmeyecek şekilde kapalı yerde yıkansın.

Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Ben adetli olduğum halde Hazreti Peygamber kucağıma yaslanır Kur'an okurdu. Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre Ebu Hubeyş'in kızı Fatıma Hazreti Peygamber'e devamlı kanamam oluyor ve hiç temizlenemiyorum. Acaba namaz kılmayı bıraksam mı diye sorunca Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştu. Hayır, bu damardan gelen bir kandır, özür kanamasıdır. Normalde adet gördüğün günler süresince namaz kılmayı terk et, sonra yıkan ve namaz kıl. Muaze isimli bir kadın anlatıyor. Hazreti Ayşe'ye adetli kadına ne oluyor da tutamadığı oruçları kaza ettiği halde kılamadığı namazları kaza etmiyor diye sordum. Hazreti Ayşe sen haruri misin diye kızdı. Hayır haruri değilim ama soruyorum dedim. Bunun üzerine Hazreti Ayşe biz Resulullah zamanında adet olurduk. Orucu kaza etmemiz bize emredilir ama namazı kaza etmemiz emredilmezdi.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Kırk hadiste iyilik.
4: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çoğu zaman şöyle dua ederdi.
5: Allahümme Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
4: Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ve güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem duanın önemine işaret etmiştir. Zira dua, insanın kalben ve zihnen problemlerini çözmeye, iyilik üretmeye ve kötülükten korunmaya hazırlandığı bir süreçtir. Dua, bir çocuğun saf ve tertemiz duygularla ilgi istemesi gibi, kulun Allah'a sığınıp onun yardımını istemesi anlamına gelir. Mümin iki dünyalıdır. O, yaşantısını, beklentisini ve isteklerini bu anlayışa göre düzenler. Müminler, dünyada Allah'ın rızasını kazanmak için yaşarlar. Bununla birlikte hem bu dünyanın iyiliklerini hem de öteki dünyanın iyiliklerini isterler. Müminin en çok korktuğu şeylerden biri cehennem azabıdır. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru derler. İnsanlardan öyleleri de vardır ki tek dünyalı yaşarlar. Dünya hayatı yüce yaradanın sevgisini hak etme, rızasını kazanma yurdudur. Bu yüksek gaye ile değerlendirildiğinde dünya hayatı hafife alınmamalı ve bir fırsat bilinmelidir. Ancak tüm planlarını, programlarını sadece dünyayı dikkate alarak ayarlayanlar için güzellikler sadece bu dünyadadır. Kur'an'da haber verildiğine göre bu insanlar Allah'ı anıp dua ederken, ey Rabbimiz, bize bu dünyada ver derler. Bu şekilde dua edenlerin ne istedikleri belirtilmemiştir. Fakat sadece dünyayı isteyen kimse dünyanın esiri olur. Böyleleri Allah'tan geçici olanı isterler. Bu kişilere göre iyilik, güzellik sadece buradadır. Onlar yalnız dünyayı istedikleri için ahiret hazırlığını ve ahiret güzelliklerini görmezden gelirler. Bu yüzden de bu insanların ahiretten hiç nasibi yoktur. Dünya hayatını bir fırsat bilenler, Allah'tan doğru dilekte bulunanlar, hem bu dünyanın iyiliklerini hem de öteki dünyanın iyiliklerini isterler. İnananlar ebedi azaptan çok korkarlar. Hayatlarını buna

0: göre dengelerler. Dünyada yaptıkları iyiliklerin karşılığını ahirette görecek olanlar işte bunlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste geçen bu duayı çokça okumuştur. Bu nedenle her fırsatta bu dua tekrar edilmeli, alışkanlık haline getirilmeli ve bütün dualarda yer almalıdır. Dünya ve ahiret iyilikleri için duamız şudur: Rabbim, senden dünyada sağlık, geçim rahatlığı, iyi işlerde başarı, erdemli eş, hayırlı evlat, güzel amel, ilim ve ibadet, ahirette de ebedi mutluluk talep ederiz.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri namazda başını imamdan önce kaldırdığında Allah'ın başını merkep başına yahut suretini merkep suretine çevirmesinden korkmaz mı? Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde öğle namazının farzından evvel 4 rekat namaz kılar, sonra camiye çıkıp cemaate öğle namazını kıldırırdı. Sonra eve dönüp 2 rekat daha kılardı. O akşam ve yatsı namazlarını kıldırdıktan sonra da evime gelip 2'şer rekat sünnet kılardı. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kaplarınızı kapayın, tulum ve kırbaların ağızlarını bağlayın, kapılarınızı kilitleyin, kandili söndürün. Çünkü şeytan bağlı tulumu çözemez, sürgülü kapıyı açamaz, örtülü kabı açamaz. Şayet biriniz kapların ağzını kapatacak bir şey bulamazsa, bir ağaç parçasını besmele çekerek kabın üzerine koysun. Yatarken kandili de söndürsün. Çünkü fare ev halkı içerideyken kandili devirerek evi yakabilir.

Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Subhanallahi ve bihamdihi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

Rivayete göre Hazreti İbrahim saçının ağardığını görünce sormuştur: "Ya Rabbi, bu nedir?" Rabbi İbrahim'e "Olgunluktur ya İbrahim" şeklinde mukabele eder. Hazreti İbrahim "Rabbim, olgunluğumu artır" diye dua eder.

0: İbni Ömer'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber dünyada bir garip gibi, yabancı gibi, hatta bir yolcu gibi ol. Kendini kabir halkından biri gibi kabul et buyurmuş. Rivayetin devamında İbni Ömer hadisi rivayet eden Mücahid'e hitaben, sabaha çıktığında akşama varacağım diye içinden geçirme. Akşama ulaştığında da sabaha çıkacağım diye içinden geçirme. Hastalığından önce sağlığından, ölümünden önce hayatından istifade ederek hazırlık yap. Ey Allah'ın kulu, yarın halinin ne olacağını bilemezsin demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Hac mevsiminde Arefe günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bazı kimselerin develerini bağırıp çağırarak ve onlara vurarak sürdüklerini işitince onlara kamçısıyla işaret ederek şöyle buyurdu: "Ey insanlar, yavaş olun. İyilik acelecilikle elde edilmez." İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın elinde altın yüzük görmüş ve onu parmağından çıkarıp atarak, "Sizden biri ateşli koru alıp eline mi takıyor?" demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gittikten sonra o kimseye, "Yüzüğünü al da satmak suretiyle ondan istifade et" demişlerdi. "Hayır, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu alıp attıktan sonra vallahi bir daha ona elimi sürmem karşılığını vermişti."

Vahşi bin Harp radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabı, "Ya Resulallah, yemek yiyoruz ama karnımız doymuyor," dediler. "Muhtemelen ayrı ayrı yiyorsunuz," diye karşılık verdi. "Evet," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Birlikte yiyin ve besmele çekin ki yemeğiniz bereketli olsun," buyurdu.

0: Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: "Benden sonra kayırmalar ve hoşunuza gitmeyecek işler olacaktır." Sahabiler: "Ey Allah'ın Resulü, bizden o günlere erişecekler için ne buyurursunuz?" diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin. Alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin." buyurdu.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kabul edileceğine gerçekten inanarak Allah'a dua edin. Bilin ki Allah, ciddiyetten uzak ve umursamaz bir kalple yapılan duaları kabul etmez."

Ahb bin Malik'in bildirdiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki kişi arasında bir konuda hüküm vermişti. Aleyhine hüküm verilen kişi dönüp giderken "Allah bana yeter, o ne güzel vekildir" dedi. Bunu duyan Hazreti Peygamber "Allah acizlikten hoşlanmaz, akıllı olman gerekir. Bir işin üstesinden gelemediğin zaman Allah bana yeter, o ne güzel vekildir" de buyurdu. Hadis-i şerif üzerine düşeni yeterince yapmadığı anlaşılan bir kişinin aleyhine verilen bir hüküm karşısında kendi kusurunu gizleyecek ve hüküm vereni de töhmet altında bırakacak şekilde Cenab-ı Hakk'ı vekil tutma girişimine karşı sevgili Peygamberimizin yaptığı bir uyarıdır. Hadisin "Allah acizlikten hoşlanmaz" olarak çevirdiğimiz cümlesi aslında "Allah aczi, acizi levmeder, kınar" şeklindedir. Yani tevekkülü meskenet ve tembellik olarak anlayanlara karşı Cenab-ı Hakk'ın tutumu daha serttir. Her türlü tedbiri aldıktan sonra Allah'a güvenip sonucu ona bırakmak şeklinde tanımlanabilecek tevekkül, insan olarak yapabileceklerimizi ortaya koyduktan sonra gücümüzü aşan noktada Cenab-ı Hakk'ın yardımını talep etmektir. Onun için Allah Resulü gerektiği yerde akıllarını kullanmayanların değil, her şeyi yaptıkları halde üstesinden gelinemeyecek durumlarla karşılaşanların Allah'a tevekkül etmeleri gerektiğine işaret etmiştir. Bu yüzden Hazreti Ömer, "Biz Allah'a mütevekkil insanlarız" diyerek, başkalarının eline bakan bazı Yemenlileri, "Hayır, siz mütevekkil değil, müteekkil, hazır yiyici kimselersiniz" diyerek azarlamış ve "Mütevekkil ancak tohumunu toprağa atıp Allah'a tevekkül edendir" demiştir. Bir hadislerinde, "Siz Allah'a hakkıyla tevekkül etmiş olsaydınız, o sabah yuvalarından aç çıkıp akşam tok olarak dönen kuşları rızıklandırdığı gibi sizi de rızıklandırırdı" buyuran Peygamber Efendimiz, tevekkülün ne olduğunu veciz bir şekilde ifade etmiştir. Yuvalarında kalarak hazır yiyecek beklemeyen ve her gün karınlarını doyurmak için kilometrelerce yol kat ederek akşam tok olarak yuvalarına dönen kuşlar, doğal olarak Allah'a hakkıyla tevekkül etmelerinin karşılığını almaktadırlar. İnsanlar da aynen kuşlar gibi gerekli çabayı gösterip tedbirlerini aldıkları takdirde elleri boş dönmeyeceklerdir. Bu çabayı göstermeyenlerin uğradıkları sıkıntılar için bahane ve mazeret üreterek sorumluluklarını Allah'a havale etmelerinin hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Onun için Allah Resulü devesini bağlayarak mı yoksa bağlamadan mı Allah'a tevekkül etmesi gerektiğini soran bir sahabiye, "Bağla ve öyle tevekkül et" buyurmuşlardır. Şirazlı Şeyh Sadi, Bostan isimli kitabında tevekkülle ilgili güzel bir hikaye anlatır. Adamın biri, eli ayağı olmayan kötürüm bir tilki görünce karnını nasıl doyurduğunu merak etmiş. O esnada çakal avlamış bir aslan oradan geçiyormuş. Aslan avını yedikten sonra artığını da tilki yiyerek karnını doyurmuş. Adam başka bir gün bir vesileyle tilkinin yine karnını doyurduğunu görünce, "Madem ki tilkinin rızkı ayağına kadar geldi, zahmete girip karınca gibi çalışmama ne lüzum var? Gidip bir köşede oturup rızkımı beklerim. Allah kısmet etmezse aslan gibi bir hayvan bile nasibini bulamaz" demiş. Beklemeye başlamış ama semtine kimse uğramamış. Yiyecek içecek de gelmediği için bir deri bir kemik kalmış. Bu sırada kaldığı mescidin mihrabından şöyle bir ses gelmiş. "Ey fena düşünen adam! Kendini sakat, kötürüm tilki yerine koyma. Kalk git aslan gibi yırtıcı ol. Öyle çalış ki aslan gibi senden de artık kalsın. Aciz tilki gibi artık yeme. Aslan gibi ensesi kalınken çaresiz kalmış tilkiye dönen adamdan köpek daha iyidir. Çalış, rızkını kazan. Hem kendin ye, hem de başkalarına yedir. Başkalarının artığına göz koyma. Kolunun kuvvetiyle, yani gayret göstererek nasibini elde et ve başkalarını da rahat ettir. Alçaklar gibi onun bunun eline bakma." Kendi görevlerini yapmayarak sorumluluklarını Allah'a havale eden

ve buna da tevekkül adını veren kimseleri Mehmet Akif de bir şiirinde şu şekilde eleştirmiştir. Çalış dedikçe şeriat, çalışmadın durdun. Onun hesabına birçok hurafe uydurdun. Sonunda bir de tevekkül sokuşturup paraya, zavallı dini çevirdin onunla maskaraya. Bırak çalışmayı, emret oturduğun yerden. Yorulma öyle ya, Mevla ecri hasın iken. Yazıp sabahleyin evden çıkarken işlerini, birer birer oku tekmil edince defterini. Bütün o işleri Rabbim görür, vazifesidir. Yükün hafifledi, sen şimdi doğru kahveye gir. Çoluk çocuk sürünürmüş sonunda aç kalarak. Hüda vekili umurun değil mi? Keyfine bak. Onun hazineyi inamı kendi veznendir. Havale et ne kadar masrafın olursa verir. Silahı kullanan Allah, hududu bekleyen O. Levazımın bitivermiş değil mi? Ekleyen O. Çekip kumandası altında ordu ordu melek, senin hesabına küffarı hak sar edecek. Başın sıkıldı mı kafi senin o nazlı sesin. Yetiş de, kendisi gelsin ya Hızır'ı göndersin. Evinde hastalanan varsa borcudur bakacak. Şifa hazinesi derhal oluk oluk akacak. Demek ki her şeyin Allah, yanaşman, ırgadın o. Çoluk çocuk ona ait. Lalan, bacın, dadın o. Vekili harcın o. Kahyan, müdir veznen o. Alış seninse de mesul olan bir işten o. Denizde cenk olacakmış. Gemin o, kaptanın o. Ya ordu lazım imiş. Askerin, kumandanın o. Köyün yasakçısı, şehrin de baş muhassılı o. Tabibi aile, eczacı, hepsi hasılı o. Ya sen nesin? Mütevekkil, yutulmaz artık bu. Biraz da saygı gerektir. Ne saygısızlık bu? Hüdayı kendine kul yaptı. Kendi oldu hüda. Utanmadan da tevekkül diyor bu cürete. Ha? Kur'an'da iman ve salih amel sahiplerinin özelliklerinden sayılan Allah'a tevekkül, aciz ve fani insanoğlunun eninde sonunda başvuracağı bir kapıdır. Onun için Cenab-ı Hak darda kalan müminlere olduğu gibi elçilerine de kendisine dayanıp güvenmelerini tavsiye etmiş, vekil olarak kendisinin yeteceğini bildirmiştir. Hasbunallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Allah bize yeter ve O ne güzel vekildir. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Duasını bize öğreten de odur.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da tadı da hoştur. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoksa da tadı hoştur. Kur'an okuyan münafık reyhana benzer. Kokusu hoş, tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm tevazu ve şefkat. Sıradaki hadisimiz 607 nolu hadis. Ve anhu ve yine ondan, yani Hazreti Enes'ten gelen bir rivayet. Kâle dedi ki, İn kanetil ematu min ima'il medineti, Medine'deki cariyelerden herhangi biri bazen kanet le ta'khudu bi yedin nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah'ın elinden tutar, fetantaliku bihi haythu şa'at, onu alır istediği yere götürürdü. Göstereceği bir şey var, olay mahalline götürmek istiyor yahut sormak istediği bir şey var, bizatihi götürüp orada yerinde sormak istiyor. Normalde statü olarak hür bir kimse de değil, hür bir kadın da değil, ama Allah'ın Resulü için fark etmiyor. Herkesi Allah'ın katında eşit görüyor. Dünyadaki statüler, konumlar, makamlar, mevkiler ne kadar farklı olursa olsun buna hiç aldırmıyor. Çünkü bütün insanların aynı ailenin çocukları olduğunu haber verdi ve hiçbir kimsenin ne milliyeti dolayısıyla, ne şusu ne de busu dolayısıyla bir başkasına üstünlüğünün olmadığını temel bir öğreti olarak bizlere öğretti. La fadla li arabiyyin ala acemiyyin ve la li acemiyyin ala arabiyyin ve la li abyada ala aşkara. Ne bir Arap'ın Acem'e üstünlüğü vardır, ne bir Acem'in Arap'a üstünlüğü vardır, ne bir beyazın karaya yahut sarının beyaza herhangi bir üstünlüğü yok. Kız yahut kadın cariyelerden biri, Hazreti Enes diyor ki bazen gelir, gel ya Resulallah der, Allah'ın Resulü'nün elinden tutar, çeker götürürdü. İmam Nevevi bu rivayeti tevazu başlığı altında veriyor. O kadar isabetli ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dememiş, kızım sen beni nereye götürüyorsun yahut kadın sen beni nereye götürüyorsun, dur hele ben her birinizde ayrı ayrı uğraşabilecek durumda değilim, işim var, gücüm var, vaktim yok ve benzeri pek çok şey söyleyebilirdi. Ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o esnada bu duruma müdahale etmiyormuş. Hatta normalde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bayanların elini tutmadığını biliyoruz. Ama değil mi ki bu kadın gelip ihtiyacı dolayısıyla öylece spontane gelişen bir biçimde yakalamış elinden götürüyor. Bunu bile yapmamış. Elini çekip dur hele falan dememiş. Tevazusuyla, bağdaşmaz korkusuyla öylece onun peşinden gidivermiş. Gözlerimizin önüne gelen bu tablo bizleri hayretler içerisinde bırakıyor. Koskoca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir köle kadın tarafından elinden tutulup götürülmesi, kendi haceti için, ihtiyacı için bir yerlere çekip götürüvermesi. Hazreti Enes diyor ki bu o kadar normal ki, bunu tek bir olayla ilgili anlatmamış Hazreti Enes. Yani bir keresinde böyle bir hadise olmuştu ve ben tanık oldum, Resulullah elini çekmedi, ben gelmiyorum demedi. Böyle tekil bir olay değil bu. Hazreti Enes'in ifadesine bakılırsa Bu zaman zaman tekrarlanan bir şey. İn kânetil emetu min imâil medîneti leta'hudu biyedin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Medine cariyelerden herhangi biri Resulullah'ın elinden tutar, fetentaliku bihi haythu şa'et, alır istediği yere çeker götürürdü. O kadar normal, o kadar sıradan yaşanabilmiş ki bunlar, o ihtiyacını göstermek için, karşılamak için Resulullah'ın eline yapışan kadını, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem incitmemek adına tevazusunu doruklarda yaşayarak terslememiş, elini çekmemiş. Bu sebepledir ki fakihlerimiz kadınla musafaha edilir mi, kadın eli tutulur mu konusunun hükmünü bu hadisten yola çıkarak oluşturmamışlar. Zira bu rivayeti tamamıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavazusunun bir sonucu olarak görmüşler. O esnada Allah'ın Resulü o denli çaresiz ki ve konu o esnada o denli ihtiyaç temelli ki Resulullah'ın en küçük bir geri çekilmesi yahut çekingen davranması o kadıncağızı incitebilir. Yoksa beni fakirim diye, hizmetçiyim diye, cariyeyim diye önemsemiyor, değer vermiyor, benim ihtiyacım için bana eşlik etmek istemiyor mu diye bir an içi burkulabilir kaygısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini ona bırakır, nereye götürmek istiyorsa çeker götürürdü. Halbuki normal durumlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söz gelimi biat alırken kadınlarla musafaha etmediği, üstelik bunlar hür kadınlar, toplum içerisinde dünyevi açıdan güçlü kadınlar da vardı aralarında, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem prensip olarak bundan uzak durdu ve Hazreti Ayşe annemiz مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَمْ رَأَتٍ قَطُّ Allah'ın Resulü'nün eli bir kadının eline değmemiştir şeklinde burada gördükleri üzerinden durumu bize özetledi. Dolayısıyla fakihlerimiz normal bir durumda el ele tokalaşarak musafaha etmenin hanımefendiler ile uygun olmadığı sonucuna varmışlardır. Dolayısıyla bu konudaki hüküm Resulullah'ın genel olarak davranışlarından çıkarılmış bir sonuçtur. Gerçi Resulullah'ın bunu doğrudan kendisinin de sözlü olarak nehyettiğine dair bir rivayetten söz edilir. En yut'ane fi ra'si ahadikum bi mihyatin min hadidin. Birinizin başına böyle bir çuvaldız ile demirden vurulması hayrun lahu min an yamassa imra'atan, onun için daha hayırlı bir kadına dokunmasından la tahillu lahu, kendisine helal olmayan şeklinde sertçe bundan sakındıran bir ifadeden söz edilir. Ancak ne var ki bu rivayet sıhhat koşullarını sağlamayan bir rivayettir. Hazreti Peygamber'in bizatihi davranışlarına bakarak biat esnasında yahut hayatın normal akışında kadınlarla musafaha etmeyişini gözlemleyen sahabe-i kiramın aktarımları dolayısıyla bu durum sakıncalı görülmüştür. Ancak okuduğumuz rivayette Resulullah'ın genel olarak bundan imtina ettiği halde o esnada tevazusunun öne geçtiği ve muhatabının ihtiyacı olanca saflığıyla tamamen spontane gelişen bir ortamda Resulullah'ın ne kendisini ne de elini geri çekmediğine dair bir tablo görmekteyiz. Belki bu durum böylesi bir tamamen ihtiyaç temelli ve tamamen kadının ihtiyacına yönelik bir sadelikte gerçekleştiği için herhangi bir şehvete yahut şehvete gidecek sürece bir ihtimal bulunmadığından ortaya çıkmış olabilir. Bazı fakihlerimiz belki bu eme dediğimiz çalışan yaşlı bir kadın olması durumunu da göz önünde bulundurmuşlar. Ancak Hazreti Enes bunun sıklıkla yaşanabildiğine işaret ediyor. Dolayısıyla buradaki asıl çarpıcı olan Hazreti Peygamber'in tevazusunun öne geçtiği ve buna halel gelmesin diye herhangi bir çekingenlik gösterip geri çekilmediği şeklinde yorumlanmıştır. Bırakın cariyeleri, normalde cahiliye toplumu hür kadınlara dahi itibar etmez, onları erkeklerle eşit saymazlardı. Resulullah'ın bu davranışının Allah'ın bir peygamberi olarak, o toplumun önderi, lideri ve hatta siyasi olarak devletin başkanı olarak, toplum içerisindeki en alttan, en sade, en sıradan biriyle bu şekilde hemhal olabilmesi, akıllara durgunluk verecek düzeyde bir tevazu örneğidir. Ve özellikle hanımefendilere karşı Resulullah'ın sağladığı o güvence, verdiği o güven hissi, onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bu denli yakın ilişki kurabilmek hususunda cesaretlendirmiştir. O kadar ki kadınlar doğrudan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelir, sorularını sorarlardı. Bunlar içerisinde özel sorularını sormaktan dahi çekinmezler. Resulullah'tan gördükleri o cesaret verici yaklaşımı özellikle ensar kadınları değerlendirirlerdi. Nitekim bunlardan bir tanesi Kur'an'a konu olmuş. Gelip Resulullah'a, "Ya Resulallah, dün gece kocamla aramızda özel bir ortamda şöyle bir olay geçti. Bana annesi üzerinden şöyle şöyle bir ifade kullandı. Ve sonrasında benimle mübaşerette bulunmak istedi ama geri durdum. Dur hele, önce bir Resulullah'a sorayım bunu dedim ve şimdi geldim size bunu sormak istiyorum diye, bu mahrem konuyu belki arkadakiler duymasınlar diye bir miktar Resulullah'a sokularak ama sessizce söylemeye kalkıştığında, Resulullah bu kadıncağızı rahatlatmak için "tam duyamadım, hele bir tekrar söyle" kabilinden ifadelerde bulundu. Onu rahatlatmak istedi. Sormak istediği soruyu daha yüksek sesle, daha bir rahat sormasını sağlamak istedi. Cenab-ı Hak bu dip dibe iki insanın, kadın ve Resulullah, aralarındaki bu konuşmayı Resulullah duymadım dedikçe, Cenab-ı Hak indirdiği surenin girişinde "ama Allah o kadını duydu" diyerek ayete başladı. قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا. Kocası hakkında sana şikayette bulunan, bu hususu tartışan kadının söylediklerini elbette ki Allah duydu. وَتَشْتَكِي اِلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا. Kadın durumdan şikayetçi, Cenab-ı Hakk'ın bu şikayeti duymasını istiyor. Cenab-ı Hak da "ben duydum" dedi. Allahu yesma'u, Allah işitiyor. Tehavurakuma, siz ikinizin karşılıklı diyaloğunu elbette ki Allah işitiyor. Koca bir sure bu ayeti kerimelerle başladı ve sureye adını bu kadın verdi. Sahada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın dinini Allah'ın emriyle insanlara öğretirken nasıl bir tevazu sergilediğini ve toplumun her kesiminin, çocuklar da dahil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl bir kolay erişim elde ettiklerini dikkatle görmemiz gerek. Bu bir yandan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın rahmeti sayesinde olan yumuşaklığının ve tevazusunun sonucu iken, diğer yandan da Allah'ın dininin toplumun bütün kesimlerine ve katmanlarına, bütün ögelerine homojen bir biçimde aktarılabilmesi ve öğretilebilmesinin bir gereğidir. Bugün okuduğumuz ve herhangi bir köle kadının Resulullah'ın elinden tutup Medine sokaklarında kaybolduğu o sahne, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hem öğretiminin hem tevazusunun dorukları zorlayarak hafızamıza kazındığı çok önemli bir sahnedir efendim. Ravahul Bukhari, bu hadisi İmam Bukhari rivayet etmiştir. İmam Müslim'in rivayet etmediği, ancak İmam Bukhari'nin rivayet ettiği bu rivayet ikinci dereceden sahih hadisler grubundan sayılır. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir davetteydik. Kendisine bir koyunun kolu ikram edildi. O etin bu kısmını severdi. Ondan bir lokma kopardı, sonra "Ben kıyamet gününde insanların efendisiyim. Bunun sebebini bilir misiniz?" diyerek şöyle buyurdu. Allah Teala gelmiş geçmiş herkesi kıyamet gününde düz ve geniş bir sahada toplayacaktır. Öyle ki onları gözeten biri hepsini görebilecek, onlara seslenen biri de sesini hepsine duyurabilecektir. Güneş de insanlara yaklaşacaktır. O kadar ki artık mahşer halkının hüzün ve sıkıntısı dayanılmayacak bir dereceye varacaktır. Bunun üzerine insanlar birbirlerine, "İçinde bulunduğunuz şu dayanılmaz hali görmüyor musunuz? Rabbinize karşı size aracılık, şefaat yapacak birine bakmayacak mısınız?" diyecekler. Bunun üzerine içlerinden bazısı bazısına, "Bu babanız Adem aleyhisselam olabilir" der ve bunun üzerine Adem'e aleyhisselam gelerek, "Ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni eliyle yarattı. Sana kendi ruhundan üfledi, hayat verdi. Meleklere emretti ve sana secde ettiler, saygı gösterdiler. Seni cennete yerleştirdi. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu dayanılmaz hali görmüyor musun?" diyecekler. Adem de aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü bana cennetteki o ağacın meyvelerinden yemeyi yasaklamıştı. Ben ise ondan yiyip Allah'a asi olmuştum. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. Nuh'a aleyhisselam gidin" diyecektir. Onlar da Nuh peygambere gidip, "Ey Nuh, sen yeryüzündeki insanlara gönderilen resullerin ilkisin. Allah seni Kur'an'da çok şükreden kul" diye nitelendirdi. "İçinde bulunduğumuz dayanılmaz vaziyeti görmüyor musun? Bizim için Rabbine aracılık edemez misin?" diyecekler. Nuh da aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle kavmimin helaki için dua etmiştim. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. İbrahim'e aleyhisselam gidin." Onlar da Hazreti İbrahim'e varıp, "Ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve yeryüzündeki halk içinde Allah'ın dostusun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu dayanılmaz halimizi görmüyor musun?" diyecekler. İbrahim de aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle 3 yerde yalan söylemiştim. Bu yüzden ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. siz benden başkasına bakın. Musa'ya aleyhisselam gidin. Onlar da Musa'ya aleyhisselam varıp, ey Musa, sen Allah'ın Resulüsün. Allah sana peygamberlik vermek ve seninle konuşmak suretiyle seni diğer insanlardan üstün kılmıştır. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu halimizi görmüyor musun diyecekler. Musa aleyhisselam da onlara, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle emrolunmadığım halde bir adamı kazara öldürdüm. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. İsa'ya aleyhisselam gidin. Onlar da İsa'ya aleyhisselam varıp, ey İsa, sen Allah'ın Resulü ve onun Meryem'e verdiği sözüsün. Allah'ın üflemesiyle vücuda gelen bir ruhsun. Sen ki daha beşikteyken insanlarla konuştun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. Hazreti İsa da onlara, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi, dedi ve herhangi bir günah söylemedi. Ben kendimi düşünüyorum, kendimi. Siz benden başkasına bakın. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gidin, diyecek. Onlar da Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gelirler. Bir diğer rivayette bana gelirler ve ya Muhammed, sen Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladı. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. Bunun üzerine ben de hemen Allah Teala'nın arşı altına varıp Rabbime secdeye kapanacağım. Secdede Allah benden evvel hiçbir peygambere ilham etmediği en güzel hamdü senayı bana ilham buyuracak. Sonra Yüce Allah bana, ya Muhammed, başını secdeden kaldır. İste, dilediğin verilecek. Aracılık et, kabul edilecek, buyuracaktır. Ben de secdeden başımı kaldırıp, ümmetim ey Rabbim, ümmetim ey Rabbim, onları bağışla, diyeceğim. Yüce Allah bana, ya Muhammed, ümmetinden hesap ve sorguya lüzumu olmayanları cennet kapılarından olan sağ kapıdan koy. Onlar cennetin diğer kapılarından girişte de diğer insanlarla ortaktırlar, buyuracaktır, dedi. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisin sonunda, bu canı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki cennetin kapılarındaki iki kanadın arası Mekke ile Hecer, Bahreyn yahut Mekke ile Suriye'deki Busra arası kadar geniştir, buyurdu.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezan ile kamet arasında yapılan dua reddolunmaz demiştir. Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ilmi insanlardan çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinirler. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar. Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demenin sevabı amel terazisini doldurur. Sübhanallahi velhamdülillah, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim sözlerinin sevabı ise yerle gök arasını doldurur.
1: İbn Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En güzel iyilik bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir.
0: Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyorduk. Dolunay'a baktı ve şöyle buyurdu. Siz Rabbinizi bu ayı gördüğünüz gibi görecek, onu görmekte zorluk çekmeyeceksiniz. Gücünüz yettiğince sabah ile ikindi namazlarını vaktinde kılmaya gayret edin.

anarken aşıklar Allahu Allah. Yanar tevhid ile coşar illallah. Ne tatlıdır, hoştur seyri illallah.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Süfyan Sahr bin Harp radıyallahu anh'tan nakledilen Hirakil ile ilgili uzun anlatıda rivayet edildiğine göre Hirakil şöyle sormuş. O, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size neleri emrediyor? Ebu Süfyan da yalnız Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Babalarınızın batıl sözlerini terk edin diyor ve bize namaz kılmayı, doğruluğu, iffetli olmayı ve akrabalarla ilişkiyi sürdürmeyi emrediyor demiştir. Ebu'l-Abbas Sehil bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanından bir adam geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturan kimseye şu adam hakkında ne düşünürsün diye sordu. O da eşraftan biridir. Herhangi bir kadınla evlenmek istese isteği kabul edilmeye, bir konuda aracılık etse sözü dinlenmeye layık biridir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu, bir şey söylemedi. Sonra başka biri geçti. Bu defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun hakkında ne düşünüyorsun diye sordu. Adam, ya Resulallah, bu yoksul bir Müslümandır. Biriyle evlenmek istese isteği geri çevrilir. Aracılığına itibar edilmez. Bir şey söylese sözüne kulak asılmaz dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu fakir öteki adam gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır buyurdu.

Ebu Abdullah Numan bin Beşir radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirirsiniz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم.
2: Allah Resulü Kuba halkının birbirleriyle kavga ettiklerini ve birbirlerine taşlarla hücum ettiklerini duyunca hadi gidelim de onları barıştıralım buyurdu. Allah Teala müminlerin kardeş olduğunu söylemiş, aralarında anlaşmazlık çıkarsa kardeşliğin zarar görmemesi için yakınlarında bulunan müminlere ara buluculuk yapma sorumluluğu yüklemiştir. Müminlerin en güzel örneği ve Allah'ın emirlerini uygulama konusunda en duyarlısı olan sevgili Peygamberimiz, çevresinde yaşanan anlaşmazlıklara her zaman en güzel çözümleri üretmiştir. Onun daha gençlik yıllarında Hacerül Esved'in Kabe'ye yerleştirilmesinde ortaya koyduğu çözüm,

0: en güzel arabuluculuk örneklerindendir. Hayatının her döneminde emin ve adaletli olması, problemin çözümüne tarafların hepsini dahil etmesi gibi arabulucuda bulunması gereken temel kriterleri taşıması anlaşmayı kolaylaştırmıştır. Medine döneminde de müminlerin aralarında çıkan anlaşmazlıklara müdahale eden Hazreti Peygamber tarafları barıştırmıştır. Bir defasında Amr bin Avf oğulları arasında bir kavga çıktığını duyan Allah Resulü, aralarını bulmak için bir grup sahabiyle birlikte oraya gitmiş, onları barıştırmak için bir süre orada kalmıştır. Müminleri anlaşmazlıklarını çözmeye teşvik etmiş ve aksi davrananları da uyarmıştır. Pazartesi ve Perşembe günleri Müslüman kardeşiyle arasında kin, düşmanlık ve kızgınlık bulunanlar hariç, Allah'a ortak koşmayan herkesi affetmek için cennet kapıları açılır. Sonra Cenab-ı Hak şöyle buyurur: "Bu iki kişi anlaşıp barışana kadar bekleyin." Rabbimiz, "Sulh hayırlıdır" buyurmuş ve anlaşmazlıkları çözmede en etkili yöntemlerden birinin iyilikle davranmak olduğuna işaret etmiştir. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki, seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Fussilet Suresi 34. Ayet. Arabulucuya düşen görev, insanlardaki iyilik duygularını harekete geçirmektir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, namazlarınızdan bir kısmını evinizde kılın ve evinizi içinde namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Hangi amel daha faziletlidir?" diye Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem soruldu. "Allah'a ve Resulüne iman" dedi. "Sonra hangisidir?" dediler. "Allah yolunda cihat" buyurdu. "Daha sonra hangisidir?" denildiğinde "Mebrur olan hac" cevabını verdi. Ebu Übeyd'in kızı Safiye'nin Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının bazılarından rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arrafa, kayıp ya da çalıntının yerini haber veren kimseye bir şey sorup da onu tasdik eden kimsenin 40 gün namazı kabul olunmaz buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı.

0: Enes bin Malik vasıtasıyla nakledilen bir hadiste Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, öyle insanlar vardır ki adeta hayrın anahtarları şerrin sürgüleri gibidir. Kimi de şerrin anahtarları ve hayrın sürgüleri gibidir. Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ne mutlu. Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ise yazıklar olsun. Hazreti Ayşe validemizin anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kapısı önünde bir alacak davasından dolayı hasımların yüksek sesle tartıştıklarını işitmişti. Borçlu olan alacaklıdan borcun bir miktarından vazgeçmesini ve alacağı konusunda müsamahalı davranmasını istiyordu. Borç verense vallahi bunu yapmam diyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıktı ve bir iyiliği işlememek üzere Allah adına yemin eden kim diye sordu. Borç veren benim ey Allah'ın Resulü deyince Efendimiz borçlu hangisini tercih ediyorsa öyle yap buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Ümame'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanların Allah nezdinde en iyisi, en hayırlısı, önce selam verenleridir buyurdu. Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine yerhamükallah dedi. Diğerine bir şey demedi. Bu ikinci kişi filana yerhamükallah dediniz, bana ise bir şey demediniz deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o Allah'a hamd etti, sense Allah'a hamd etmedin buyurdular. Müminlerin emiri Ebu Hafs Ömer bin Hattab, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah'a ve Resulüne hicret ederse, o gerçekten Allah'a ve Resulüne hicret etmiş olur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeydir. Af bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, idarecilerinizin en hayırlısı sizi seven, sizin tarafınızdan da sevilenlerdir. Siz onlara dua edersiniz, onlar da size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet edersiniz, onlar da size lanet okur buyurduğunu işittim. Biz, ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır karşılığını verdi.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar.

0: Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin ta kendisidir buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gece namazınızı vitir ile noktalayın. Havle binti Hakim'in radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde konaklar ve Euzu bi kelimatillahi tammeti min şerri ma halaka, yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım derse, konakladığı yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar vermez. İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam bir kadını öptü ve pişman olarak Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip durumu haber verdi. Derken Allah Teala gündüzün iki ucunda ve gecenin ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir mealindeki ayet-i kerimeyi indirdi. Bunun üzerine adam, bu hüküm yalnız benim için mi geçerli diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimin tamamı için geçerlidir cevabını verdi.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin Peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

14 asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi. Nereden görecekler göremezlerdi tabi. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamure-i dünya o zamanlar. Buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken büyümüş, kırkına gelmişti ki öksüz. Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefhada insanlığı kurtardı o masum. Bir hamlede Kaiserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi. Alemlere rahmetti evet, şer-i mübini, şehbalini adl isteyenin yurduna gerdi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
2: Merhabalar efendim. İki cihan serveri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde din kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa hiçbir iyiliği küçümseme buyurmuşlardır. Başka bir hadisi şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır buyurmuşlardır. Bir başka hadisi şerifinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, dikkat edin, vücutta öyle bir et parçası vardır ki o, iyi, doğru ve düzgün olursa, bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa, bütün vücut bozulur. Bilin ki, o kalptir, buyurmuşlardır. Başka bir hadisi şerifinde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insan ölünce şu üçü dışında amellerinin sevabı kesilir. Sadaka-i cariye, faydası devamlı hayır, faydalanılan ilim, arkasından dua eden hayırlı evlat buyurmuşlardır.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Müminlerin annesi Ümmü Seleme radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkarken şöyle derdi: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kimsedir. Muhacir de Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçınan kimsedir.

0: Ebu Abdullah Cabir bin Semure radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Namazları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılardım. Onun namazı da hutbesi de mutedildi. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Amcam Enes bin Nadır Bedir Savaşı'nda bulunamamıştı. Bundan dolayı ya Resulallah, müşriklere karşı yaptığın ilk muharebede bulunamadım. Eğer Allah müşriklere karşı yapılacak bir savaşta beni bulundurursa neler yapacağımı Allah elbette görecektir dedi. Sonra Uhud günü Müslümanların safları bozulunca arkadaşlarını kastederek ya Rabbi, bunların yaptıklarından beni mazur görmeni dilerim dedi ve müşrikleri kastederek de bunların yaptıklarından beri olduğumu sana arz ederim dedi ve ilerledi. Sa'd bin Muaz'la karşılaştı ve ona ey Sa'd bin Muaz, cenneti istiyorum. Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki Uhud tarafından cennetin kokusunu alıyorum dedi. Sa'd, ya Resulallah, ben onun yaptığını yapamadım dedi. Enes radıyallahu anh şöyle devam ediyor. Amcamı öldürülmüş olarak bulduk. Üzerinde 80 kadar kılıç, süngü ve ok yarası vardı. Müşrikler kendisine işkence yaptıklarından kimse onu tanıyamadı. Yalnız kız kardeşi onu parmaklarından tanıdı. Biz şu ayetin amcam ve benzerleri hakkında inmiş olduğunu düşünüyoruz. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste sosyal hayat.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Humullezine la yerkûn ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون.
5: Onlar büyü yapmayan, yaptırmayan, uğursuzluğa inanmayan ve Rablerine güvenenlerdir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimlerin azap görmeden cennete gideceğini merak eden ashabına, insan iradesine devre dışı bırakma isteğine uyup, gizemli işlerle uğraşmayan ve yalnız senden yardım isterim diyerek Allah'a güvenenlerin bu ikrama kavuşacaklarını bildirmiştir. Bu insanların bir diğer özelliği, Allah'ın yarattıklarından herhangi bir varlığa uğursuzluk ithamından sakınmalarıdır. İnsan, yaratılışında var olan merak duygusu sebebiyle gelecekte neler olacak

0: olacağını bilmek istemiştir. Allah Resulü, geleceğe dair bilgi verdiklerini söyleyerek, insanların merak duygularını istismar eden, bunu meslek haline getiren falcılar ve kâhinlerden uzak durulması gerektiğini ifade etmiştir. Aksi davranıp onların sözlerine inananları, namazlarının 40 gün kabul edilmeyeceği konusunda uyarmıştır. Çalınan eşyaları bulduğunu iddia edenlere ve kâhinlere inananlarsa, Peygamberimize indirilenleri inkar etmiş olmak gibi büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadırlar. Rabbimiz, gaybı sadece kendisinin bileceğini, Rabbimiz Kur'an'da defalarca ifade etmiştir. Bu kesin bilgiye rağmen, tarih boyunca devam eden geleceği bilme isteği günümüzde de sürmekte ve insanlar her gün yeni teknikler geliştiren modern falcıların istismarına maruz kalmaktadırlar. Bu işi meslek edinen insanlar, aile problemlerini çözeceklerini iddia ederek kendilerine başvuranları yanlış yönlendirmekte, esrarengiz çözüm yolları önermektedir. Bazen şirke düşmekle eşdeğer olan sihir, büyü gibi yollara başvurulmaktadır. Bu yöntemler ailede çok daha büyük krizlere sebep olmakta ve aile bireylerinin birbirine güveni sarsılmaktadır. İnsanları tedirgin eden olumsuz duygulardan biri de bazı kişilerin, eşyaların, hatta bazı zamanların uğursuz olduğunu düşünmeleridir. Eşyada uğursuzluk yoktur. Safer ayında uğursuzluk yoktur. Baykuşun ötmesinde bir uğursuzluk yoktur buyuran Allah Resulü, insanların enerjilerini gereksiz yere tüketmelerine sebep olan bu düşüncelerden kurtulmalarını ister.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helak edici şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın Resulü bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukukun gerektirdiğinin dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi uğursuz saymazdı. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelecek seneye kadar yaşarsam Muharrem'in 9. günü mutlaka oruç tutacağım dedi.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir kimse görürseniz, onun gerçekten iman ettiğine şahit olun. Zira Allah Teala, Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder, buyurdu.

0: Ebu Mesud el-Ensari anlatıyor. Bir gün kölemi dövüyordum ki arkamdan birisi şöyle seslendi. Şunu iyi bil Ebu Mesud. Bir de döndüm baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söylüyor. Şunu iyi bil Ebu Mesud. Allah'ın sana karşı gücü senin bu köleye karşı olan güç ve kuvvetinden çok daha fazladır.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Allahümme gfir li zembi kulleh, dikahu ve cilleh, ve evvelehu ve ahireh, ve alaniyetehu ve sirreh.
3: Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Enes'in radıyallahu anh İsra hadisesini anlattığı meşhur hadisinde aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Cebrail beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde kim o denildi? Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi? Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi? O da Cebrail diye cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisi ve Suffe ehlinden Ebu Firas Rebiya bin Kâb el-Eslemi radıyallahu anh anlatıyor. Geceleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber kalır, abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyasını ona getirirdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hizmetine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir şey istesen dedi. Benim isteğim budur dedim. O halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir buyurmuştur. Bir kimse bir müminin dünya üzüntülerinden birini giderir ve onu rahatlatırsa, Allah da kıyamet günü onun üzüntülerinden birini giderir. Her kim eli darda olana kolaylık gösterirse, Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter. Bir insan din kardeşine yardımda bulunduğu sürece, Allah da ona yardım eder. Bir kimse ilim tahsili için yola çıkarsa, Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Herhangi bir topluluk, Allah evlerinden bir evde toplanıp Kur'an okur ve aralarında müzakere ederlerse, onların üzerine sükunet, huzur iner. Onları rahmet kaplar ve melekler onları kuşatır. Allah da kendi nezdindeki meleklere ve peygamberlere onlardan bahseder. Ameli kendisini geride bırakan kimseyi soyu ileri götürmez.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim ezanı dinlerken şöyle dua ederse kıyamet günü şefaatim helal olur. Ey bu tam davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesile ve fazilet ver ve onu vaat ettiğin övülmüş makama iletiver.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam olduğu zaman şöyle dua ederdi. Emseyna ve emsel mülki lillah velhamdülillah la ilahe illallahü vahdehu la şerikele. Allah'a hamdolsun ki biz akşama eriştik ve akşamliğinde mülk Allah'ındır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak bir olan Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Ravi diyor ki, bu zikir ile beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Rabbi es'elüke hayra ma fi

هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، أعوذ بك من عذاب النار وعذاب في القبر. ملك O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Ya Rabbi, senden bu gecenin ve sonraki gecelerin hayrını dilerim. Bu gecenin ve sonraki gecelerin şerrinden de sana sığınırım. Ya Rabbi, tembellikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cehennemden ve kabir azabından sana sığınırım. Derdi ve sabah olduğunda da asbahna ve asbahal mülki lillah. Biz sabaha çıktık. Sabahliğinde mülk Allah'ındır buyururdu. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, şimdiye kadar yaptıklarımın ve henüz yapmadıklarımın şerrinden sana sığınırım. İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün kendisine bir adam getirilmiş ve bu sakalından şarap damlayan falan kimsedir denilmişti. Bunun üzerine İbni Mesud, bize ayıpları araştırmak yasaklandı. Fakat bir delil ortaya çıkarsa onu dikkate alır, ona göre davranırız cevabını verdi. Ayşe'den radıyallahu anha şöyle rivayet edilmiştir: Cebrail aleyhisselam Resulullah'ı bir ara ziyaret edeceğini vaat etmişti. Vakit geldiği halde o gelmemişti. Resul-i Ekrem Allah ve elçileri sözünden dönmez diyerek elinde bulunan asayı yere attı. Sonra bir de baktı ki sedirin altında bir köpek yavrusu var. Bunun üzerine, ya Ayşe, bu köpek buraya ne zaman girdi diye sordu. Ben de, vallahi bilmiyorum dedim. Emri üzerine köpek yavrusu evden çıkarıldı. Hemen ardından Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem'i ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e hitaben, geleceğini vaat etmiştin, oturup bekledim ama gelmedin deyince, Cebrail aleyhisselam, evinde bulunan bir köpek ziyaretime engel oldu. Biz melekler içinde köpek ve resim heykel bulunan bir eve girmeyiz demiştir.

İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık. Rabbi gfirli ve tüb aleyye inneke entet tevvabir rahim. Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez, hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç şey ölünün ardından mezara kadar gider. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malıdır. Kalansa amelidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, insanların en saygını ve en değerlisi kimdir diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, en muttaki olanlarıdır buyurdu. Ya Resulallah, sana bunu sormuyoruz dediler. İnsanların en saygını, Halilullah Hazreti İbrahim oğlu, peygamber oğlu peygamber olan Yusuf aleyhisselamdır dedi. Ya Resulallah, biz bunu da sormuyoruz. Bana Arap soyundan kimlerin daha seçkin olduğunu mu soruyorsunuz? Cahiliye devrinde hayırlı, seçkin, saygın olanlar, şayet İslam'ı yeterince kavrarlarsa, İslamiyet'te de en hayırlı, seçkin, saygın kimseler olurlar buyurdu.

Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: namaz kılmak, zekat vermek ve Müslüman olan herkese karşı samimi davranmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat ettim. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman ölen kimse salihlerdense beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse eyvah beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer insan bu sesi duysaydı, dehşetten bayılıp düşerdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: لَيْسَ الشَّد۪يدُ بِالسُّرَعَةِ اِنَّمَا الشَّد۪يدُ الَّذ۪ي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ
0: Asıl pehlivan, güreşte rakibini yenen değil, öfke anında kendisine hakim olup öfkesini yenebilendir. Sevgili Peygamberimiz bir gün ashabıyla sohbet ediyordu. Onlara, pehlivan kimdir bilir misiniz diye sordu. Sahabe, pehlivan, güreşte rakibini yenen kişidir cevabını verdi. Bunun üzerine Efendimiz, asıl pehlivan, güreşte rakibini yenen değil, öfke anında kendisine hakim olup öfkesini yenebilendir buyurdu. Pehlivanlık, güç ve kuvvet, kasların güçlü olmasında değildir. Bilakis iradeye hakim olmakta, öfkeli anlarda kendini kaybetmemektedir. Öfkelenmek, acı veren kötü bir davranışın kişinin ruhunda uyandırdığı kızgınlıktır. İntikam duygusunu, cezalandırma isteğini uyandıran bir histir. Öfkenin zıddı olan hoşgörü, hatalı bir davranışla karşılaşınca geliştirilen daha güzel bir yaklaşımdır. Bu tutuma aynen karşılık verebilecekken bu durumdan vazgeçmektir. Cenab-ı Hak, affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir buyurarak bu hususa dikkat çekmiştir. Kimi zaman karşılaştığımız sıkıntıları hoş görüp geçemez, öfkemize yeniliriz. Kinin ve nefretin gücüne teslim oluruz. Kötü olayları unutamayız. İnsan olduğumuzu ve hata yapabileceğimizi aklımızdan çıkarıveririz. Bütün yaratılanların zayıflıklarıyla, kusurlarıyla yaşadığını görmezden geliriz. Bir anlık öfkeyle ailelerde, iş ortamlarında, kısacası gündelik hayatın farklı alanlarında nice mutlulukların alıp götürüldüğüne şahit oluruz. Nitekim Allah Resulü çeşitli vesilelerle ashabına öfkeli anlarda kızgınlık vermeye çalışan şeytandan Allah'a sığınmayı tavsiye etmiştir. Mümin her konuda olduğu gibi Allah Resulü'nü öfkeye hakim olma konusunda da örnek alır. Çevresindeki insanları hoş görmeyi bilir. Allah'ın yarattıklarına saygı duyar. Yapılan bir hatayı bağışladığında birçok ahlaki güzellikle karşılaşacağını asla unutmaz. O sevecendir. Karşısındakinin yerine kendini koyabilir. Düşüncelidir, anlayışlıdır. Allah'ım, öfkenden rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınır, sana olan övgüleri saymakla bitiremem. Sen kendini övdüğün gibisin duasını hayatına aktarmak için gayret eder.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ya Ebal Münzir, Allah'ın kitabından ezberlediğin ayetlerin hangisinin daha büyük olduğunu biliyor musun? Diye sordu. Ben de Allahü la ilahe illa huvel hayyül kayyum dedim. Bunun üzerine elini göğsüme vurarak ilmin mübarek olsun ya Ebal Münzir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir bedevi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ya Resulallah bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda cennete gireyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, farz olan zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsın buyurdu. O adam, beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki bu dediklerinden fazlasını yapmam dedi. Adam dönüp gidince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi. Cennet ehlinden birini görmek isteyen bu adama baksın. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hac eden kimse annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale döner. Semüre'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse cuma günü abdest alırsa ne iyi, gusledecek olursa bu daha da faziletlidir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz. Bir kimse 3 günden fazla küstürür ve bunda ısrar ederek ölürse cehenneme girer.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan en büyük yükü kendisi olan bir varlık. Kendi yükünden kaçmak için neler neler yapmıyor ki insan. Güneşli bir günde çölün tam orta yerinde kendi gölgesinden kaçmaya çalışıyor nefes nefese. Telaşla sağa sola koşturuyor, beyhude yere kendini yoruyor. Ellerini yüzüne kapatıyor ve gözlerini yumuyor. İnsanın en büyük yanılgılarından biri de bu. Görmediği tarafından görülmediğini sanmak. Kendisi görmeyince her şeyi gören ve işitenin de kendisini görmediği zanına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insanın ayakları altına serilmiş. Yıldızlar incecik mavi bir tüle inci taneleri gibi serpiştirilmiş ve insanın başı üzerine kondurulmuş. İlahi kudret çağlıyor dört bir tarafta. Buluttan yağmur iniyor. Kupkuru toprağın damarlarına can yürüyor. Kar taneleriyle bembeyaz bir yorgan gibi örtülen yeryüzü bahara yemyeşil uyanıyor. Bu aşinalık mı acaba insanı kör eden, her gün gördüğüne bu denli alışmak, varlığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi, tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Böylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor. İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var. İşittiğine iman etmek ya da isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk yağmuru gördüğü,

gördüğü ve ilk lokmayı yediği zamandan beri yaptığı yegane şey bu. Ya her zerrede deveran eden ihtişamlı yaratılışın zihni ve kalbi parıltıları içinde ruhunu gezdiriyor ya da aklıyla cedelleşip kalbine küsüyor. Seçim insanın kendi elinde. Ya gezdirecek ruhunu yıldızların ötesinde ya da hapsedecek kendini karanlık kuyuların en dibine.

Bir hadisinde Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: misafiri bir gece ağırlamak her Müslümanın üzerine düşen bir görevdir. Bir kimse bir Müslümanın evinin önünde sabahlarsa, bu kimseye ikram etmek o ev sahibinin üzerine bir borçtur. Misafir bu hakkını ister talep eder, isterse de hakkından vazgeçer. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, zekat toplama memuru olarak görevlendirdiği İbnül Lütfiye'nin dönüşte "Ya Resulallah, şu sizin, şu da bana hediye edildi" şeklinde sarf ettiği sözlere son derece üzülmüş, "Anne babanın evinde otursaydın da bir baksaydın bakalım sana hediye veriliyor muydu, verilmiyor muydu" diyerek onu azarlamıştı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir hurmanın yarısıyla da olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle kendinizi ateşten koruyun. Ebu'l-Yaksan Ammar bin Yasir radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim: namazı uzatıp hutbeyi kısa tutması kişinin dini kavradığının delilidir. Öyleyse namazı uzatın, hutbeyi de kısa tutun. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabalarıyla ilişkisini sürdürsün. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin veya sussun.

0: Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun ikramını hor görmesin."
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar! Allah'tan hakkıyla sakının ve rızkınızı güzel yoldan arayın. Hiç kimse Allah'ın kendisine takdir ettiği rızkı geç de olsa elde etmeden ölmeyecektir. Öyleyse Allah'tan hakkıyla sakının ve rızkınızı güzel yoldan arayın. Helal olanı alın, haram olanı bırakın."

Bilgi Ahlakı. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi sırf dünya menfaati elde etmek için öğrenen bir kimse kıyamet günü cennetin kokusunu dahi alamayacaktır. Hiç şüphesiz insanı diğer varlıklardan ayıran temel özelliği bilgi elde etme ve bilgisi doğrultusunda hareket etme yetisidir. Bilgi gibi bir değeri taşıyabilecek ve onu yeryüzünde Rabbin rızasına uygun bir hayatın inşası yolunda kullanabilecek tek varlık insandır. Bilginin bu saygınlığına uygun hareket etmek de en az onu elde etmek kadar önemlidir. Bilgi sahibi onu bu asil konumuna yaraşır bir şekilde doğru ve ahlaklı bir yöntemle kullandığı zaman alim sıfatını kazanır. Aksi halde bu kişi zalim ve cahil konumuna düşebilir. Nitekim gerçek alim başkalarına aktardığı bilgiyi öncelikle kendisi özümseyen ve hayatına yansıtan, bilgisini kendi ruhu ve kalbi üzerinde etkin kılarak imanını güçlendiren kişidir. Bu bağlamda ilim, insanı imana götüren bir vasıtadır. Amele dönüşmeyen, ahlak veya davranış boyutunda olumlu bir yansıması olmayan bir ilim, sahibine yük olmaktan başka bir işe yaramaz. Topluma öncülük etmek, insanları doğruya ve güzele sevk etmek, bilgi sahibi kişilerin temel sorumluluğudur. Onlar bu özellikleri sayesinde

peygamberlerin varisleri konumunu elde ederler. İlim adamı, peygamberlerin yolundan giderek bilgisinin gücüyle insanları doğru ve güzele teşvik edip, onların en hayırlısı konumuna yükselebileceği gibi, yanlış yollara özendirip topluma en büyük kötülüğü de yapabilir. İşte bu ikinci tip bilgi adamı, topluma herhangi bir kötü insandan kat kat daha fazla zarar verebilmektedir. İlim sahibi kimselerin sadece kasıtlı ya da sorumsuz davranışları değil, farkında olmadan yaptıkları hatalar bile toplumsal çürüme ve yozlaşmaya sebep olabilmektedir. Bilgiyi gizlemek ve insanlardan esirgemek de ilim adamının gösterebileceği en büyük sorumsuzluklardan biridir. Hata ihtimaline rağmen bilgi üretmek, bilgiyi paylaşmak, aktarmak ve yaymak alimin geri duramayacağı bir iştir. Peygamber Efendimiz bu konuda, "Her kim bildiği bir konuda kendisine danışılır da onu gizlerse, kıyamet günü ağzına ateşten bir gem vurulur." buyurmuştur. Sahip olduğu bilgiyi paylaşmayan, tecrübelerini toplumun yararına sunmayarak bencil davranan kişi, hakikatleri gizlemek suretiyle Allah'a karşı, bilgi sayesinde hayat bulan ruhları bundan mahrum bırakmak suretiyle de insanlığa karşı büyük bir suç işlemektedir. İlmi diğer insanlardan gizlemek aynı zamanda bir güvensizlik ve samimiyetsizlik ifadesidir. Sadakanın en faziletlisi, Müslüman kişinin öğrendiklerini Müslüman kardeşine öğretmesidir buyurarak, bilgiyi paylaşmayı sadaka vermenin bir çeşidi olarak sunan Peygamberimiz, bu paylaşımın Müslümanlar arasındaki sadakat ve güveni temsil ettiğini bize bildirmiştir. Bilginin esirgenmesi ve gizlenmesi, Allah'ın bahşettiği bir nimeti onun kullarıyla paylaşmamak ve bencil davranmak anlamına gelir. Sınırsız ilmiyle bilginin gerçek kaynağı olan Rabbimize yapılan böyle bir saygısızlık, aynı zamanda kişisel mal haline getirilemeyecek kadar cihan şumul olan bilgiye karşı da bir haksızlık ve hürmetsizliktir. Bu itibarla Peygamberimiz, bilgiyi paylaşmanın gıpta edilecek bir haset olduğunu bildirmiş ve ancak iki kişiye gıpta edilir. Bunlar Allah'ın kendisine mal verdiği ve onu hak yolunda harcayan kimseyle, Allah'ın kendisine ilim ve hikmet verdiği ve ona göre karar verip onu başkalarına da öğreten kimsedir buyurmuştur. Şurası muhakkak ki ilmi paylaşmak ve aktarmak tıpkı mal infakında olduğu gibi insana bir ayrıcalık kazandırır. Zira veren el, alan elden üstündür. İlim de mal ve servet gibi Allah'ın insana bahşettiği bir emanettir. İnsan her ikisini de diğer insanlarla paylaşarak hem bencilliğinden arınır, hem de bunlar üzerinde sınırsız tasarruf hakkına sahip olduğu vehminden kurtulur. İlmin topluma aktarılmasındaki fayda, mal ve servetin paylaşılmasından daha büyüktür. Nitekim rahmet elçisi, arkasında istifade edilen ilim bırakan kimselerin sevap hanelerinin öldükten sonra da açık olduğunu bildirmiştir.

Bilgiyi paylaşmak ve yaymak, özellikle kritik zamanlarda toplumsal duyarlılıkların sesi olmak, toplumun rehberleri konumundaki alimlerin sorumluluğudur. Elbette ki hakikatin sözcülüğünü yapmak her zaman kolay olmayabilir. Cesaret ister, inanç ister, özgüven ister. Bununla beraber bilgiyi dünya menfaati için elde etmek, hele ki menfaat için bilgiyi çarpıtmak, fayda bir yana ağır bir bedel ödemeyi gerektirecek ciddi bir sorumsuzluk örneğidir. Bu konuda Peygamberimiz, ilmi alimlere karşı övünmek, cahillerle münakaşa etmek ve insanların teveccühünü kazanmak için öğrenmeyiniz. Kim böyle yaparsa o kimse ateştedir buyurarak, bilgisi sayesinde kendisini üstün gören ve kibre kapılan insanın ahirette nasıl cezalandırılacağını tasvir etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de bu temel yanlışa düşenlere örnek olarak Karun'un hikayesine yer verilir. Hazreti Musa'nın kavminden olan Karun, Allah tarafından bahşedilen hazineleri kendisine ait olan bilgi sayesinde elde ettiğini iddia etmiş, sahip olduklarını muhtaç insanlarla paylaşmaktan kaçınmıştı. Dünya hayatına talip olanlar, Karun'un servetine sahip olmayı arzularken, kendilerine ilim verilenler, Allah tarafından inanıp faydalı davranışlar sergileyenlere verilecek mükafatın daha hayırlı olduğunu onlara hatırlatmışlardı. Allah, insanı ilim öğrenme hassalarıyla donatmış, ona bilgi elde etme kabiliyeti vermiştir. Bundan dolayıdır ki Kur'an-ı Kerim'de ilim sahipleri yerine kendilerine ilim verilenler ifadesi kullanılmıştır. İnsanın Allah'ın bilgisinin kuşatıcılığını ve kendi bilgisinin sınırlılığını kabul etmesi, bilgi ahlakının temel bir gereğidir. Bilgi elde etmekten amaç, hakikati kavramak, özellikle de Hakk'a yakınlaşmaktır. Bu bilinçten uzaklaşan insanlar, bilgiyi çıkar aracı haline dönüştürmüş, insanlara refah ve mutluluk getirmesi beklenen bilgiyi tahrip ve yıkım için kullanmışlardır. Özü gereği doğruya, güzele ve hikmete ulaştırması beklenen bilginin istismarı bu değerleri kaybettirir. Bilginin bu yanlış kullanımının bedelini görmek için yakın tarihte yaşananlara, dünya savaşlarındaki trajedilere bakmak yeterlidir. Öyle ki tarihi süreçte gücün ve bilginin zaman zaman istismarcıların ve ahlaklı olmayanların eline geçmesinden dolayı insanlık büyük acılar çekmiştir. Savaşlarda milyonlarca insanın yaşamını yitirmesi, toplu ölümlerin olması bilginin istismarının bir neticesidir. Daha vahimi ise sessizce gerçekleştirilen katliamdır ki bu kimi zaman Allah'ın insanlara bahşettiği hayat kaynaklarını kurutmak, ekolojik dengeyi bozmak, kimi zaman da canlıların, bitkilerin doğal genetik yapılarını bozmak şeklinde tezahür etmektedir. Yani bugün bilgi pek çok alanda insanlığın hayrına değil, maalesef zararına kullanılabilmektedir. O halde bilgi elde etmekten daha önemlisi, bilgi ahlakına riayet etmek ve bilgi adamının ahlaklı olması meselesidir. Bilgi, doğası gereği etkileme, dönüştürme ve fayda üretme kuvvetine sahiptir. Bilginin istismarı, onun bu gücünün olumsuz sonuçlar doğurmasına, şerre hizmet etmesine sebep olabilir. Bilgi sahibi olmak aynı zamanda sorumlu olmak demektir. Bilgi arttıkça sorumluluk da artar. Bilgi, sahibini kendisine karşı, topluma karşı, tabiata karşı ve nihayetinde Allah'a karşı sorumlu hale getirir. Kısacası bilgi, başlı başına bir sınav, bilgi ahlakına sahip olma ve onu koruma daha da zor bir sınavdır. Bu yüzden Peygamberimiz bilgiyle meşgul olanlara şu duasıyla örnek olmaktadır. Allah'ım, bana öğrettiklerinle beni faydalandır. Bana fayda verecek ilmi bana öğret ve ilmimi artır.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cündüb bin Abdullah bin Süfyan'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim duyulsun diye iyilik yaparsa Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp yellenerek uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar. Kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek şunu hatırla, bunu hatırla diyerek daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da insan kaç rekat kıldığını bilmez hale gelir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi demiştir. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a itaat etmeyi adayan kimse adağını yerine getirerek ona itaat etsin. Allah'a isyan etmeyi adayan da adağından vazgeçsin ve ona karşı gelmekten sakınsın. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Resulullah ile birlikte öğle namazının farzından önce ve sonra ikişer rekat sünnet kıldım.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zir bin Hubeyş anlatıyor. Meslere nasıl meshedileceğini sormak için Saffan bin Assal radıyallahu anh'ın yanına gittim. Bana, Zir, niye geldin dedi. İlim öğrenmek için dedim. Melekler ilim öğrenmek isteyen kimsenin bu tutumundan memnun oldukları için onun üzerine kanatlarını gererler dedi. Abdest bozulduktan sonra mest üzerine meshetmek konusu kalbimi kurcaladı. Siz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından olduğunuz için Resul-i Ekrem'in bu konuda bir şey söylediğini işitmişsinizdir diye düşündüm ve size geldim dedim. Evet, yolculuğa çıktığımızda yahut yolcu olduğumuzda cünüplük hali dışında 3 gün ve 3 gece meslerimizi çıkarmamamızı, abdestsizlikten ve uykudan sonra abdest alırken meslere meshetmemizi bize emrederdi dedi. Sevgiye dair bir şey söylediğini işittin mi dedim. Evet, işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuktaydık. O sırada bir bedevi gür sesiyle ''Ya Muhammed!'' diye bağırdı. Hazreti Peygamber de onun sesine yakın bir sesle ''Evet, buradayım!'' diye cevap verdi. Ben bedeviye ''Yazık sana, Resulullah'ın huzurundasın, sesini kıs, böyle kaba ve yüksek sesle bağırmaktan nehyedildin!'' dedim. Bunun üzerine ''Vallahi sesimi kısmam!'' dedi. Bedevi sonra bir topluluğa yetişmediği halde kişinin onları sevmesi konusunda ne dersiniz diye sordu. Resul-i Ekrem ona, insan kıyamet günü sevdiğiyle beraber olacaktır buyurdu. Saffan bin Assal sözüne devam etti. Hazreti Peygamber uzun bir konuşma yaptı. Hatta batıda bir kapı vardır. Bu kapının eni 40 yahut 70 yıllık yoldur. Yahut atlı bir kimse onun bir tarafından diğer tarafına 40 yahut 70 yılda varır dedi. Şamlı hadis ravilerinden biri olan Süfyan demiştir ki, Allah Teala gökleri ve yeri yarattığı gün o kapıyı tövbe için açık olarak yaratmıştır. Güneş batıdan doğuncaya kadar o kapı kapanmayacaktır.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Uhud Savaşı'nın yaşandığı gün bir adam, Allah uğrunda savaşıp öldürülürsem benim yerim neresidir diye Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cennettir dedi. Adam elindeki hurmaları hemen yere attı, sonra savaştı ve şehit düştü.

Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Amcaoğullarımdan ikisiyle birlikte peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik. Onlardan biri, "Ya Resulallah, Yüce Allah'ın size verdiği görevlerden birine beni tayin etsiniz," dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi biz bu görevi bizden talep eden ve ona hırs gösteren kimselere vermeyiz," buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman.
2: Eyyü zembi indallahi ekber? Kal, en tec'ale lillahi nidden ve huve halakak.
3: Allah katında en büyük günah nedir diye soran bir kişiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap vermiştir. Seni yarattığı halde Allah'ın bir denginin olduğunu kabul etmendir. Tevhid, itaat ve ibadet edilmeye layık olan yegane varlığın Allah olduğunu kabul etmek, ondan başka ilah olmadığına inanmaktır. İslam'ın özü, kelime-i tevhid, yani Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hazreti Muhammed, Allah'ın elçisidir, sözüdür. Mü'min, tevhide aykırı olabilecek her türlü inançtan, hatta şüpheden dahi uzak durur. Zira mü'minin hayatında en kıymetli değer, tevhiddir. Tevhide en büyük zarar verense şirktir. Şirk, babalık, evlatlık, eşlik gibi insani özellikleri Allah'a atfetmek ve onu yarattıklarına denk tutmaktır. Allah'tan başka ilahların olacağını kabul etmek yahut ondan başkasına ibadet etmek de şirktir. Böyle bir inanca sahip olana ise müşrik denir. Tarih boyunca nice insan Allah'ın varlığına, tek olduğuna, yaratan ve yaşatan, rızık veren ve öldüren olduğuna inanmak yerine kendi elleriyle yaptıkları putlara tapmışlardır. Bu putların Allah'ın katında değerli birer varlık olduklarını kabullenmişlerdir. Ayrıca bu putların Allah'la kendileri arasında aracı olacağı hezeyanına kapılmışlardır. Yine bir takım kişiler, melekleri, cinleri veya kendilerince olağanüstü olarak kabul ettikleri bazı varlıkları Allah'tan başka ilahlar olarak kabul etmişlerdir. Oysa ki Allah'tan başka ilah yoktur. Onun hiçbir dengi, eşi ve benzeri yoktur. Allah'ın en sevgili kulları olan peygamberler dahi ilah değildir ve ilahi özellikleri yoktur. Bütün peygamberlerin yürüttüğü ilk dava, gönderildikleri toplumların şirkten uzak kalmalarıdır. İbrahim aleyhisselam, gençlik yıllarından başlayarak şirke bulaşmış toplumunu tevhide davet etmiştir. Musa aleyhisselam, kendisini ilah olarak ilan eden Firavun'la mücadele etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de incelikli nasihatleriyle bizlere aktarılan Lokman aleyhisselam, evladına şöyle demiştir. Sevgili oğlum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak kesinlikle çok büyük bir zulümdür. Peygamber Efendimizin haber verdiği üzere, Rabbimizin asla affetmeyeceği en büyük günah, şirktir. Zira şirk tevhidi bozmakta, tevhidin bozulması ise dinin bozulmasına sebebiyet vermektedir. Unutmayalım ki tevhid olmadan İslam olmaz.

40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Amen. Yüreğimizdekini bilen yalnız sensin. Kendimizden bile gizlerken günahlarımızı, kendimize dahi söylemekten çekindiğimiz her şeyi bilensin. Biz saklasak da, unutsak da, yok saysak da sen bilirsin. Ey her şeyi kuşatan, ey karıncanın taşıdığı yükten haberdar olan, ey bir köşede sessizce gözyaşı döken gariplerin gözyaşını sayan, ey zalimlerin zulmünü gören ve adaletini er geç tecelli ettiren Allah'ım. Şu mübarek cuma vaktinde nice insanlar vardır ki şimdi, ben buradayım ya Rab diye haykıran, biz duymasak da onları, sen bu çığlıkları geri çevirmezsin. Sensin insanların bütün yaptıklarını bilen, onları koruyan. Ne güzeldir senin koruman altında olmak. Ne güzeldir senin yanımızda olduğunu bilmek.

Ey merhametlilerin en merhametlisi, kalplerimize huzur, gönüllerimize sükun ver. Ümitsizliğe düşenlere umut, yorgunlara kuvvet, kırık kalplere şifa bahşet. Bizi kendine yaklaştıran her halimize razı ol. Uzaklaştıran her şeyden muhafaza eyle. Dualarımızı kabul buyur. Bizleri affınla sar. Rahmetinle kuşat.

0: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Saffan Süveyd bin Kays radıyallahu anh anlatıyor. Ben ve Mahreme el-Abdi Hecer kasabasından satmak için kumaş getirdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi ve şalvarlık kumaş için pazarlık etti. Yanımda ücret karşılığı ölçüm yapan biri vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ölç, ölçüyü biraz da fazla tut dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip dediler ki, ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri, yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar, üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi? Buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber Efendimiz her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor. Tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır buyurdu. Müslim'in rivayetinde şu kısım eklenmiştir. Aradan bir müddet geçtikten sonra fakir muhacirler tekrar Resul-i Ekrem'e gelip, ey Allah'ın Resulü, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı duymuşlar ve bizim yaptıklarımızı onlar da yapıyorlar dediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, artık bu Allah'ın bir vergisidir ve onu dilediğine verir buyurdu. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse müezzini işittikten sonra Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluh raditu billahi rabben ve bi Muhammedin rasulen ve bil İslami dinen. Bir olan Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun eşi, ortağı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den, din olarak da İslam'dan razı oldum derse günahları bağışlanır. Müminlerin annesi Cüveyriye bint el-Haris'ten radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde oturan, tesbihat ile meşgul olan Cüveyriye'nin yanından çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi hala yerinde tesbih ile meşgul olup otururken görünce şöyle buyurdu. Yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde tesbihata devam mı ediyorsun diye sordu. Cüveyriye evet cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu 4 kelimeyi 3 defa söyledim ki bütün gün söylediğin zikirlerle ölçülse bu kelimeler sevapta onlara ağır basar. Bunlar şu kelimelerdir. Sübhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatih. Mahlukatı sayısınca kendisinin hoşnut olacağı kadar arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim buyurdu. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından evvel Sübhanallahi ve bihamdi Estağfirullah ve etûbü iley Allah'ı her türlü

Geceyi teyzesi Hazreti Meymune'nin yanında çocuk namaz kıldı mı diye sormuş, onun namazını kıldığını öğrenmeden içi rahat etmemiştir. Çocuklar için sağını solundan ayırabilen yaşa geldiği zaman çocuğa namaz kılmasını emredin diyerek namaz alışkanlığının önemine vurgu yapmıştır.

0: Peygamberimiz Şaban ayı geldiğinde de oruç tutmaya özen gösterirdi. Çok sevdiği Zeyd'in oğlu Üsame bunu fark etmiş, Şaban ayında tuttuğu kadar hiçbir ayda oruç tutmamasının sebebini sorduğunda, Allah Resulü'nden şu cevabı almıştı. Bu ay, Recep ile Ramazan arasında insanların gafil bulundukları bir aydır. Bu ayda ameller alemlerin Rabbi olan Allah'a arz olunur. Ben de amellerimin oruçluyken Allah'a sunulmasını arzu ederim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İman 70 veya 60 küsür bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısıysa geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aziz ve celil olan Rabbinden naklettiği bir hadiste şöyle demiştir. Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi artıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın. Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız yoldan sapan kimseler size zarar veremez ayetini okuyorsunuz. Halbuki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanlar zalimi görürler de zulmetmesine mani olmazlarsa bilin ki Allah onların hepsini kısa bir süre sonra cezalandırır buyurduğunu işittim.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir Müslümanı saygınlığının kaybolacağı, onurunun zayıflayacağı bir yerde yardımsız bırakırsa, Allah da onu kendisine yardım edilmesini arzu ettiği bir yerde yalnız bırakır. Kim de bir Müslümana onurunun zayıflayacağı ve saygınlığının yitirileceği bir yerde yardım ederse, Allah da ona kendisine yardım edilmesini arzu ettiği bir yerde yardım eder.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir. Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, en büyük günahların ne olduğunu size söyleyeyim mi? Dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedik. Allah'a şirk koşmak, anne babaya isyankâr olmaktır dedi. Yaslanmış vaziyetteyken doğrulup oturdu ve bir de yalan söz ve yalancı şahitlik buyurdu. Bu cümleyi o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa dedik. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederse, kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun söylediğinin tesbih ve hamdin benzerini veya daha fazlasını söylerse o başka. Ümmü Habibe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Öğle namazından önce ve sonra dörder rekat sünnet namaz kılmaya devam eden kimseyi Allah cehenneme haram eder. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine bedeldir.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Abdullah bin Ömer bir gün arkadaşlarıyla beraber gezinmek için Medine'nin dışına çıkar. Uygun bir yerde oturup sofra kurarlar. O sırada sürüsünü oradan geçiren bir çoban onlara selam verir. Abdullah çobanı beraber yemek için sofraya davet eder. Çoban oruçlu olduğunu söyler. Bunun üzerine Abdullah kinayeli bir şekilde, "Böyle şiddetli sıcağın olduğu bir günde bu dağlarda bu sürüye çobanlık yaparken oruç tutuyorsun öyle mi?" diye sorar. Çoban zamanını değerlendirdiğini söyler. Aldığı bu cevaptan sonra Abdullah çobanın ne derece samimi olduğunu sınamak ister. "Bu sürüden bir koyunu bize satar mısın? Sana parasını veririz, etinden de veririz, böylece akşam iftar edersin." Çoban, "Koyun benim değil, efendimin," karşılığını verir. Abdullah, "Koyunu kurt yedi desen, efendim bunu nereden bilecek?" diye sorar. Çoban, arkasını dönüp giderken, bir taraftan da parmağını semaya kaldırarak şu sözleri söyler. "İyi ama Allah nerede?" Çobanın güvenilir oluşu ve hiç kimsenin görmediği ıssız bir yerde emanete ihanet etmekten kaçınması Abdullah'ı oldukça etkiler. Varlıklı bir sahabi olan Abdullah, Medine'ye dönünce sürünün sahibinden sürüyü çobanla beraber satın alır. Çobanı azat edip sürüyü de ona bağışlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Semure bin Cündüp'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dilenmek yüz karasıdır. İnsan onunla kendi yüzünü karartır. Yalnız yöneticiden hak ettiğini istemek veya zaruret sebebiyle istemek müstesnadır. Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği elbise gömlekti.

Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Dul kadınların ve yoksulların işlerine koşanlar Allah yolunda cihad etmiş gibi mükafat alırlar. Ebu'l-Melih'in radıyallahu anh babasından şöyle rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yırtıcı hayvanların derilerini kullanmayı yasakladı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ اَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ
2: Her duyduğunu anlatması kişiye günah olarak yeter. Cenab-ı Hak insanı en güzel şekilde, varlıkların en mükemmeli olarak yaratmıştır. Ona diğer varlıklardan farklı olarak iyi ile kötüyü ayırt edebilme kabiliyeti ve bu ikisinden dilediğini seçme hürriyeti de verilmiştir. İnsan, Yüce Allah tarafından bahşedilmiş bu imkanı olumsuz yönde kullanır ve yasaklanan bir takım davranışları yaparsa, kendisine layık görülen saygın konumu kaybeder. İşte gıybet, insanın bu saygın makamına zarar veren ahlaki zayıflıklardandır. Kişiyi aşağılayan, küçümseyen, onun şeref ve haysiyetini yaralayan bu davranışlar, insanı yaratılanların en şereflisi, en değerlisi olarak gören İslam'da kesin bir şekilde yasaklanmıştır. Allah Resulü, insanın kalbinin kırılmasına, onurunun incinmesine, insanlar arasındaki sevgi ve saygı bağlarının incelmesine neden olmasından dolayı insanları gıybetten şiddetle sakındırmıştır. Gıybet eden kişi, insanların özel hayatlarını, hata, kusur ve günahlarını araştırır, söz konusu ayıpları öğrenmeye çalışır. Oysa Allah Resulü, gıybetin doğuracağı tehlikeye karşı insanları şöyle uyarmaktadır. Ey diliyle iman edip, kalbine iman girmemiş olan kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayın ve onların gizli hallerini araştırmayın. Çünkü her kim onların gizliliklerini araştırırsa, Allah da onunkileri araştırır. Allah kimin gizli hallerini araştırırsa, onu kendisini güvende hissettiği evinde bile rezil eder. Gıybet kolaylıkla gerçekleşebilen, zamanla sıradanlaşarak kişiyi rahatsız etmeyen ve insanlar arasında hızla yayılabilen bir hastalıktır. Önlem alınmadığında hem fert hem de toplum için çok daha ciddi sorunlara kaynaklık edebilir. Sevgili Peygamberimiz gıybet gibi davranışlarla İnsanların gizli hallerini araştırmanın, onlar arasında kin, nefret, kıskançlık, düşmanlık gibi davranışlara neden olabileceğini ifade etmiştir. Bu konuda ümmetini uyarmış, onlara kardeş olmalarını öğütlemiştir. Ayıpları dile getirmek yerine örtmeyi emretmiştir. İnsanların ayıplarını ve kusurlarını araştırmamak ve görünce de onları gizlemek, İslam ahlakının önemli prensiplerinden biridir. Nitekim Allah Resulü bu hususta, kim dünyada bir kulun kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter buyurmuştur.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yol almaya bakın. Zira geceliğin daha hızlı mesafe kat edilir buyurdu. Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet olunduğu üzere o şöyle demiştir. Bir gün uşağıma kamçı ile vuruyordum. Arkamdan şunu iyi bil ey Ebu Mesud diye bir ses işittim. Öfkemden bu sesin kime ait olduğunu anlayamadım. Bana yaklaşınca bir de baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben, "Ey Ebu Mesud, iyi bil ki Allah sana karşı senin bu uşağa karşı sahip olduğun güçten daha güçlüdür," buyurdu. Ben de, "Öyleyse bundan böyle uşağıma bir daha asla vurmayacağım," dedim. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın cehennemden en fazla kulunu azat ettiği gün Arafat günüdür," demiştir. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kıyamet gününde ahdini bozan her kimsenin günahına göre arkasından bir bayrak dikilir. Şunu iyi bilin ki halkına verdiği sözde durmayan bir yöneticiden daha büyük vefasız yoktur." İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bir Müslümanın malını haksız yere almak için yalan yere yemin eden kimse Allah'ın huzuruna vardığında onun öfkesiyle karşılaşır," buyurdu. Hadisi nakleden İbn-i Mesud diyor ki, sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den bu hadisi tasdik eden şu ayeti kerimeyi okudu: "Allah Teala ile olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir şey satın alanlar yok mu? İşte onların ahirette Allah'ın nimetlerinden nasipleri yoktur. Kıyamet
0: Burası,
4: günü Allah..."
0: Diyanet Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
5: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinliyorsunuz.
6: Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ugdetem min lisani yefkahu kavli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amanu ku enfüseküm ve ehlikum nara ila ahiril ayah. Sadakallahul azim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشا في عبادة الله تعالى إلى آخر الحديث صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Bizleri yaratan, yaşatan, İnsan olarak halkeden, insanlar arasında mümin olma şerefine erdiren, her türlü nimeti bizlerin emrine sunan, bizleri mübarek cuma gününe, cuma saatine ulaştıran yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Salat ve selam İki cihan serveri, Peygamberimiz Efendimiz, rehberimiz, önderimiz, Kur'an'ın tebliğcisi, peygamberlerin sonuncusu, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere, bütün peygamberlere, Peygamberimizin ashab ve eline olsun. Ve Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, ihsan-ı inayeti, başta siz dinleyen kardeşlerimiz olmak üzere, yeryüzünde yaşayan bütün mümin ve müminatın üzerine olsun. Rabbim, ulaşmış olduğumuz mübarek cuma gününü, cuma saatini hepimiz hakkında hayırlı eylesin. Bu güzel saatlerin feyzinden, bereketinden bizleri de nasipdar eylesin, hissedar eylesin. Aziz müminler, değerli kardeşlerim, bizleri televizyonları başında dinleyen, kıymetli dinleyenler, kıymetli izleyenler. Bugün sizlerle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve gençlik başlığı altında bazı hususları konuşmaya gayret edeceğim. Değerli kardeşlerim, gençlik devresi ömür sermayesinin en önemli kazanımı ve ilerleyen yaşlardaki kemal dönemi için, olgunluk dönemi için oldukça bereketli bir dönemdir, bereketli bir havzadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu döneme özel bir anlam atfediyor. Ahiret yolculuğunda herkesin gençliğini nerede tükettiği sorusuna muhatap olmadan hareket edemeyeceğini bizlere bildiriyor. Hatırladığınız çok meşhur bir hadis-i şerif var. Onunla sohbetime başlamak istiyorum. Şöyle buyuruyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem: "La tezulu kademel abdi yevmel kıyameti hatta yüs'ele an erba'in." Şu dört şeyden sorulmadıkça, evet, kıyamet gününde ayrılmak mümkün değil, adım atmak mümkün değil. "An umrihi fîme efne." Ömrünü nerede geçirdiğinden. Bizim konumuz ile ilgili olan hemen ikinci cümle geliyor. "Ve an şebâbihi fîme eblâhu." Gençliğini nerede harcadığından sorulmadıkça. Diğer cümleleri de aktarayım sizlere. "Ve an mâlihi min eynek tesebehu ve fîme enfekahu." Malını nereden kazanıp nerelere harcadığından. Ve bir de "ve an ilmihi mâze amile fî." Ve ilminden de sorulmadıkça, ilmiyle ne yaptığı da sorulmadıkça kıyamet günü oradan ayrılması mümkün olmayacaktır. Her birimiz bu sorulara muhatap olacağız. Yine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Seb'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yevme la zille illa zilluh." Kıyamet gününde hiçbir gölgenin olmadığı günde Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecek, himaye görecek yedi sınıf insanı sayarken, ikinci sırada yine gençleri sayıyor. Ama nasıl genç? İmamın adilün, birincisi adil yönetici. İkinci sırada ve şabbün neşe fi ibadetillahi azze ve cel. İkincisi de neşe ve huzuru Rabbine ibadette arayan, ona kulluk ederek tertemiz bir hayat içinde büyüyen genç buyuruyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli kardeşlerim, daha çokça hadis-i şerif var. Bu iki hadis-i şerifi hatırlattıktan sonra diyoruz ki, kulluğun zirve boyutunda yaşadığı dönem gençlik dönemidir. O zaman madem ki sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençlere ve bu döneme büyük önem veriyor, o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Genç için en güzel örnek deniz feneri mesabesindeki en önemli merkez, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hep söyleriz ya, onun çocukluğu da, gençliği de, bütün hayatı da biz müminler için örnek bir hayat. Onun hayatı Kur'an, o yaşayan Kur'an idi diyor alimlerimiz. Bismillah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا. Sadakallahu l-Azim. Ahzab suresinin 21. ayetinde Rabbimiz buyuruyor Celle Celaluhu. Andolsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. En güzel örnek hepimiz için, gençlerimiz, çocuklarımız ve bizler için, büyükler için en güzel örnek sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü ile genç ashabı arasında çift yönlü hakiki bir sevgi vardı. Allah Resulü çocukları, gençleri seviyor, onlar da onu seviyordu. Hatırlayınız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiklerinde Medine'nin çocukları onu karşılamıştı. Diyorlardı ki, ya Resulallah, biz seni çok seviyoruz. Sevgili Peygamberimiz de şüphesiz Allah'a yemin olsun ki ben de sizi çok seviyorum diyordu. Karşılıklı bir sevgi vardı aralarında. Değerli kardeşlerim, bugünün gençlerinin de aynı muhabbetle rahmet peygamberlerini, peygamberini bütün yönleriyle tanımaları, sevmeleri, örnek almaları, onun güzel ahlakını yaşamaları her bir çocuğumuz için, her bir gencimiz için çok önemli bir ideal olması gerekir. Bu da bizim için önemlidir. Zira sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çağları aşan örnekliğiyle geçmişten günümüze ışık tutan aydınlatıcı bir kandil bizler için, hepimiz için. Rabbimiz buyuruyor, Ahzab suresinin 45-46. ayetlerini sizlere arz edeyim. Bismillah. Ya eyyühen nebiyyü inna ersellâke şahiden ve mübeşşiren ve nezîra ve da'iyen ilallâhi biiznihi ve sirâcen münîra. Sadakallahu'l-Azîm. Ey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, seni şahit, tanık, müjdeci, uyarıcı, izniyle Allah'a çağırıcı ve etrafını aydınlatan bir ışık olarak gönderdik. İlk günden bugüne onun mesajları kainatı aydınlatıyor, bizleri aydınlatıyor, bütün insanlığı aydınlatıyor elhamdülillah. Değerli kardeşlerim, o zaman şunu hemen başta söyleyeyim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençlerle güven, sevgi, saygı ve samimiyete dayalı bir iletişimi esas almış, böyle bir iletişim kurmuş. Değerli kardeşlerim, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin İslam davetine en önce icabet edip ona gönül verenlerin çoğunun gençler olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Şimdi ilk Müslümanları say diye sorulur. Hemen çocuklardan Hazreti Ali Efendimiz. Kim Hazreti Ali Efendimiz? Evet, Hazreti Ali deyince küçük yaşta iman etmiş ve Peygamberimizin yanında kalmış, onun terbiyesinde büyümüş, onun ahlakıyla ahlaklanmış, en sıkıntılı zamanlarda dahi onun yanında yer almış, Allah'ın dini için, İslam için hep gayret etmiş sahabi, Efendimizin aynı zamanda damadı, ilimde, ihlasta, takvada, samimiyette, şefkat ve merhamette, kahramanlıkta, birçok hususta üstün vasıflara sahip. Hatırlıyorsunuz, savaş kızıştığı zamanda, ilk başlarda rakiplerini yenmesiyle ünlü. Bedir Savaşı'nda 21-22 yaşlarında ordunun sancağı ona verilmiş. Tebük Savaşı dışında bütün savaşlara katılmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy katipliği yapmış. Yani nazil olan ayetleri yazmakla görevlendirilmiş. Kur'an'a ve sünnete son derece bağlı, Kur'an'ı çok iyi bilen, zühdüyle, takvasıyla öne çıkmış bir insan. Diyor ki, bana Allah'ın kitabından sorunuz. Allah'a ant olsun ki ister gece insin, ister gündüz insin. Biliyorsunuz ayetlerin leyli ve nehari dediğimiz gece gündüz inenleri var, seferde inenler var vesaire. Diyor ki, ne zaman olursa olsun bilmediğim bir tek ayet yoktur. Böyle bir insan. Değerli kardeşlerim, önemli bir husus da şudur. Bugün için hatırlatmış olayım. O zaman bugünkü şekilde mezhepler yok. Efendim, Hanefiliğin banisi kabul ettiğimiz İmam-ı Azam Ebu Hanife 699 yılında doğuyor. Peki Hazreti Ali Efendimizin şehadetinden, vefatından 40 yıl sonra ne Hanefilik var, ne Şafilik var efendim, ne Alevilik, hiçbir şey yok. Değerli kardeşlerim, dolayısıyla o Kur'an ve sünnete, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme son derece bağlı bir insan. Peki bu kadar yeter. Başka kim var? Zeyd bin Sabit, vahiy katibi, Tebük seferinin sancaktarı, Hazreti Ebu Bekir döneminde Kur'an'ın cem edilmesinde komisyon başkanı olmuş. En büyük iyiliklerinden birisi. Değerli kardeşlerim, başka genç denildiği zaman bizzat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Medine'ye gönderilen genç öğretmen Musab bin Umeyr. Sohbetimin sonuna doğru birkaç cümleyle yeniden değineceğim. Değerli kardeşlerim, Musab bin Umeyr'e. Başka kim var? Muaz bin Cebel var. Yemen'in dini hayatını şekillendiren Yemen valisi, Yemen kadısı. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü'nün Suriye'ye sevk ettiği ordunun başına komutan olarak görevlendirdiği Üsame bin Zeyd var. Babası ilk Müslümanlardan, kölelikten hürriyete kavuşturulmuş ilk Müslüman. İlk Müslümanlardan. Enes bin Malik, Ebu Hureyre. Bunlar kim? Allah Resulü'nün etrafında yetişen, büyüyen, İslam'a büyük hizmetleri olan genç sahabiler. Allah hepsinden razı olsun, hepsinin şefaatlerine bizleri nail eylesin. Değerli kardeşlerim, buradan hareketle şunu bir defa daha ifade edeyim. Cinsiyet üstü bir kavram olan gençlik, kimlik ve kişilik açısından toplumda var olmaya kapı aralayan belirleyici bir dönemdir. Çok önemli bir dönem. İnsan birçok şeyi bu çağda elde ediyor. Efendim, ilmini, işini, eşini, ne söylerseniz aşını bu zamanda kazanıyor. Değerli kardeşlerim, bu özel çağa kadarki süreci besleyen ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de üzerinde önemle durduğu aile kurumu elbette ki çocukların, konumuz gençlik, gençlerin yetişmesinde büyük önem arz ediyor. Bu bakımdan ideal aile yaşantısı olmadan, ideal bir eğitimden, ideal bir gençlikten bahsetmek mümkün değil. Bakınız bugün toplumsal hayatı tüm yönleriyle etkisi altına alan bireysellik var, dünyevileşme var, sanal yaşam, efendim bir kısım popüler kültürler kulluktan uzak, gündelik anlayışla insanımızı, özellikle gençlerimizi ideal boyuttan uzaklaştırmaya çalışan bir kısım çalışmalar, gayretler var. Değerli kardeşlerim, maalesef bugün evet çağın birçok ilgi alanları var. Onlara yönelen gençlerimiz var. Efendim, popüler kültürün, moda akımların, marjinal yaklaşımların, bir kısım yanlış ideolojilerin, hatta terör örgütlerinin üzerinde oyun oynamak, oyun kurgulamak istediği en mülayim kesim çocuklarımızdır, gençlerimizdir. İçinde bulunduğumuz modern çağ, hayatın sunduğu bir kısım imkanları, hazları sınırsızca yaşayan bireyler üretmek istiyor. Hep tüketen gençler istiyor. Reklamlara bakın, üretilen bir kısım gıda maddelerine bakın, değil mi? Haz alan, hep tüketen bir gençlik. Maalesef günümüzde insanların dinin etkisinden kurtarılması, böylece seküler bir düzenin kurulması amaçlanıyor, planlanıyor. Rabbim şerlerinden muhafaza eylesin. Diğer yandan gençlerimiz bir kısmı ne diyor? Aman ben varsam dünya var. Ben yoksam bana ne dünyadan? Gençlerimizi tenzih ediyorum. Sorumsuzca, hiçbir sorumluluk anlayışı olmadan yetiştirilmek istenen gençlerimiz var. Değerli kardeşlerim, bizleri bütün bu sıkıntılara rağmen, bütün bu olumsuz çabalara rağmen bir nebze olsun sevindiren nedir biliyor musunuz? Gençlerimizin ibadet etme düzeylerinde bazı eksiklikler görülse de dini duyguları hala güçlüdür. Elhamdülillah hala zirvededir. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bazıları diyor ya, efendim çocuğumuz şöyle oldu, böyle oldu. Ateist oldu, bilmem deist oldu. Yok. Bunu kabullenemeyiz. Ne var peki? Birbirimizi anlamada sıkıntılarımız var. Değerli kardeşlerim, deist dedikleri yavrumuz da elini açıyor, dua ediyor, Allah diyor. Kaldı ki, efendim ben inanmıyorum, Allah'a haşa inanmıyorum diyen insanlarda bile bir şey yapacağı zaman Allah'a sığınmayı görüyorsunuz. Bismillah diyor, Allah beni korusun diyor, neler diyor neler. Değerli kardeşlerim, şunu da hatırlatmak isterim. Dini yaşantısında samimi gençlerimizin sayısı da az değil. Elhamdülillah. Saf ve temiz yavrularımız da var. Onlar da çoğu. Efendim, hiç kimsenin hakkına tecavüz etmek istemiyor. Birinin bir işe girecek, araya girmesini istemiyor vesaire. Böyle yavrularımız da çok elhamdülillah. Kıymetli kardeşlerim, işte bu tür gençlerin samimiyetlerini muhafaza etmelerini sağlamak, efendim sadece dünya nimetlerine, sadece nimetlerden haz almaya, tüketmeye sevk edilen diğer gençlerimizi de efendim eğitmemiz, onlara da gerekli değeri vermemiz, sahip çıkmamız gerekiyor. Kıymetli kardeşlerim, bu bölümde sizlere birkaç misal arz edeceğim. Ve şöyle diyoruz. Genç denildiği zaman aklımıza Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi yanlışların karşısında tavır koyan bir genç aklımıza geliyor. Hatırlayınız. İçinde doğduğu putperest toplumun ve ailenin batıl geleneklerine karşı dimdik duruyor. Gerçeği arıyor. Rabbini bulma yolunda ben batan, giden, kaybolan, terk eden, kendisini dahi koruyamayan, kendisine ve başkasına yararı olmayan ilah sevmem. Benim böyle bir ilahım olamaz diyor. Çokça uzun ama birkaç ayet sizlere en azından bir kısmını maliyle arz edeyim. Bismillah. Felemme cenne aleyhil leylü ra'a kevkebe ile ahir. Gecenin karanlığı onu kaplayınca bir yıldız gördü. Rabbim budur dedi. Yıldız batınca da batanları sevmem dedi. Enam suresinin 76. ayeti. Ayı doğar.

batarken görünce Rabbim budur dedi. O da batınca Rabbim bana doğru yolu göstermezsen elbette yolunu şaşırmış kimselerden olurum dedi. Devam ediyor. Efendim güneşi görüyor. Ne diyor? Rabbim budur, zira bu daha büyük bir araştırma içerisinde. O da batınca dedi ki ey kavmim, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ve sonra 79. ayet. Bismillah. İnni veccehtu vechiye lillezî feteras semâvâti vel ardı hanîfen ve mâ ene minel müşrikîn. Sadakallahu l-azîm. Ben onun birliğine inanarak yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratana çevirdim. Ve ben müşriklerden değilim. Değerli kardeşlerim, işte böyle hakkı arama sevdasında hak ile yoğrulan bir genç, canıyla sınansa da itaatten ayrılmayan İsmail aleyhisselam gibi bir genç. Şimdi Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurban'da çokça hatırlıyoruz. Efendim, İbrahim aleyhisselam bir adağı vardır. Rüyasında İsmail aleyhisselamı kurban ettiğini görür. Evladını açar meseleyi. Ne der biliyor musunuz? Bismillah. Kale ya ebeti if'al ma tu'mer seteciduni inşallahü mines sabirin. Sadakallahu l-azim. Dedi ki babacığım, evet kurban etmek istiyorum. Mesele uzun, şimdi onu anlatmaya kalksam zamanım bitecek. Kurban etmek isteyince diyor ki sana emredileni, sana buyrulanı yap babacığım. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Böyle bir genç. Evet, anne babaya itaati zaman zaman konuşuyoruz. Allah'a isyana teşvik etmediği sürece anne babaya iyilik etmek, emirlerine itaat etmek. Değerli kardeşlerim, Hazreti Yusuf gibi bir genç aleyhisselam, zindanlara atılsa da sabrını hiç yitirmeyen, azimli ve kararlı, hatırlayınız, kardeşler onu kuyuya atıyor. Efendim sonra da getirip kanlı gömleği babasına gösteriyorlar. Babası üzüntüden gözleri kör oluyor. Efendim ağlamaktan gözlerine perde iniyor. Öte yandan kuyuya atılan Yusuf'u buluyorlar. Efendim Mısır'a gitmekte olan bir kervana satıyorlar. Ama Yusuf aleyhisselam daha sonra ne oluyor? Mısır'a sultan oluyor. Efendim Yusuf'un güzelliğiyle meşhur olduğunu hepimiz biliyoruz. Saraya alan Züleyha ona gönlü kayıyor. Ama bütün bunlara rağmen Yusuf aleyhisselam ona karşılık vermiyor. Ne diyordu? Bismillah. Ve mâ überri'u nefsî innen nefse leemmâratun bissû'i illâ mâ rahime rabbî. İnne rabbî gafûrur rahîm. Sadakallahu l-azîm. Evet. Yine de ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis Rabbimin acıyıp koruması dışında daima kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Ne yapmıştı? Evet. Bu ilgiye karşılık vermemiş, Allah'a sığınmış. Peki sorarım sizlere, onun nefsi yok muydu? Hani şimdi diyor ya, genç canım diyor, şimdi dokunmamak lazım. Sonra ne yaparsa yapar, tövbe eder, onu yapar, bunu yapar. Böyle bir anlayış, sakat bir anlayış. Nefsi vardı Yusuf aleyhisselam'ın da, ancak o Allah'a niyazda bulunmayı seçmişti. En iyi yolu seçmişti. Allah'a inandı, Allah da onu günaha düşmekten muhafaza etti değerli kardeşlerim. Bu örnekleri sıralayabiliriz. Peygamberlerin hayatı.

hayatında da aleyhissalatu vesselam. Bu bakımdan değerli kardeşlerim, genç denildiğinde isteriz ki her bir gencimiz Cafer bin Ebi Talip gibi olsun. Habeşistan'a İslam'ın mührünü vuran Cafer bin Ebi Talip, Hazreti Ali Efendimizin abisi, ondan 10 yaş büyük, İslam'a ilk iman eden gençlerden. Biliyorsunuz Mekkeli müşriklerin işkenceleri, zulümleri artınca sevgili Peygamberimiz Habeşistan'a hicrete izin veriyor. İşte onların birisinin başında da Cafer bin Ebi Talip var. Geliyorlar elçiler, mesele uzun, şikayette bulunuyorlar. Amr bin As diyor ki Habeş kralına, Necaşi'ye, bunlar atalarımızın dinini terk edip ilahlarımıza hakaret ettiler. Gençlerimizi kandırıp bizden ayırdılar. Aramıza ayrılık soktular vesaire. Uzun uzun anlatıyor. Cafer bin Ebi Talip ayağa kalkıyor. Genç sahabi. Ey hükümdar! Allah içimizden soyunu sopunu tanıdığımız, doğruluğunu, dürüstlüğünü bildiğimiz bir kimseyi elçi olarak gönderdi. O bize, efendim, bir tek Allah'a inanmayı, yanlışları terk etmeyi, efendim, yalanı, yetim malı yemeyi vesaire sayıyor, sayıyor. Bunun karşısında Necaşi bu sözleri dinledikten sonra diyor ki, onun Allah tarafından getirmiş olduğu sözlerden aklında olan var mıdır? O da Meryem suresinin baş tarafından okuyor. Bismillah. Kaf ha ya ayn sad. Zikru rahmeti rabbike abdehu Zekeriya ila ahir. Bu Rabbinin Zekeriya kuluna lütfettiği rahmetin anlatımıdır. Hani o alçak sesle Rabbine yalvarmıştı. Rabbim demişti, benim kemiklerim zayıfladı, saçlarım ağırdı. Rabbim, ben sana ettiğim dualarda hiç eli boş dönmedin. Doğrusu ben arkamdan iş başına gelecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana yerimi alacak bir halef ver. O Yakup hanedanına da varis olsun. Rabbim onu rızana erdir diye devam ediyor. Necaşi bu ayetleri dinledikten sonra ağlıyor. O kadar ağlıyor ki rivayetlerde gözyaşları sakalını ıslatıyor. Yanında bulunanlar da ağlıyor ve hatırlarsınız gelen elçilere Mekke'den hicret eden Müslümanları teslim etmiyor, adeta onları korumaya alıyor. Değerli kardeşlerim, genç denildiği zaman Musab bin Umeyr gibi bir genç olmalı. Öyle gençler yetiştirmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. O, hatırlayınız, Mekke'nin en zengin ailelerinden birinin çocuğuydu. Dünyanın bütün nimetleri önüne de serilse, hayat ne kariyerdir, ne konfordur, hayat iman ve cihattır deyip Allah'a teslim olmuş, Allah Resulü'nün davetine icabet etmişti. Ya Efendimiz onu Medine'ye göndermişti. Yesrib'i medineleştirmek adeta ona nasip olmuştu. Medine'yi ayağa kaldıran, adeta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicretine zemin hazırlayan sahabi, genç sahabi, 20-22 yaşlarında bir öğretmen. Evet. Uhud'da şehit edilince bir zamanların en zengin, en yakışıklı delikanlısı için üstünü örtecek kefen dahi bulunamamıştı. Efendimiz buyuruyor, diyor ki o gün لَقَدْ رَأَيْتُكَ بِمَكَّةَ وَمَا بِهَا اَرَقُّ هُلَّهُ İlâhir. Seni Mekke'de gördüğümde senden daha güzel giyinen, senden daha yakışıklı kimse yoktu. Musab bin Umeyr'e diyor. Şimdi ise kefen olarak sarılmış hırkayı
başına örtseler ayakların açılıyor, ayaklarını örtseler başın açılıyor buyuruyor. Ve hüzünlü gözlerle ashabına diyor ki, o elbiseyi baş tarafına çekiniz, ayaklarını izhir otuyla örtünüz. Ayakları kefen yetişmediği için otla örtülüyor. İşte bu nedenle değerli kardeşlerim, kim olursa olsun iman eden herkes, gençler, ya şu telefonları bir tarafa bırakalım arkadaşlar. Kim olursa olsun, hangi çağda olursa olsun, kendisini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin musabı görsün, Hazreti Ali'si görsün, Cafer bin Ebi Talib'i görsün, daha nice sahabiler gibi görsün. Değerli kardeşlerim, vakit hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan köyümüze, mahallemize, sitemize, şehrimize, ülkemize, ne derseniz, insanlığa iyiyi, güzeli ve hakkı anlatma vaktidir. Hani bizim bir sloganımız var: İyilikler yeryüzünde hakim oluncaya kadar çalışma vaktidir. Dolayısıyla imanlı, ahlaklı, vatansever, değerlerini bilen, İslam'a ve insanlığa sevdalı gençler yetiştirmek hepimizin görevidir. Değerli kardeşlerim, biraz önce isimlerini saydım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilk iman edenler içerisinde gençlerin çoğunlukta olması manidardır. Efendimiz buyuruyor ya, beni yaşlılar tekzip ederken, yalanlarken gençler bana iman etti buyuruyor. Değerli kardeşlerim, sohbetimin sonlarına doğru geliyorum. Bu bakımdan diyoruz ki, ne olur gençlerimize değer verelim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisi henüz hayattayken Hazreti Ali gibi, Abdurrahman bin Avf gibi, Abdullah bin Mesud gibi, Zeyd bin Sabit gibi nice gençlere kendi ortamında sahabenin, bu sahabelere, diğer sahabelere fetva vermelerine müsaade ediyor. Yetişmelerine ön ayak oluyor. Değerli kardeşlerim, Ashab-ı Suffe'ye bir bakın. Çoğu genç ve buradan yetişen alimlerin, İslam'ın öncülerinin değişik bölgelere giderek İslam'ın yayılmasına nice katkılar sağladığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gençlere güven duyuyor, onlara imkan ve fırsatlar tanıyor. Bu sayede İslam kısa zamanda daha geniş çevrelere ulaşıyor. Çok konuşmakla bir şey olmuyor. Örnek hayatlar insanlar üzerinde tesirli oluyor değerli kardeşlerim. Ashab-ı Suffe'nin seçkin gençleri var. Ebu Hureyre, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Mesud, Abdullah bin Abbas, Muaz bin Cebel, Enes bin Malik, Hüsame bin Zeyd, niceleri. Bu büyük şahsiyetler Efendimizin dizinin dibinde yetiştiler. Ve az önce söylediğim gibi İslam'a büyük hizmetleri oldu. Bakınız, hadislerin rivayet

alimler, hakimler yetişmiştir. Ve Hazreti Peygamber gençlerin iyi yetişmesi için onlara özel ilgi göstermiş, onlara müsamaha etmiştir. Değerli kardeşlerim, ne yapmış? Efendim ilmi teşvik ediyor, spor yapmalarını teşvik ediyor. Elçilik ve yönetim gibi pek çok alanda onların yetişmelerini teşvik ediyor, yeteneklerini sergilemelerine imkan veriyor. O zaman herkesin söylediği şu sözü ben de bir defa daha söyleyeyim. Bismillah. Değerli kardeşlerim, bizi dinleyen kıymetli dinleyenler, yarınlara ümitle bakabilmek için her bir gencimizin rol modeli, az önce söyledim, genç öğretmen Musab bin Umeyr, Hazreti Ali, Ebu Hureyre ya da bir ya da başka bir sahabi olmalı değil mi? Şimdi üzülerek ifade ediyorum. Küçücük çocuklarımız bile bir yabancı takımın bütün futbolcularını sayıyor. Ya hadi bakalım, bana ilk Müslümanları say dediğin zaman, bana Kur'an'dan peygamberlerden say dediğin zaman, efendim genç sahabilerden, ilk Müslüman olan çocuklardan say dediğim zaman niye sayamıyor benim yavrum? Onların kabahati yok. Kabahat benim. Öğretemedik, yetiştiremedik. Değerli kardeşlerim, başka yolumuz yok. Almanların bir sözü var, zaman zaman hatırlatıyorum. Ya eğitirsiniz ya da katlanırsınız diyorlar. Yani eğitmezseniz ne sıkıntılar ortaya serdiklerini, sergilediklerini hepimiz görüyoruz. Sırası geliyor, kaldırım taşlarını söküp bu memleketin güvenlik güçlerine fırlatan adamları görüyoruz. Sözüm ona. Bunlar başka yerden gelmiyor. Bizim çocuklarımız. Bu bir misal. Değerli kardeşlerim, çocuklarımız bizim için en büyük emanettir. Bir defa daha hatırlatıyorum. Bizim görevimiz, hani Efendimiz buyuruyor ya, kullu mevludin yüledu alel fıtra, tertemiz dünyaya gelen yavrularımızı en güzel şekilde yetiştirmek, eğitmek, hem kendilerine, hem bize, ailelerine, anne babalarına, hem memleketine, hem de insanlığa faydalı nesiller olmasını sağlamaktır. Değerli kardeşlerim, çocuklarımızı yeni karılmış yumuşak bir hamur misali ustaca şekillendirmek ya da onlara yazık ederek heba etmek bizim elimizde. Allah muhafaza. Yazık edersek, heba edersek kendimiz de heba oluruz. Kendimize yazık ederiz. Bu bakımdan çocukluk dönemi temeldir ve çok önemlidir. Çocuk diyoruz, sonra genç, sonra yetişkin oluyor. Şimdi siz zamanında iyi eğitmezseniz, efendim 18, 20, 30 yaşına geldiği zaman verim alabilir misiniz? Alamazsınız. Bu bakımdan çocukluk dönemi temeldir ve çok önemlidir değerli kardeşlerim. Bu dönemi iyi değerlendirerek çocuklarımızı işin özü, Allah'ın bizden istediği gibi yetiştirmeye hepimiz mecburuz. Efendim, ben bir yaz kursuna gönderiyorum. Şimdi yaz kursu yaklaşıyor. 20 gün o dini bütün bir çocuk olsun. Olamaz yahu. Nereden olsun? 20 günde mantar yetişmiyor. Özür diliyorum. Efendim, İmam Efendi'ye gönderiyorum. Camiye gönder. Ama birçok şeye ehemmiyet verdiğimizden daha fazla dini eğitimine, dini terbiyesine önem verebiliyor muyuz? Her ihtiyacını karşılıyoruz. Bu doğru değil. Değerli kardeşlerim, dünya hayatında en büyük emanet olan çocuklar bizim için önemli bir sınavdır, unutmayınız. Birçoğu maalesef bu nimetin kıymetini bilemiyor.

0: Çocuğa sahip olmayanlar yanıp tutuşuyor ki evladım olsun. Evladı olanların halini de sizleri tenzih ediyorum. Birçoğunun ne durumlara düştüğünü görüyoruz. Rabbim bizleri, yavrularımızı, neslimizi muhafaza eylesin. Değerli kardeşlerim, her anne baba Allah'ın kendilerine verdiği bu emaneti gözleri gibi bakmakla, korumakla ve iyi yetiştirmekle mükellef. Hepimiz sorumluyuz. Hani diyor ya, buyuruyor ya Efendimiz. Küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ulün an ra'iyyeti. Aslında tam manası hepiniz çobansınız. Ya sorumlusunuz diye biz tercüme ediyoruz. Sorumluluk. Şimdi siz, özür diliyorum, koyunlarınızı otlatan bir çoban, bir tanesi kaybolduğu zaman ne yaparsınız yahu? Değerli kardeşlerim, bu bakımdan çocukları doyururken, okuturken, ödüllendirirken, cezalandırırken, kısacası az önce arz ettiğim gibi taze karılmış bir hamur gibi yoğururken Yüce Allah'ın rızasına uygun şekil, usul neyse o şekilde yapmak, o şekli seçmek zorundayız. Gün gelecek, emanetin sahibi olan Yüce Rabbimiz bizlere soracak. Çocuklara nasıl davrandınız? Onları nasıl yetiştirdiniz? Onlara neler kazandırdınız? Onlardan neleri esirgediniz? Evet, anne babalara mutlaka sorulacak. Değerli kardeşlerim, anne babalık görevi sadece çocuğun karnını doyurup sırtını giydirmekle bitmiyor. Efendim, dünyevi ihtiyaçlarını karşılamakla bitmiyor. Bir türlü orta yolu bulamadık. Yok yok, her ihtiyacı karşılanıyor. Efendim, yapmadığınız zaman küsüyor, kızıyor. Laf söylenemiyor. Bir orta yolu bulamadık. Değerli kardeşlerim, yavruların terbiyesi, eğitilmesi ve topluma faydalı birer fert olarak yetişmesini sağlamak hepimizin görevi. Bu ise evet biraz zor ve uzun bir süreç. Hani bir Çin atasözü var ya, bir yılda ürünü almak isterseniz tahıl ekin diyor. Ekiyorsunuz, biçiyorsunuz. Efendim, eğer 10 yılda ürün almak istiyorsanız meyve dikin diyor. Ama insan 100 yılda yetişiyor. İnsan yetiştirmek için 100 yıl gerekiyor diyor. Kolay değil. Özellikle bizim toplumumuzda yıllardır, asırlardan beri bir kısım kültürlerin etkisi altında kalan bu milleti yeniden özüne, değerlerine döndürmek o kadar kolay değil. Hala çırpınıyor bir kısım insanlar. Kur'an diyorsunuz, deli oluyor. Ya Kur'an Allah'ın kitabı diyorsunuz, sırası geliyor ben de Müslümanım diyor. Anlamıyorum. Anlıyorum da onları anlamıyorum. Değerli kardeşlerim, Yüce Allah çocukların bir imtihan vesilesi olduğuna dikkatlerimizi çekiyor ve buyuruyor. Bismillah. Ve alemu ennemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne ve ennallâhe indehû ecrun azîm. Sadakallâhul azîm. Mal ve çocuklarınızın, dünya bir imtihan zaten, dünyadakiler de imtihan, hepsi vesile. Mal ve çocuklarınızın sizin için birer imtihan olduğunu ve büyük mükafatın Allah katında olduğunu unutmayın. Rabbimiz buyuruyor, ben de sizlere aktarıyorum. Zaten biliyorsunuz. Değerli kardeşlerim, dedik ya, insan yetiştirmek zor ama zorluğu kadar da değerli, yoruculuğu kadar da onurlu bir iş. Zira sonuçta anne babalar yüzlerine ak edecek bir evlat yetiştirmek suretiyle üzerlerine düşeni yapmanın huzurunu yaşayacak. Ve evlat imtihanını kazanmış olacağız Allah'ın izniyle. Dolayısıyla evlatlarına yeterince emek vermeyenler ve bu işi ciddiye almayanlar ise hem kendilerine hem evlatlarına yazık edecekler. hüsrana uğrayacaklar. Rabbim hüsrana uğrayanlardan eylemesin. Değerli kardeşlerim, Tahrim suresinin 6. ayeti nazil oluyor. Bismillah. Ya eyyühellezine amenu ku enfüseküm ve ehlikum nara ila ahir. Sadakallahul azim. Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Bu ayet nazil olunca Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki, ya Resulallah, kendimizi koruruz ama çoluk çocuğumuzu nasıl koruruz? Diyor ki Efendimiz, buyuruyor, Allah'ın sizi yasakladığı şeylerden onları sakındırırsınız. Allah'ın size emrettiği şeyleri onlara emredersiniz. İşte bu onları korumaktır. Değerli kardeşler, bizler sorumluluğumuz altında olanları cehenneme götürecek davranışlardan uzak tutmakla sorumluyuz. Doğar doğmaz sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okuduğumuz yavrularımızı asla ihmal edemeyiz. Başkalarının yanlış düşüncelerine bırakamayız. Görevimiz onları güvenle yetiştirmek, iyi yetiştirmek, ahlaklı yetiştirmek, dini bütün insanlar olarak yetiştirmek, sonunda da hem dünyamızı hem de ahiretimizi kazanmak. Rabbim hem dünyasını hem de ahiretini kazananlardan eylesin. Değerli kardeşlerim, bilmeliyiz ki çocuklar emir ve tembihlerden çok güzel örnek olmayı sever. Bu bakımdan yavrularımıza güzel örnek olacağız. Güzel işler yapacağız. Kendi yaptığımız yanlışları aman ha yapma dediğimiz zaman asla tesirli olamayız. Evet, Efendimizin bir güzel cümlesiyle sohbetimi bitirmek istiyorum. Hep iyi evlat istiyoruz ya, hayırlı evlat istiyoruz ya, bu bakımdan Efendimizin şu öğüdünü hiçbir zaman unutmamamızı başta nefsim olmak üzere tavsiye ediyorum. Buyuruyor Efendimiz, مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ اَفْتَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ. Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmuş olamaz. Değerli kardeşlerim, güzel terbiye, edebi, ahlakı, doğrular namına ne varsa onları öğretmek bizim görevimiz. Yanlışları belletmek bizim görevimiz. Rabbim bu manada görevlerini layıkıyla yapan evlatlarını, yavrularını Allah'ın bizden istediği gibi yetiştiren Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğinde olduğu gibi gençlere, çocuklara efendim hem nasihat eden hem güzel örnek olan, onlara gerekli imkanları hazırlayan büyükler, özellikle anne babalar olmayı nasip eylesin. Rabbim ömürlerimizi bereketli, amellerimizi makbul eylesin. Bizleri, güzel ülkemizi, İslam beldelerini her türlü tehlikelerden, belalardan, musibetlerden muhafaza eylesin. Özellikle Gazze'de, Filistin'de, Myanmar'da, Doğu Türkistan'da, dünyanın değişik yerlerinde inim inim inleyen kardeşlerimize Rabbim yardım eylesin. Rabbim İslam düşmanlarına, ülkemizin düşmanlarına, dahili ve harici düşmanlara fırsat vermesin. Ömürlerimizi bereketli, amellerimizi makbul eylesin. Cumamızı mübarek eylesin. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinlediniz.

Mekke müşriklerinin zulüm ve baskıları sonucunda hicret kararının verildiği vakitlerdi. Rahmet elçisi Hazreti Ebubekir'le birlikte Medine'ye doğru yola çıktı ve bir cuma günü Medine yakınlarında Salim bin Avf oğullarının ikamet ettiği Ranuna

0: Vadisi'ne ulaştı. Orada insanlar namaza toplanın sesleriyle namaza çağırdılar. Bugün Medine'de Cuma Mescidi adıyla anılan mescidin bulunduğu bu mübarek mekanda Hazreti Peygamber ilk Cuma namazını kıldırdı. Ardından toplanan kalabalığa yönelerek hamd ve senadan sonra, "Ey insanlar, ahirete gitmeden önce kendiniz için bir şeyler gönderin. Çok iyi biliyorsunuz ki Allah'a yemin olsun sizden biriniz muhakkak düşüp ölecek ve hayvanlarını çobansız bırakacak. Muhakkak ki sonra Rabbi ona orada bir tercüman ve onu kendisinden ayıran bir perde olmaksızın Resulüm sana gelip tebliğde bulunmadı mı? Sana mal vermedim mi? İhsanda bulunmadım mı? Önceden kendin için ne hazırladın?" buyuracak. O da sağına, soluna bakacak ve bir şey göremeyecek. Sonra da önüne bakacak. Orada da yalnız cehennemi görecek. Öyleyse herkes gücü nispetinde yüzünü cehennem ateşinden korusun. Yarım hurma ile dahi olsa bunu yapsın. Bunu da bulamıyorsa, güzel bir sözle de olsa kendisini cehennem ateşinden korusun. Zira muhakkak her iyiliğin karşılığı 10 katından 100 katına kadar verilir. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun dedi. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, Cuma namazı vaktidir.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsunuz.

0: olursanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. محترم Müslümanlar, İslam kişinin Rabbine ve kendisine karşı görevleri yanında ailesine ve içinde yaşadığı topluma karşı sorumluluklarını da düzenleyen bir dindir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde yer alan şu ifade ne kadar da önemlidir. Üzerinde kendinin hakkı vardır, Rabbinin hakkı vardır, misafirinin hakkı vardır, ailenin hakkı vardır. O halde her hak sahibine hakkını ver. Aziz müminler, eşlerin sevgi ve saygıyla birbirine bağlı kaldığı, büyüklere hürmetin eksik edilmediği, çocuklarla bereketlenen bir aile yuvası kurmak, onu korumak ve güçlendirmek insani ve toplumsal sorumluluğumuzdur. Zira kişinin ruhsal, duygusal ve zihinsel olarak huzur bulduğu, İnanç ve medeniyet değerleriyle buluştuğu ilk yer ailesidir. Erdemli bireylerin oluşturduğu faziletli bir toplum ve barış içinde bir dünya inşa etmenin yolu aileden geçmektedir. Yüce Rabbimiz kendileriyle huzur bulasınız diye size kendi türü

0: Gönlünüzden eşler yaratması ve aranıza sevgiyle merhamet koyması onun varlığının delillerindendir buyurarak bizlere ailenin ilahi bir lütuf olduğunu hatırlatmaktadır. Dolayısıyla hiçbir yapı aile kurumunun alternatifi değildir. Ve yine hiçbir şey eşlerin birbirlerine duyduğu muhabbetin, çocukların verdiği neşenin, anne ve babanın hissettirdiği mutluluğun, dede ve ninenin sağladığı güvenin yerini asla dolduramaz. Kıymetli Müslümanlar, dinine bağlı, mukaddesatına saygılı nesiller yetiştirmek, ihmal edemeyeceğimiz diğer bir sorumluluğumuzdur. Ecdadımızdan bize miras kalan kimlik, aidiyet ve fedakarlık gibi hasletleri gençlerimize kazandırmak asli vazifelerimizdendir. Evlatlarımıza değer vermek, onları dinlemek, iki cihan saadetleri için kendilerine rehberlik etmek vazgeçemeyeceğimiz görevlerimizdendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta bizleri şöyle uyarmaktadır. Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter. Değerli müminler, engelleri azimle aşmaya çalışan kardeşlerimize ve ailelerine karşı duyarlı olmak ise dini, ahlaki ve toplumsal sorumluluğumuzdur. Bu sebeple kim kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir nebevi tavsiyesine uyarak ibadethanelerimizi, okullarımızı, binalarımızı, sokaklarımızı engelli kardeşlerimizin kullanabileceği şekilde imar etmeliyiz. Hayatı özel gereksinimli kardeşlerimiz için kolaylaştırmanın gayretinde olmalıyız. Aziz Müslümanlar, bugün topyekün bütün insanlık pek çok yıkıcı unsurla karşı karşıyadır. Hiçbir sınır ve değer tanımayanlar tarafından dijital mecralar, reklamlar, televizyon programları ve filmler aracılığıyla toplumun yapı taşı olan aile müessesesi zayıflatılmak istenmektedir. Sapkın akımlar ve batıl ideolojiler eliyle gençlerin zihin dünyaları bulandırılmaya çalışılmaktadır. Böylesine bir çağda bize düşen Rabbimizin emirlerine hakkıyla uymak, fıtratımıza sahip çıkmak, nebevi ahlakı ailemize ve nesillerimize aktarmaktır. Hutbemizi Kur'an-ı Kerim'de yer alan şu dua ile bitiriyoruz. Rabbim, bana anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmeyi, razı olacağın işleri yapmayı bana nasip et. Neslimi de salih kimseler eyle.
1: Cuma hutbesi.

bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden Rabbim. Kalbimizin karanlıklarına rağmen yüreğimizdekini bilen yalnız sensin. Kendimizden bile gizlerken günahlarımızı, kendimize dahi söylemekten çekindiğimiz her şeyi bilensin. Biz saklasak da, unutsak da, yok saysak da sen bilirsin. Ey her şeyi kuşatan, ey karıncanın taşıdığı yükten haberdar olan, ey bir köşede sessizce gözyaşı döken gariplerin gözyaşını sayan, ey zalimlerin zulmünü gören ve adaletini er geç tecelli ettiren Allah'ım. Şu mübarek cuma vaktinde nice insanlar vardır ki şimdi, ben buradayım ya Rab diye haykıran, biz duymasak da onları, sen bu çığlıkları geri çevirmezsin. Sensin insanların bütün yaptıklarını bilen, onları koruyan. Ne güzeldir senin koruman altında olmak. Ne güzeldir senin yanımızda olduğunu bilmek.

Ey merhametlilerin en merhametlisi. Kalplerimize huzur, gönüllerimize sükun ver. Ümitsizliğe düşenlere umut, yorgunlara kuvvet, kırık kalplere şifa bahşet. Bizi kendine yaklaştıran her halimize razı ol. Uzaklaştıran her şeyden muhafaza eyle. Dualarımızı kabul buyur. Bizleri affınla sar, rahmetinle kuşat.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.

0: Allah'ın kutlu elçisi, vaktinin çoğunu ashabıyla birlikte geçirir, özellikle sabah namazlarından sonra onlarla oturup sohbet ederdi. Bu sohbetlerde gece görülen rüyalardan bahsedilir ve zaman zaman bu rüyalar tabir edilirdi. Her toplumda olduğu gibi Resul-i Ekrem'in yaşadığı toplumda da rüyalar ilgi çekiyordu. Rüyaların insanlara bilmedikleri konularda ve özellikle gelecek hakkında bilgiler verdiğine inanılıyordu. Dolayısıyla Allah Resulü rüyalar üzerinde durma ihtiyacı hissediyordu. Kutlu Nebi genellikle "Bu gece aranızda rüya gören var mı?" diyerek söze başlardı. Sahabilerden rüyasını ona tabir ettirenler oluyordu. Hazreti Peygamber rüyaları tabir ederken insanları hayra teşvik eden, doğru yolu gösteren, onları eğiten yorumlar yapar ve rüyaların daima hayra yorulmasını isterdi. Bu durum Abdullah bin Ömer'in çok hoşuna giderdi. İnsanların rüyalarını anlatmasını, Resulullah'ın o rüyaları yorumlamasını dinlemeyi çok severdi. Bazen kendi rüyasını anlattığını ve Resulullah'ın yorumladığını hayal ederdi. Bu hayal onu sevindirirdi. Abdullah bir gece yine bu hayali düşlemekteydi.
1: Ah, keşke ben de bu anlatılan rüyalar gibi rüya görsem. Sabah koşa koşa Resulullah'a gitsem, dizinin dibine otursam ve ona rüyamı anlatsam, o da bana gördüğüm şeylerin anlamını söylese ne güzel olurdu. Ah Abdullah, ah! Ey güzel Allah'ım! Ey her şeyin sahibi yüce Allah'ım! Eğer ben iyi bir adamsam, bana öyle bir rüya göster ki onu Resulullah benim için tabir etsin. Hadi bakalım kalk Abdullah, kalk. Yıldızların ışığı bile sönmeye başladı. Vakit iyice geç oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şöyle yatayım. Ne oluyor?
2: Durun, durun, nereye götürüyorsunuz beni? Bırakın beni, ne olur bırakın. Hayır, hayır.
1: Oh, çok şükür rüyaymış.
0: Abdullah bin Ömer sabah olduğunda Hazreti Peygamber'in evine gitti. Ablası Hafsa Allah Resulü'nün eşiydi. Onu içeri buyur etti. Abdullah telaş içerisindeydi.
3: Dur, dur, bir sakinleş Abdullah. Ne oldu sana böyle?
1: Resulullah yok mu abla?
3: Hayır, burada değil. Ne oldu sana, nedir bu telaşın?
1: Bir rüya gördüm abla.
3: Hayır olsun bakalım. Al şu suyu iç, bir kendine gel. Öyle anlatırsın. Evet, şimdi anlat bakalım Abdullah, seni dinliyorum.
1: Dün gece uyumadan önce bir dua ettim. Allah'ım, ben de mescitte anlatılan rüyalar gibi rüyalar göreyim ve onu Resulullah'a tabir ettireyim dedim. Sonra yatıp uyudum ve sıçrayarak uyandım.
3: Seni korkutan bir şey mi gördün rüyanda?
1: Evet, korktum açıkçası.
3: Ne oldu? Seni bu kadar telaşlandıracak ne gördün rüyanda?
1: Elinde demir sopa bulunan iki melek gördüm. Yanıma geldiler. Beni cehenneme götürdüler.
3: Allah korusun.
1: Çok korktum. Allah'ım, cehennemden sana sığınırım diye dua etmeye başladım. Sonra karşıma başka bir melek çıktı. O an ferahladım. O melek bana, korkutulmayacaksın. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha fazla namaz kılsan dedi.
3: Sonra?
1: Sonra o önceki iki melek beni yeniden aldılar, cehennemin kenarına kadar götürdüler. Etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüştü. Orada aralarında Kureyş'ten bazı insanların da olduğunu gördüm. Baş aşağı zincirlerle asılmışlardı.
3: Aman ya Rabbi.
1: Sonra da melekler beni alıp sağ tarafa doğru götürdüler. O esnada uyandım. Vakit gece yarısını geçmişti. Tedirgin oldum. Bu rüya beni çok etkiledi abla. Senden ricam, Resulullah'a rüyamı anlatsam da ben de halimi öğrensem. Kalbim sıkıştı, ruhum daraldı. Bana ondan bir haber getirsen olur mu?
3: Olur Abdullah. Ben Resulullah'a aynen bu şekilde anlatırım gördüğün rüyayı. Bakalım ne diyecek?
1: Allah senden razı olsun ablacığım.
3: Senden de kardeşim.
0: Allah'ın Resulü eve dönmüş, Hafsa validemizin halini, hatrını sormuş, ona güzel sözler söylemiş ve hasbihal etmişlerdi. Hazreti Hafsa, Resulullah'a sormak istediği bir şey olduğunu söyledi. Resulullah, onu dinlediğini ifade etti.
3: Bugün kardeşim Abdullah geldi ey Allah'ın Resulü. Geldiğinde korku içindeydi. Bir rüya görmüş ve tedirgin olmuş. Rüyasını sorup tabir ettirmek istiyordu.
0: Hafsa validemiz, kardeşi Abdullah bin Ömer'in gördüğü rüyayı olduğu gibi Resulullah'a anlattı. Sonra Allah'ın Resulü ona birkaç soru sordu.
3: Evet ey Allah'ın Resulü, tam da anlattığım gibi bir rüya görmüş. Evet, o şekilde olmuş.
0: Hazreti Peygamber Hafsa validemizi dinledi ve gözlerinin içine bakarak gülümsedikten sonra "Abdullah ne iyi insan, keşke biraz daha fazla namaz kılsa" dedi.
3: Allah senden razı olsun. Güzel sözlerin beni çok mutlu etti. Şimdi müsaade buyurursan kardeşim Abdullah'a bu sözlerini ileteyim. Gönlü ferahlasın, o da mutlu olsun.
0: Allah'ın Resulü Hafsa validemizi güzel sözlerle uğurladı. Abdullah'a da hayır dualarda bulundu.
1: Hoş geldin abla. Buyur şöyle geç.
3: Hoş bulduk Abdullah.
1: Anlattın mı rüyamı abla? Ne dedi Resulullah?
3: Anlattım. Çok mu korktun sen yoksa?
1: Biraz.
3: Ama sen Ömer bin Hattab'ın oğlusun. Korkusuz Ömer'in oğlu hiç rüyadan korkar mı?
1: Doğru. Hattab'ın oğlu Ömer hiçbir şeyden korkmaz. Ama Ömer'in oğlu Abdullah biraz ama çok az tedirgin olmuş olabilir.
3: Evet, biraz.
1: Ne dedi peki Resulullah?
3: Duan kabul olmuş işte Abdullah. Resulullah rüyanı tabir etti. Bunu istemiyor muydun sen?
1: Evet, onu istiyordum ama böyle bir rüya görmeyi de beklemiyordum. Merak ettim doğrusu. Ne dedi Resulullah?
3: Rüyanı bana anlattığın gibi Resulullah'a anlattım. Dinledi ve Abdullah ne iyi insan. Keşke biraz daha fazla namaz kılsa dedi.
1: Böyle dedi demek. Rüyadaki diğer meleğin bana dediği gibi. O da böyle söylemişti.
3: Ve sana hayır dualarda bulundu.
1: Oh, çok şükür. Allah senden de Resulullah'tan da razı olsun.
3: Amin.
1: Beni çok rahatlattınız. Kalbimdeki sıkıntı gitti. Ruhum ferahladı.
3: Allah senden de razı olsun Abdullah.
1: Amin.
3: Abdullah.
1: Buyur ablacığım.
3: Namaz. Biraz daha fazla namaz kılsan olur mu?
1: Olmaz olur mu hiç? Kılacağım tabii ki.
0: İki kardeş birbirlerine hayır dualarda bulundular ve ayrıldılar. Abdullah bin Ömer'in ettiği dua kabul olmuş, rüyasını görmüş ve Hazreti Peygamber tarafından rüyası yorumlanmıştı. O günden itibaren Abdullah bin Ömer gece namazlarına devam etti ve kalbi huzura erdi.

0: Vahiy katiplerinden Hanzala el-Üseyyidi bir gün Medine'de dolaşıyordu. Hazreti Ebu Bekir es-Sıddık ile karşılaştı. Halini hatırını soran Hazreti Ebu Bekir'e, Hanzala münafık oldu karşılığını verdi. Hazreti Ebu Bekir, "Fesubhanallah, ne diyorsun?" deyince Hanzala içini dökmeye başladı. Allah Resulü'nün yanındayken, o bize cenneti, cehennemi o kadar canlı bir şekilde hatırlatıyor ki, sanki gözlerimizle görmüş gibi oluyoruz. Efendimizin yanından ayrıldıktan sonra hanımlarla, çocuklarla, iş güçle uğraşmaktan onun anlattıklarını unutuveriyoruz. Hazreti Ebu Bekir, "Allah biliyor ya, bu durumu biz de yaşıyoruz," dedi. Aynı dertten muzdarip bu iki sahabi, hallerini bildirmek üzere Allah Resulü'nün yanına gittiler. Hanzala kendisinden duyduğu şüpheyi, "Münafık oldum," diyerek bu kez Hazreti Peygamberimizin huzurunda dile getirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu da ne demek oluyor?" diye sorunca Hanzala, Hazreti Ebu Bekir'e söylediklerini tekrarladı. "Ey Allah'ın Resulü, senin yanındayken bize cennet ve cehennemi öyle anlatıyorsun ki, sanki gözümüzle görüyoruz. Yanından ayrılınca hanımlarla, çocuklarla, işle, güçle uğraşmaktan anlattıklarını unutuveriyoruz," dedi. Bunun üzerine Resul-ü Zişan, "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, benim yanımdaki ve ibadet ederkenki haliniz sürekli devam edecek olsaydı, melekler evlerinizde, yollarınızda karşınıza çıkıp sizinle selamlaşır, elinizi sıkarlardı. Gel gör ki ya Hanzala, insan bu. Bazen öyle, bazen böyle." Efendimiz bu son sözünü 3 defa tekrarladı. Bütün varlıklarını Mekke'de bırakıp Hazreti Peygamber'le beraber Medine'ye hicret eden bazı fakir Müslümanlar, Hazreti Peygamber'in yanına gelip ona dertlerini anlatmaya başladılar. "Ya Resulallah, zenginler cennetin en yüksek derecelerini ve ebedi nimetlerini alıp götürdüler. Çünkü bizim namaz kıldığımız gibi onlar da namaz kılıyor, bizim oruç tuttuğumuz gibi onlar da tutuyorlar. Fazla malları olduğu için bir de onlar hac ve umre yapıyor, cihat ediyor ve sadaka veriyorlar. Bizimse sadaka verebileceğimiz malımız yok," dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Size bir şey haber vereyim mi?" dedi ve ekledi. "Dediğimi yaptığınız takdirde sizi sevapta geçenlere yetişirsiniz. Sizden sonrakilerden kimse de size yetişemez ve içinde bulunduğunuz toplulukta en hayırlı topluluk olursunuz. Ancak onlar da sizin yaptığınız bu tesbihleri yaparlarsa size yetişebilirler. Her namazın peşinden 33 kez tesbih, Sübhanallah, 33 kez tahmid, Elhamdülillah ve 33 kere tekbir, Allahu Ekber getirirsiniz. Bir başka hadisinde ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tesbihleri saydıktan sonra, "Kim sayıları 99 eden bu tesbihleri, La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehul mülk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir," diyerek yüze tamamlarsa, günahları denizin köpükleri kadar da olsa bağışlanır diyerek bütün müminleri müjdelemiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Hoş geldiniz ya Resulallah. Şeref verdiniz. Buraya en yakın ev benim evim. Sizi misafir etmenin verdiği mutluluğu kelimelerle ifade edemem. Müsaade edin, yüklerinizi taşıyayım.
2: Ya Resulallah, bu araziyi de etrafındaki yerleri de mescit için hibe ediyoruz.
3: Hatta evlerimizi de yıkıp bu arsayı genişletebiliriz.
4: Peygamberimiz evlerinizde hayırlı oturun diye teşekkür ettikten sonra Esad bin Zürare'nin yardımıyla fiyat belirleyip bu araziyi satın aldı. Burası Mescid-i Nebevi'nin temellerinin atılacağı yerdi.
5: Ya Resulallah, biz de erkekler gibi sana inandık ve gönülden bağlandık.
6: Sana bağlılığımızı göstermeye geldik. Bizden ne istersen emret, sana söz verelim.
7: Söyle, biz ne dersen itaat etmek üzere geldik.
8: Hadi Ensar, görelim sizi.
2: Bu hacirler arı gibi çalışıyor.
8: Baksanıza, Resulullah da hiç dinlenmiyor.
9: O çalışırken bize dinlenmek yakışmaz.
1: Hadi, Allah'ın evini imar edenler Allah'ın rızasını kazanır.
9: Resulullah'ın mescidini inşa etmek gibi büyük bir şeref var mı?
0: 32. Bölüm.
4: Medineliler, muhacirlerin ilk geldiği günden itibaren evlerinde ağırlamak için birbirleriyle adeta yarışıyorlardı. Hatta ilk gelen muhacirleri kimin misafir edeceğinde anlaşamadıkları için aralarında kura çekerek muhacirleri paylaşmışlardı. Peygamberimizi misafir etme hususundaki istekleri ise daha büyüktü. Ancak Peygamberimiz de devesinin durduğu yere en yakın olan eve, yani Ebu Eyyub el-Ensari'nin evine misafir olmuştu. Muhacirlerin kendilerine bir düzen kurmaları için desteğe ihtiyaçları vardı. Peygamberimiz, Müslümanları birbirine yaklaştırmak için muhacirlerden her birini Ensar'dan biriyle kardeş ilan etti. Ensar, dünya tarihinde benzeri görülmemiş bir fedakarlık örneği yaşatıyordu. Muhacirlerden Abdurrahman bin Af ile Ensar

0: Sonradan Sa'd bin Rebi kardeş olmuşlardı.
1: Abdurrahman, biraz konuşalım mı?
2: Tabii.
1: Benimle gelir misin? Sana göstereceklerim var. Bak, burası benim hurmalığım. Geçimimi bu bahçeden elde ettiğim ürünlerle sağlıyorum. Bu seneki kazancım da burada. Bunların yarısı senin. Bu bahçenin de yarısı senin.
2: Kardeşim, Allah senden razı olsun. Yaptığınız fedakarlığı unutamam. Ama bu malları alamam. Allah bahçeni de kazancını da sana mübarek eylesin. Zaten evinde kalıyorum. Yiyecek içeceğimi sen temin ediyorsun.
1: Allah bana pek çok mal verdi. Hamdolsun Medine'nin en zenginlerindenim. Ama asıl zenginliğim peygamberimizin yanımızda olması. Sizler rahatınızı, evinizi, barkınızı bıraktınız. İşlerinizi ve geçim kaynaklarınızı kaybettiniz. Bunu sırf Allah rızası için yaptınız. Bizim yaptığımız çok mu?
2: Siz bize kucak açmasaydınız ne yapardık? Allah ikram ettiklerinizin misliyle size ihsanda bulunsun. Sen bana çarşının yolunu göster. Ben ticaret konusunda tecrübeliyim. Allah'ın izniyle darda kalmam.
0: Abdurrahman bin Avf dediği gibi ticarete başladı. Çok geçmeden epeyce kazanç sağladı. Hatta bir süre sonra Medine'nin zenginlerinden oldu. Kazancındaki bereketi anlatırken, taşa uzansam altında ya altına ya gümüşe rastlardım derdi. Muhacir hanımlar da Ensar hanımlarıyla tanışmış, kaynaşmıştı.
3: Sana yardım edeyim, çok yoruldun.
4: Beraber yaptık, sen de benim kadar çalıştın.
3: Size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Kaç gündür evinizdeyiz, kaç boğaz daha eklendi sofranıza.
4: O nasıl söz? Biz size misafir olsaydık sen böyle mi düşünecektin?
3: Tabii ki hayır.
4: O zaman?
3: Allah sizden razı olsun, ne diyeyim?
4: Sizden de. Hem sizin gelişiniz Medine'de sükuneti sağladı, biliyor musun?
3: Nasıl yani?
4: Biz aslında iki kardeş kabileyiz. Evs ve Hazreç iki kardeşmiş. Onların soyundan gelenler bu iki kabileyi oluşturuyor. Ama zamanında ne olmuşsa araya düşmanlık girmiş. Biri diğerinden bir adamı öldürmüş. Sonra da bir kan davası başlamış.
3: Kan davalarını bilmez miyim? Mekke'de az mı insan öldü bu yüzden?
4: Ben kendimi bildim bileli bu savaş sürüyor. Hatta yakın zamanda bu az savaşları yaşandı. Onlarca insan öldü. Onlarcası yaralandı.
3: Kimse bu iki kabilenin arasını bulmaya çalışmadı mı?
4: Bu durum şehirdeki Yahudilerin işine geliyordu. Hazreçlilerle müttefik oldular. Onları Evslilere karşı kışkırttılar. Onlar da Kureyş'i arkalarına almayı planladılar.
3: Sonra?
4: Sonra peygamberimizle tanıştık. Dünyanın ve ahiretin hayrı bize verildi.
3: Hamdolsun. Peki hiç güçlerini birleştirmek akıllarına gelmedi mi? Gördüğüm kadarıyla şehirde en zengin olanlar Yahudiler.
4: Evet. Onlar bizi birbirimize kırdırarak güçlerini artırdılar. Kaynuka Yahudileri kuyumcudurlar. Nadir Yahudileri ziraatte başarılıdır. Kurayza'nın ise tabakladıkları deriler meşhurdur.
3: Evlerini ve hisarlarını gördüm. Çok gösterişliydi.
4: Evet, öyledir. Her iki kabilenin de bilge kişileri bu kardeş savaşlarına son vermek istediler. Hatta bir başkan seçelim dediler. Ama başkan da iki kabileden birine mensup olacaktı. Bu yüzden diğeri kabullenmeyecekti bu durumu.
3: Abdullah bin Übey'i mi düşünüyorlardı?
4: Evet. O Medine'nin lideri olmayı planlıyordu. Ta ki peygamberimiz gelene kadar.
3: Ondan dolayı peygamberimize itibar etmiyor desene.
4: Evet. Peygamberimizin liderliği onun planlarını bozdu. Ama bizim aramızdaki düşmanlığı sona erdirdi. Hamdolsun. Artık ne bir Evsli Hazreçli'ye ne de bir Hazreçli Evsli'ye düşmanlık ediyor. Siz gelmeden önce birbirimizin mahallesine giremiyorduk. Bu barış İslam sayesinde geldi. Başka hiçbir kuvvet bunu sağlayamazdı.
3: Hamdolsun.
4: İşte o yüzden diyorum sizin gelişiniz bu şehre sükunet ve selamet getirdi diye. Sen zahmet oldu diyorsun ama bize rahmet oldunuz.
3: Ne güzel insanlarsınız.
0: Resulullah'ı evlerinde ağırlayamayan müminler ona çeşitli hediyeler takdim ediyorlardı. Elindeki imkanlara göre

0: 10 yaşlarında çok zeki bir çocuktu. Resulullah'ın yanına girdiğinde hayranlık dolu gözlerle ona bakıyordu. Ümmü Süleym konuşmaya başladı.
1: Ya Resulallah, Ensar erkek ve kadınlarından sana hediye vermeyen kalmadı. Ben bu oğlumdan başka sana hediye edebilecek bir şeye malik değilim. Enes'i yanına al, sana hizmet etsin. Akıllı bir çocuktur, öğrettiklerini hızlı kavrar.
0: Resulullah'ı sevmek, insanın ciğer paresini dahi ona adaması demekti. Resulullah'ı sevmek, hayattaki hiçbir şeyin ondan daha sevgili olmaması demekti. Enescik böylece Resulullah'a verilen en güzel hediye oldu. O yaşından sonra peygamberimizden hiç ayrılmadı. Aslında Ümmü Süleym oğluna da en büyük hediyeyi vermiş oluyordu.

0: Muhacirler ne kadar iyi ağırlansalar da Mekke'ye özlem duymaktaydılar. Kabe'ye, Hira'ya, Hacerül Esved'e. Doğdukları, yetiştikleri şehir olan Mekke'nin hasretiyle Hazreti Bilal'in dudaklarından dökülen dizeler hasretin boyutunu gözler önüne seriyordu.
1: Ah, ne olur bir gece bile olsa Mekke'de bulunsam, sümbüller bezeli bir dere kenarında uykuya dalsam, bir gün Mecenne pınarına varıp suya kansam, Şame ve Tafil dağlarına doya doya baksam.
0: Muhacirler Medine'ye geldiklerinde yaşadıkları hasretin yanı sıra Medine'nin havasına da uzun süre alışamamışlardı. Bilal-i Habeşi'nin bu şiiri söylerken olduğu gibi Hazreti Ebu Bekir de yüksek ateşli bir hastalığa yakalanmıştı. Bu duruma son derece üzülen Peygamberimiz, Allah'ım Mekke'yi sevdiğimiz gibi ya da ondan daha fazla bize Medine'yi sevdir. Allah'ım ölçü ve tartımıza bereket ihsan eyle. Medine'nin suyunu ve havasını bizim için ıslah et diye dua etti ve şöyle dedi. Ümmetimden kim Medine'nin sıkıntı ve zorluğuna katlanırsa ben kıyamet günü muhakkak onun için şefaatçi veya şahit olacağım. Muhacirlerle aralarında kurulan kardeşlik gereği Ensar, muhacir kardeşlerinin hasretlerini hafifletmek istiyorlardı. Ensardan bazıları Resulullah'a başvurarak şöyle dediler.
2: Ya Resulallah, kardeşlerimizin geçimlerini temin etmeleri için sermayeye ihtiyaçları var. Bizim hurmalıklarımızı aramızda paylaştırsan da rahat etseler.
0: Allah'ın Resulü böyle bir fedakarlık yerine hurmalıkların bakımını muhacirlerin üstlenmesi şartıyla ürünlerini onlarla paylaşmalarını uygun buldu. Şehirde iki farklı grup vardı, Araplar ve Yahudiler. Arapları oluşturan Evs ve Hazreç'in büyük çoğunluğu iman etmişti. Dolayısıyla Peygamberimizi lider olarak kabul ediyorlardı. Bunların dışında bir grup insan daha türemişti. Münafıklar. Yani inanmadığı halde inanır gibi görünenler. Bunlar alenen söylenmese de diğerlerinin arasından seçiliyordu. Fakat inandıklarını söyledikleri için farklı bir muamele görmüyor, Müslümanlarla beraber yaşıyorlardı. Peygamberimizin Medine ile ilgili ilk düzenlemelerinden biri, orayı harem ilan etmek oldu. Medine artık büyük bir hürmete sahipti. Medine'nin etrafındaki 12 millik alanı da güvenli alan tayin etmişti. Bu sınırlarla ilgili hükümler insanlara duyuruldu.
3: Ey insanlar, iyi dinleyiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim aleyhisselam Mekke'yi haram ilan etti ve onun için dua etti. Tıpkı İbrahim'in Mekke'yi haram ilan ettiği gibi ben de Medine'yi haram ilan ettim ve tıpkı İbrahim'in Mekke için dua ettiği gibi ben de Medine'nin ölçü ve tartısı için bereket dileyerek dua ettim. Evet, Peygamber Efendimiz böyle buyurmuştur.
4: Bu ne anlama geliyor yani?
3: Bundan sonra Medine'de değil insanlara yerde biten ota bile zarar verilemez. Bu hususta Medine'nin Mekke'den farkı yoktur. Allah Mekke'yi

0: Allah gökleri ve yeri yarattığı gün harem, yani dokunulmaz kılmıştır. Orada savaş yapılmaz, kan dökülmez, Mekke'nin otu koparılmaz, ağacı kesilmez, sahibine ulaştırma kastı olmaksızın yitiğine el sürülmez, hayvanı ürkütülmez. Bundan sonra Medine'de böyle kutsaldır ve dokunulmazdır.
1: Doğru.
2: Doğru söylüyor.
1: Evet, doğru söylüyor.
3: Artık İslam devletinin temeli atılıyordu. Mescid-i Nebevi tamamlanmak üzereydi. Duvarları kerpiçten, direkleri hurma kütüğünden ve tavanı hurma dallarından oluşan mütevazı bir yapı ortaya çıkmıştı. Bu mescit şehrin kalbi konumundaydı. Şimdi sıra diğer din mensuplarıyla ilişkilerin düzenlenmesine gelmişti.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin." Yine Abdullah bin Amr bin As radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolculuklarında yükleri taşıma vazifesi gören Kirkire adlı bir adam vardı. Bu adam öldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "O cehennemdedir," dedi. Bunun üzerine gidip eşyasına baktılar. Ganimetten çaldığı bir aba buldular.

0: Ebu Katade'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa su dağıtan kimse suyu en son içer buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Veren el alan elden hayırlıdır. İnfak ederken önce bakmakla yükümlü olduklarından başla. En hayırlı sadaka, ihtiyaç fazlası olan maldan gönüllü olarak verilen sadakadır. Bir kimse istemekten sakınırsa Allah onu iffetli kılar. Kanaat edenleri de Allah başkalarına muhtaç etmez.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyiliklerin en iyisi evladın baba dostuna yaptığı iyiliktir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh anlatıyor. Saçı sakalı birbirine karışmış, Necitli bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlamıyorduk. Nihayet Resulullah'a yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, günde 5 vakit namaz kılmaktır, dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır yok ama nafile kılabilirsin, dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır, buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır, diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin cevabını verdi. Ravi diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı, diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin, buyurdu. Adam, vallahi bu söylediklerinden ne fazla ne de eksik yapacağım, diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sözünde durursa kurtuluşa erer, buyurdu.
4: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı her zaman anardı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu an nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her işittiğini söylemesi kişiye yalan olarak yeter. Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaptan bir şey içen kimse karnına ancak cehennem ateşi doldurmuş olur, buyurdu.
4: Mugire'nin katibi Verrat'tan naklolunduğuna göre o şöyle demiştir. Mugire bin Şube, Muaviye'ye göndereceği bir mektupta bana şunları yazdırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her farz namazdan sonra şöyle derdi. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Her şeye kudreti yeten O'dur. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Vermediğini verecek hiçbir kuvvet de yoktur. Senin yardımın olmadıkça servet sahibinin, servetinin de kendisine faydası yoktur. Mugire, Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu da yazmıştır. Resul-i Ekrem bir de dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere mal harcamayı ve çok soru sormayı yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz analara itaatsizliği, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı.
5: Kamu spotu.
6: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
7: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
8: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
9: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
10: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
11: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
13: Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Talal Bedru Aleyna. Yesrib'de olay var. Yesribliler ayakta. Kadın, çocuk, genç, ihtiyar. Herkes sokakta. Muhammed geliyor diyen bir Yahudi. Yesribliler Muhammed'i hasret kalınan bir gelin gibi. Uğruna çöllere düşülen Leyla. Dillere düşülen sevgili gibi. Yok, yok bu coşkuyu, bu deliliği anlatamaz hiçbiri. Örneği olmayan bir özveri. Sevgi tufanı, insan seli, aşıklar mahşeri, cennet atmosferi. Kucaklıyor Yesrib Muhammed'ini. Ve bir şarkı, bir destan yükseliyor. Ensar'ın dudaklarından göğün katlarına. Talal Bedru Aleyna. Yesrib'e gün doğuyor. Yesrib'in gözleri ışıldıyor. Toprak, hava, su bile değişti mi ne? Yesrib artık Yesrib değil. Peygamberin şehri Medine.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmayı sevdiği bir işi ondan görerek halk da yapar ve neticede kendilerine farz olunur endişesiyle terk ederdi. Ebu Sirve'a Ukbe bin Haris radıyallahu anh anlatıyor. Medine'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi, sonra aceleyle kalktı. İnsanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin acele etmesinden dolayı telaşa düştü. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldi ve acele edişinden dolayı onların şaşkınlıklarını gördü ve şöyle dedi. Evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasını emrettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katiplerinden birisi olan Katip Ebu Rib Hanzala bin Rebi el-Üseyyi radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ebu Bekir radıyallahu anh bana rastladı ve Hanzala nasılsın dedi. Hanzala münafık oldu dedim. Sübhanallah sen ne diyorsun dedi. Resulullah'ın huzurunda bulunuyoruz, bize cennet ve cehennemi hatırlatıyor, sanki onları gözlerimizle görüyor gibi oluyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce bu öğütlerinin çoğunu unutuyoruz dedim. Ebu Bekir radıyallahu anh, vallahi biz de aynı haldeyiz dedi. Sonra Ebu Bekir'le beraber yürüdük. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girdik. Ya Resulallah, Hanzala münafık oldu dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o nasıl söz dedi. Ya Resulallah, senin yanında bulunuyoruz, bize cennet ve cehennemi hatırlatıyorsun. Onları gözümüzle görür gibi oluyoruz. Senin yanından çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce çoğunu unutuyoruz dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki yanımda bulunduğunuz hal üzere kalıp zikre devam edebilseydiniz hem yataklarınızda hem de yollarınızda melekler sizinle musafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, insan bu, bazen öyle, bazen böyle. Bir müddet ibadetle, bir müddet de işlerinizle uğraşmanız yeterlidir diye 3 defa tekrarladı.

Habbab bin Eret radıyallahu anh anlatıyor. Allah Teala'nın rızasını kazanmak maksadıyla Resulullah'la Medine'ye hicret etmiştik. Allah lütfuyla mükafatımızı verecekti. Arkadaşlarımızdan bazıları ecrinden hiçbir şey tatmadan öldü. Mus'ab bin Umeyr bunlardan biriydi. Uhud günü şehit edilmişti. Yünden mamül, kilim gibi bir örtü bırakmıştı. Bununla şehidi kefenledik. Başını örterken ayakları açılıyor, ayaklarını kapatırken başı açık kalıyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehidin başını örtmemizi, ayaklarına da bir parça ishir denilen ottan koymamızı emretti. İçimizden öyleleri de var ki hicretinin meyvesi olgunlaşmış ve onu devşirmiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ.
1: Kim kalbiyle doğrulayarak Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederse, Allah ona cehennemi haram kılar. Hicretin 9. yılıydı. İslam, Arap Yarımadası'nın pek çok yerine yayılmaya başlamıştı. İnsanlar, heyetler halinde İslam'ın yüce hakikatlerini öğrenmek için Medine'ye geliyordu. Bu heyetlerden biri de Rebiya kabilesinin Abdülkays koluydu. Bu heyet, Medine'ye varır varmaz Peygamber Efendimiz'in yanına gitti. Peygamberimize, "Ey Allah'ın Resulü, bize özlü bir şeyler tavsiye et ki biz de kabilemize döndüğümüzde bu tavsiyeyi onlara ulaştıralım," dediler. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onları yalnızca tek olan Allah'a iman etmeye davet etti ve Allah'a iman etmenin ne olduğunu onlara şöyle haber verdi: "Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır. Allah'a iman, O'nun bizi yoktan var ettiğine, yaşattığına, her türlü nimeti verdiğine, koruduğuna, yardım ettiğine ve kainatı yönettiğine inanmaktır. Allah'a iman, İslam'ı kabul etmenin ilk şartıdır. Aynı zamanda son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini kabul etmeyi gerektirir. Zira İslam'ı bize öğreten ve en doğru bir şekilde tanıtan odur. Allah'a iman, son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'e inanmayı da gerekli kılar. Nitekim hayat ölçümüzü anlatan Kur'an'dır. Bizler inanırız ki İslam, Kur'an'la tanınır, peygamberle sevilir. Allah'a iman, O'nun yarattığı her bir canlıya merhametle davranmayı da gerektirir. Dolayısıyla mümin, davranış ve sözleriyle herkese güven verir. O, asla katı kalpli, kaba sözlü olamaz. Allah'a iman, kişinin dünyadayken yaptığı her işten Rabbinin haberdar olduğuna ve ahiret gününde bu yaptıklarından ona hesap vereceğine inanmayı da gerekli kılar. Böylelikle Allah'a iman eden her mümin, gönül huzuruyla hem ibadetlerini yerine getirir, hem de güzel bir ahlaka sahip olmanın yollarını arar.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden biri her gün 1000 sevap kazanamaz mı?" buyurdu. Orada oturanlardan biri, "Ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanır?" diye sordu. Resul-i Ekrem, 100 kere Subhanallah der, ona 1000 sevap yazılır veya ondan 1000 günah silinir buyurdu. Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Kehf suresini okuyordu ve yanında iki yularla bağlanmış bir at vardı. Adamın üzerine bir bulut geldi. Bulut ona yaklaşmaya, at da bundan dolayı ürkmeye başladı. Sabah olunca adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek bu durumu anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O bulut Kur'an için inmiş, meleklerin getirdiği rahmetten oluşan sekinettir." buyurdu. Ali bin Rebi'a anlatıyor. Binmesi için bir hayvan getirdikleri zaman, Ali bin Ebi Talib'in radıyallahu anh şöyle yaptığını gördüm. Ayağını üzengiye koyunca

Bismillah dedi. Hayvanın üzerine oturduğunda Elhamdülillahillezî sehhare lena haza ve ma künna lehu mukrinin. İtaat altına almaya gücümüzün yetmeyeceği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'a hamdolsun. Dönüp dolaşıp ona varacağız dedi. Üç defa elhamdülillah dedikten sonra üç defa Allahu Ekber dedi. Daha sonra Subhaneke inni zalemtü nefsi fağfirli innehu la yağfiruz zünube illa ente. Ya Rabbi, seni tesbih ederim. Ben kendime zulmettim. Beni bağışla. Çünkü senden başka günahları bağışlayacak yoktur, dedi ve güldü. Bunun üzerine, ey müminlerin emiri, niçin güldün, dediler. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, benim gibi yaptıktan sonra güldüğünü gördüm. Neden güldün ya Resulallah diye sordum. O da şöyle cevap verdi. Yüceler yücesi Rabbin, kendisinden başka günahları bağışlayacak bir ilah bulunmadığını bilerek, Ya Rab, günahlarımı bağışla diyen kulundan memnun olur da onun için güldüm. Avf bin Malik bin Tufeil'den şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Ayşe'nin yaptığı bir satış veya bağış hakkında yeğeni Abdullah bin Zübeyr'in Allah'a yemin ederim ki Ayşe ya bundan kendisi vazgeçer yahut onu ben engellerim dediği kendisine haber verilince Hazreti Ayşe bunu o mu söyledi dedi. Evet demeleri üzerine Abdullah bin Zübeyr ile asla konuşmamak üzere Allah adına nezir ediyorum, adak adıyorum dedi. Dargınlığın uzaması üzerine Abdullah bin Zübeyr teyzesinin affedip kendisiyle konuşması için ona aracı göndermek istediyse de Hazreti Ayşe hayır, Allah'a yemin ederim ki onun hakkında ne aracılığı kabul ederim ne de nezrimi, adamı bozarım dedi. Hazreti Ayşe'nin küs durma süresi iyice uzayınca Abdullah bin Zübeyr, Misver bin Mahreme ve Abdurrahman bin Esved bin Abdiyagus ile konuştu ve onlara Allah aşkına beni teyzem Ayşe'nin evine götürün. Çünkü onun benimle alakayı kesmek üzere adak adaması helal olmaz dedi. Bunun üzerine Misver ve Abdurrahman onunla birlikte Hazreti Ayşe'nin evine vardılar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. İçeri girebilir miyiz diyerek izin aldılar. O girin dedi. Onlar hepimiz de mi dediler? O da evet hepiniz de girin dedi. Abdullah bin Zübeyr'in onların yanında olduğunu bilmiyordu. Bunlar girince Abdullah bin Zübeyr perdenin arkasına geçti ve teyzesinin boynuna sarıldı, ağlayarak Allah aşkına beni affet diye özür diledi. Misver ve Abdurrahman da Hazreti Ayşe'ye onun özrünü kabul etmesi ve onunla konuşması için Allah andı vermeye başladılar. Ve Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dargınlığı yasakladığını biliyorsun. Bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle üç geceden fazla küs durması helal olmaz dediler. Bu tür şeyleri hatırlatıp Hazreti Ayşe'nin üzerine fazlaca gidince o da onlara adağını hatırlatmaya ve ağlamaya başladı. Ben nezrettim. Nezri bozmadım.

bozmak zordur, dedi. Onların ısrarları üzerine sonunda Hazreti Ayşe, Abdullah bin Zübeyr ile konuştu ve nezrine kefaret olarak 40 köle azat etti. Daha sonraları o bu nezrini hatırlar ve gözyaşları başörtüsünü ıslatacak kadar ağlardı. Ebu Salebe el-Huşeni Cürsüm bin Naşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bir takım şeyleri farz kılmıştır. Onları yitirmeyin. Bazı sınırlar günahlar için cezalar koymuştur. Onları aşmayın. Bir takım şeyleri haram etmiştir. Onlara da el uzatmayın. Unutmuş olduğu için değil, sırf size merhametinden dolayı bir kısım şeylerin hükümleri hakkında da bir şey dememiştir. Onları da soruşturmayın.''

Abdullah bin Ömer kendisine, biz Kur'an'da korku namazını ve hazar namazını, barış ve güven zamanında meskun olduğun yerde kılınan namazı bulduğumuz halde neden sefer namazını bulamıyoruz diye sorulduğunda, biz bir şey bilmezken Allah bize Muhammed'i gönderdi ve biz de onun ne yaptığını görmüşsek öyle yapıyoruz cevabını vermişti.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme inni es'alukel huda ve'd-duka ve'l-afafa ve'l-gina.
2: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağza dayayarak su içmeyi yasaklamıştır. Bera bin Azib radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kabirde sorguya çekildiği zaman eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah der. İşte Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır mealindeki ayet bunu ifade eder.

Esma binti Yezid el-Ensariye'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı.

0: Miktat radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Kıyamet gününde güneş insanlara bir mil kalıncaya kadar yaklaşır. Miktat'tan rivayet eden Süleym bin Amir, vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mille yeryüzü mesafesini mi yoksa göze sürme çekmek için kullanılan mili mi kastettiğini bilmiyorum demiştir. İnsanlar amelleri nispetinde ter içinde kalırlar. Onlardan bir kısmı topuklarına, bir kısmı dizlerine, bir kısmı kuşak yerlerine kadar tere batarlar. Bazılarının da ter adeta ağzına gem vurur buyurarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eliyle ağzını işaret etti.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yapıldığında Allah'ın derecelere yükselteceği ve hataları sileceği hasretleri size göstereyim mi? Mescitlere, camilere gidiş gelişlerde atılan çokça adım, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek, zorluklara rağmen güzelce abdest almak.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi sabaha çıktığı zaman bütün organları dile baş eğerler ve hal diliyle şöyle derler. Hakkımızda Allah'tan kork. Bizim durumumuz sana bağlıdır. Eğer sen dürüst olursan biz de dürüst oluruz. Eğer doğruluktan ayrılırsan biz de ayrılırız. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim birine ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı derse ve o kişi de böyle değilse o sözler söyleyene geri döner. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala cennetliklere ey cennetlikler diye seslenir. Onlar ey her türlü iyiliğin sahibi Rabbimiz buyur derler. Allah Teala halinizden hoşnut musunuz diye onlara sorar. Onlar da nasıl hoşnut olmayalım ki sen kimseye vermediğin nimetleri bize verdin derler. Allah Teala size bundan daha üstününü vereyim mi diye karşılıkta bulunur. Onlar ey Rabbimiz bundan daha üstün ne olabilir ki derler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, benim hoşnutluğum ebediyen sizinle olacak ve bundan sonra asla size kızmayacağım buyurur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri tek nalın ayakkabı ile yürümesin. Ya ikisini de giysin yahut ikisini de çıkarsın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz namazı kıldıktan sonra sadece bir sonraki namazı beklemek maksadıyla evine dönmezse beklediği sürece namazdaymış gibi olur buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: İslam öncesi Mekke'de hayat. 1. bölüm. Böylece biz sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki şehirlerin anası olan Mekke'de ve çevresinde bulunanları uyarasın. Şura Suresi 7. ayet. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler. İbrahim Suresi 37. ayet. Mekke, Arap Yarımadası'nın orta batı kısmını oluşturan Hicaz'ın en önemli şehridir. Etrafı dağlarla çevrili bir vadide kuruludur. Burada yeryüzünün ilk mabedi Kabe bulunur. Kabe, Mescid-i Haram, Safa ve Merve adlı kutsal mekanlar Mekke'de bulunduğu gibi, ayrıca hac vazifesinin yapıldığı Arafat, Müzdelife ve Mina da bu şehrin çevresinde yer alır. Mekke ayrıca Yemen'den başlayıp Akabe Körfezi'ne kadar ulaşan ticaret yolunun da kilit noktasını teşkil eder. Bu sebeple şehrin çevresinde periyodik olarak Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz gibi panayırlar kurulmuştur. Mekke'nin tarihi M.Ö. 5. yüzyılın ortalarına kadar ulaşır. Şehri ilk yurt edinenler Güney Arabistan asıllı Amalikalılardır. Daha sonra yine güneyden gelen Cürhüm kabilesi buraya yerleşti. Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail aleyhisselam, bu kabilenin reisi olan Mudad'ın kızı Seyyide ile evlenerek Cürhümlülerle akrabalık kurdu. Bu sürede bir peygamber olarak Kabe ve hac vazifelerini yerine getirdi. Onun ölümünden sonra İsmail oğulları zamanla Mekke'de çoğaldılar. Şehirde İsmaililer, Adnaniler, Maaddiler ve Nizariler adlarıyla tanındılar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ataları olan Kureyş kabilesi de İsmail oğulları soyundan gelmektedir. Mekke'de Cürhümlülerin idaresine son verenler Huzalılardır. Şehri Huzalılara terk etmek zorunda kalan Cürhümlüler, Mekke'den ayrılırken Zemzem kuyusunu da işlemez hale getirmişlerdir. Mekke yönetimini Huza kabilesinin elinden alan kişi, Hazreti Peygamber'in 4. kuşaktan dedesi Kusay bin Kilab'dır. O, göçebe hayat yaşayan Kureyş'i bir araya getirip Mekke'ye yerleştirmiştir. Bu sebeple kendisine toplayan anlamında mücemmi adı verilmiştir. Kusay daha sonra şehrin idare merkezi ve parlamentosu haline gelecek olan Darünnedve'yi inşa etmiştir. Burası Mekkeliler için önemli kararların alındığı, savaşa gidecek birliklerin uğurlandığı, başka kabile veya devletlere gönderilecek elçilerin yola çıkarıldığı mekandır. Kusay bin Kilab, daha önce Huzalılar tarafından yürütülmüş olan Kabe görevlerinden icabe yani Kabe perdedarlığı, kıyade yani kumandanlık, nedve meclis başkanlığı, sikaye hacılara su sağlama ve rifade hacılara yiyecek sağlama gibi önemli görevleri kendisi üstlendi. Daha sonra da başka görevler ihdas ederek bunları diğer Kureyş kabilelerine taksim etti. Ondan sonraki dönemlerde Mekke yönetimi ve Kabe ile ilgili vazifeler Kureyş'e mensup kabileler arasında paylaştırılmıştır. Kusay'dan sonra Mekke'nin en önemli siyasi figürü oğlu Abdümenaf oldu. Onun oğulları ise Mekkelileri ilk defa uluslararası ticaretle tanıştırdılar. Nitekim oğullarından Haşim, Rumlarla Şam'daki Gassaniler, Abdüşşems, Habeşistanlılar, Nevfel, Farslılarla Irak'taki Münzirler, Muttalip de Yemen idarecileriyle ticaret imtiyaz anlaşmaları yaptılar. Bu sayede Kureyş ticaret kervanları Hicaz, Şam, Irak, Yemen ve Habeşistan arasında hiçbir engelle karşılaşmadan hareket etmişlerdir. Abdümenaf'ın ölümünden sonra yerine Haşim bin Abdümenaf geçti. Büyük bir tüccar olan Haşim, Kureyş'in harem dışındaki ülkelere kış ve yaz seferlerini başlatan kişi olarak tanınır. Haşim, Mekkelilerin şiddetli kıtlığa maruz kaldığı bir dönemde Şam'a giderek oradan kuru ekmek getirmiş, yük taşıdığı develeri kesip tirit yaparak halkı doyurmuştur. Bu sebepledir ki asıl adı Amr iken kendisine Haşim, tiridi ufalayan adı verilmiştir. Haşim bin Abdümenaf, ticaret amacıyla çıktığı Suriye yolculuklarında kısa süreli olarak Medine'de konaklıyordu. Bu seferlerinden birinde şehrin ileri gelen ailelerinden Necaroğulları reislerinden Amr bin Lebid'in kızı Selma ile evlendi. Bir müddet sonra da Şam ticaret seferine çıktı. Ancak yolculuğu esnasında Gazze'de hayatını kaybetti. Onun ölümünden kısa bir süre sonra Medine'deki hanımı Selma bir erkek çocuğu dünyaya getirmiş ve ona Şeybe adını vermişti. 7 yaşına kadar Medine'de kalan Şeybe, daha sonra amcası Muttalip tarafından Mekke'ye getirildi. Onların şehre girişleri esnasında devenin terkisinde bir çocuğun oturduğunu görenler, Şeybe'yi Muttalip'in kölesi zannettiler ve ona Abdülmuttalip, Muttalip'in kölesi adını verdiler. Zamanla bu ad onun asıl isminin önüne geçti. Abdülmuttalip bin Haşim gördüğü bir rüyaya dayanarak kaybolan Zemzem kuyusunu yeniden faaliyete geçirmeye karar verdi. Onun kazıya başladığına şahit olan Kureyşliler bu suda kendilerinin de hakkı olduğunu söyleyerek kendisine engel oldular. Anlaşmazlık üzerine taraflar problemin çözümü için Şam'da bulunan bir bilgeye danışmaya karar verdiler. Mekkeliler yolculuk esnasında yarı yolda karşı karşıya kaldıkları susuzluk tehlikesinden Abdülmuttalib'in gayretleriyle kurtulunca yaptıklarına pişman oldular. Sonra da Zemzem'i yeniden ortaya çıkarması niyetinde kendisine engel olmayacaklarını bildirdiler. Zemzem kuyusunu yeniden faaliyete geçirmesi, Kureyş ve diğer Araplar nazarında Abdülmuttalib'in itibarını en yüksek dereceye çıkarmıştır. Zemzem'i ortaya çıkarması sırasında Mekkelilerin engellemeleriyle karşı karşıya kalan Abdülmuttalip, onların kendisini koruyacak kimsesi olmadığı için böyle davrandıklarını düşündü. Bu sebeple Allah'a kendisine 10 adet erkek çocuk nasip etmesi için dua etti ve şayet dileği gerçekleşirse çocuklardan birini şükür amacıyla kurban edeceğini adadı. Gerçekten de onun Abbas, Hamza, Abdullah, Ebu Talip, Zübeyir, Haris, Hacl, Mukavvim, Dırar ve Ebu Leheb adlarında 10 oğlu, Safiye, Ümmü Hakim Beyza, Atike, Umeyme, Erva ve Berre adlarında da 6 kızı dünyaya geldi. Abdülmuttalib'in Allah'a verdiği sözü yerine getirme zamanı geldiğinde çekilen kura en küçük oğlu Abdullah'a isabet etti. Ancak Abdullah'ın kurban edilmesine Kureyşliler şiddetle karşı çıktılar. Abdülmuttalip tavsiye üzerine Hayber'de bulunan bir kahine giderek bir çözüm bulmasını istedi. Kahine develerle Abdullah arasında her seferinde 10 deve artırılmak suretiyle kura çekilmesi tavsiyesinde bulundu. 9 defa Abdullah'a isabet eden kura, 10. da develerin adına çıkınca Abdullah kurban edilmekten kurtuldu. Abdülmuttalip daha sonra oğlu Abdullah'ı Beni Zühre'nin ileri gelenlerinden Vehb bin Abdümenaf'ın kızı olan Amine ile evlendirdi. Evliliğinden birkaç ay sonra ticaret yapmak ve dayılarını ziyaret etmek amacıyla Medine'ye giden Abdullah burada hastalanarak vefat etti. Sosyal hayat, kabile ya da büyük aile. İslam öncesi Arap toplumu yaşayış tarzına göre Bedevi ve Hadari olmak üzere iki kısımda değerlendirilir. Bedevilik, hayatın ihtiyaçlarında zorunlu olanla yetinmektir. Hadarilik ise başta yerleşik hayatı benimsemek olmak üzere tabii ihtiyaçlarda zaruri olanın üzerindeki şartlarda yaşamak demektir. İklim ve tabiatın bir gereği olarak Arap Yarımadası'nın kuzeyinde yaşayan toplulukların büyük bir kısmı Bedevi, güneydekilerse Hadari kabul edilir. İslam öncesi dönemde yerleşik bir hayat yaşayan Mekkeliler daha ziyade Hadarilerden kabul edilir.

hayat şartları ve geçim zorluğu sebebiyle Araplar arasındaki öncelikli irtibat şekli düşmanlıktır. Buna göre aralarında herhangi bir anlaşma bulunmayan iki kabile, tabii bir şekilde birbirine düşman kabul edilir. Kabile savaşları o kadar rutin hale gelmiştir ki, cahiliye Arapları baskın ve yağmaları adeta bir geçim vasıtası olarak görmüşlerdir. Bu nedenle Arap cahiliye hayatında en önemli sosyal hadiseler, Eyyamül Arap adı verilen kabile savaşlarıdır. Savaşın neredeyse bir hayat tarzı olarak görüldüğü bu tür şartlarda, Araplar hac ve ticaret gibi zorunlu faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için güvenli zaman dilimlerine ve mekanlara ihtiyaç duymuşlardır. Onlara bu imkanı İbrahim aleyhisselam zamanında tespit edilmiş olan haram aylar Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep ve ticari panayırlar sağlamıştır. Araplar hac ibadetini savaşın yasaklandığı haram aylarda gerçekleştiriyorlardı. Kabileler bu kutsal barışı fırsat bilerek her taraftan Mekke'ye geliyorlar, bu münasebetle hac günlerinden önce ve sonra dinlenme yerlerinde kurulan panayırlarda rahatça alışveriş yapıyorlardı. Hacılar buralarda birkaç gün konaklıyor, mallarını takas ediyor, daha sonra da güvenlik içinde yurtlarına dönüyorlardı. Kabile içinde aynı atadan gelen öz kabile çocukları, diğer kabilelerden katılanlar, sığınmacılar ve köleler bulunur. Birinci sırada yer alanlar, kabilenin diğer mensuplarından her bakımdan üstün üyelerdir. Asıl soydan gelmeyip de sonradan herhangi bir sebeple kabileye katılanlara ise malik, abd, sahip, İbnül Eman, garip, car, halif, nezil, şerik ve Rab gibi isimler verilmiştir. Kabilede esas üyelerin altında yer alan ve haliflerle birlikte kabilenin orta tabakasını teşkil eden ve mevali adı verilen bir grup daha vardır. Bunlar, kabile içinde azat edilmiş köle ve cariyelerle onların çocuklarından meydana gelir. Arap toplumunda kabile dairesinin üçüncü tabakasında köleler yer alır. Kölelerin herhangi bir hayvandan farkı yoktu. Onlar sahiplerinin malı gibi görülmekteydi. Bu sebeple onların hiçbir şahsi ve sosyal hakkı bulunmamaktaydı. Arap toplumunda kabilede en küçük birim ailedir. Arap ailesinde mutlak hakimse erkektir. Dolayısıyla Araplar arasında erkek çocukların tartışılmaz üstünlüğü vardır. Özellikle göçebe Araplar arasında kızların aileye yük olduğu düşüncesi yaygındır. Onlara göre kadın, kabileyi koruyabilecek güce sahip olmadığı gibi esir duruma düşmesi soyun kınanmasına sebep olabilirdi. Bu durum Arap toplumsal yapısında kadına oranla erkeğe daha çok değer verilmesini getirmiştir. Sosyal itibarı olmayan kadın ancak erkek çocuk doğurduğu zaman aileden kabul edilir, çocuk sahibi olsalar da kadınların miras hakları yoktur. Babası ölen bir çocuğun velayet hakkı ise annenin değil ölenin erkek akrabasınındır. Bedevi anlayışa göre dünyaya erkek olarak gelmediği için kız çocuğu suçlu olarak doğmuştur. Bu inanış sebebiyle onlar, ailenin değersiz ve yüz kızartıcı üyesi kabul edilen bu çocuğun öldürülmesinde bir mahsur görmemişlerdir. Araplarda kız çocuklarının öldürülmesinde namus endişesi kadar geçim sıkıntısı da etkindir. Zira çöldeki yiyecek darlığı evlat yetiştirme meselesini daha da zor hale getirmiştir. Erkek çocuklar kısa sürede bileklerinin gücüyle karınlarını doyurmakta, hatta aileye katkı sağlayacak duruma gelebilmekteydiler. Kızlarsa aileye daha ziyade yük getirdikleri için fazlalık görülmüşlerdir. Kız çocukları hakkında bu olumsuz düşünceye rağmen onların canlı olarak gömülmesi adeti Temim kabilesi dışında diğer Arap kabileleri arasında çok yaygın olarak görülmemiştir. Üstelik Zeyd bin Amr bin Nüfeil gibi şahıslar öldürülmek istenen kız çocuklarını babalarından alarak onların bakım ve büyütülmesine üstlenmişlerdir. Bu konuya bir sonraki programımızda devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Tekrar buluşuncaya dek esen kalınız.

Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Numan bin Beşir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala'nın çizdiği sınırlara riayet edenlerle etmeyenler bir gemide yolculuk yapan şu topluluğa benzer. Onlar gemideki yerlerini kura ile paylaşırlar. Bir kısmına geminin üst katı, diğer bir kısmına da alt katı düşer. Kura neticesi olarak aşağıya yerleşenler, su almak için çıktıkları vakit üst kattakilerin yanından geçerler. Bunun üzerine hissemize düşen yerden bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer üst kattakiler onları istediklerini yapmakta serbest bırakırlarsa hepsi helak olur. Şayet onları bu tehlikeli işten men ederlerse kendileri kurtulduğu gibi onları da kurtarmış olurlar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yedi şey gerçekleşmeden önce iyi şeyler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu, azdırıp saptıran zenginliği mi, sıhhati bozan hastalığı mı, bunaklaştıran ihtiyarlığı mı, ansızın geliveren ölümü mü, beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi, yoksa kıyameti mi? Kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: İyyâkum ve zann, fe inne zanne ekzebul hadîf, ve lâ tahassasû, ve lâ tecessasû, ve lâ tenâfesû, ve lâ tahâsedû, ve lâ tebâgadû, ve lâ tedâberû, ve kûnû ibâdallâhi ihvânâ.
2: Zandan uzak durun. Zira zan, sözün en yalanıdır. Birbirinize kulak misafiri olmaya çalışmayın. Birbirinizin özel hallerini araştırmayın. Birbirinizle üstünlük yarışı içine girmeyin. Birbirinize kıskançlık etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. İnsanlar bu dünyaya imtihan için gönderilmiştir. Bu alemde iyi amel ve güzel şeylerle karşılaşacakları gibi kötü ve çirkin şeylerle de karşılaşabilirler.

her iki halde de insan imtihandadır. Öte yandan insan dünyada iyi veya kötü, hayır veya şer bütün yaptıklarından ahirette sorgulanacaktır. Müslümanların da bu inanç ve bilinç içerisinde olmaları gerekir. Müslüman için kişisel ve toplumsal hayatta iyilik ve kötülüğün ölçüsü, Allah ve Resulünün emir ve yasaklarıdır. Bireye ve topluma faydalı olan davranışlar arasında ise hüsnü zan gelir. Hüsnü zan, yani güzel düşünmek, kişinin iyi bir Müslüman olduğunu gösterir. Mümin, bütün hayatında hüsnü zan beslerse, rahmet ve mağfiretten nasiplenir. Çünkü bu aynı zamanda onun inancının varlığını ve devamlılığını gösterir. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez ayeti de bu duruma işaret etmektedir. Sevgili Peygamberimiz, Allah'tan hiçbir zaman ümit kesmemiştir. Hayatın son anına dek her daim Rabbine karşı hüsnü zan halinde olmayı bize şu hadisi şerifiyle öğretmiştir. Hepiniz ancak Yüce Allah'a hüsnü zan besleyerek can veriniz. O, hayatının her anında hayırlı olanı yapmayı prensip haline getirmiş ve şöyle buyurmuştur. Mü'min daima hayır üzerindedir. Bedeninden ruhu çıkarken bile Allah'a hamd eder. Müslüman, kendisiyle aynı inancı paylaşan Müslüman kardeşi hakkında hüsnü zan beslemelidir. Zira iman, ahlak ve kardeşlik bunu gerektirir. Müslümanın Müslüman kardeşi hakkında iyi düşünmesi ve ona güvenmesi her daim hem dininin hem de insanlığın gereğidir. Suizan, kesin bir delil olmaksızın Müslümanlar hakkında kötü düşünmek ve emin olmadığı halde Müslümanlar hakkında suçlamada bulunmaktır. O, insanları birbirinden uzaklaştıran ve aralarındaki bağları koparan ahlaki kusurlardandır. Kötü olan zan, insanın zaaflarını harekete geçirir. Hatalar zincirinin ilk halkasını teşkil eder. Bu hastalıktan korunmak için en başta tedbir almak, insanların aklında soru işareti bırakacak, gönüllerine şüphe düşürecek, suçlamaya neden olacak durumlardan sakınmak gerekir. Bu yüzden Peygamberimiz, üç kişiyseniz ikiniz diğerini bırakıp da fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer tavsiyesinde bulunarak zan konusundaki hassasiyetini ortaya koymuştur.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geride kalır, zayıf kimseleri ya kendi veya başkasının devesinin arkasına bindirir ve onlar için dua ederdi. Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde Bismike Allahümme ahya ve emut, Allah'ım senin ismini anarak yaşar ve ölürüm, uyur ve uyanırım derdi. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır. İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Cebrail aleyhisselam yanında otururken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam, bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı. Şimdiye kadar açılmamıştı dedi. Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam, bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir. Şimdiye kadar hiç inmemişti dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki, sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan biri Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf bile okusan Allah mükafatını verir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak insanlar helak oldu, azabı hak etmiştir diyen kimse insanların en çok helake uğrayanıdır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Peygamber Efendimiz'in kılıçlarından ve diğer savaş malzemelerinden bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın hayatı barış, merhamet ve ahlak ekseninde şekillenmiş olmakla birlikte içinde yaşadığı şartlar gereği savunma ve güvenlik konularında da tedbirli olmayı esas almıştır. Onun kullandığı silahlar ve harp malzemeleri bir saldırı ruhunun değil sorumluluk, ölçü ve adalet anlayışının yansımalarıdır. Kaynaklarda bildirildiğine göre Peygamber Efendimizin birden fazla kılıcı, zırhı, miğferi, kalkanı, mızrağı, oku ve yayı bulunmaktaydı. Ancak bu eşyaların hiçbiri gösteriş amacıyla taşınmamış, yalnızca ihtiyaç halinde meşru çerçevede kullanılmıştır. Kaynaklar Efendimizin 9 adet kılıcının bulunduğunu haber vermektedir. Bu kılıçlardan bazıları ganimet olarak, bazıları ise hediye yoluyla ya da satın alınarak edinilmiştir. Hazreti Peygamber diğer eşyalarına olduğu gibi kılıçlarına da isim vermiştir. Kılıçların isimlendirilmesi o dönemin Arap kültüründe yaygın bir gelenektir ve çoğu zaman kılıcın şekline, keskinliğine veya kullanım özelliğine işaret eder. Bu kılıçların en meşhuru Zülfikar'dır. Çift ağızlı yapısıyla bilinen bu kılıç, daha sonra Hazreti Ali'ye intikal etmiş ve İslam tarihinde sembolik bir yer edinmiştir. Peygamber Efendimizin kılıçlarında süs, ihtişam ya da aşırı bezeme yoktur. Kabzaları sade, kınları işlevseldir. Bu sadelik onun hayatının her alanında benimsediği ölçülü yaşam tarzının silahlara da yansıdığını göstermektedir. Efendimizin kullandığı zırhlara gelince, bu zırhlar demir halkalardan oluşan, vücudu darbelerden korumaya yönelik savunma araçlarıdır. Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimizin iki kat zırh giydiği rivayet edilmektedir. Bu durum onun tevekkülü, tedbiri elden bırakmak şeklinde anlamadığını, aksine her türlü önlemi aldıktan sonra Allah'a dayanmayı esas aldığını göstermektedir. Peygamber Efendimizin miğferleri de bulunmaktadır. Bunlardan en bilineni Mugaffer adıyla anılan miğferdir. Bu miğfer, başı koruyan metal halkalardan oluşmakta ve savaş esnasında güvenliği sağlamaktadır. Bu da fetih gibi büyük bir olayda dahi tedbirin elden bırakılmadığını ortaya koymaktadır. Efendimizin kullandığı kalkansa genellikle deriden yapılmış yuvarlak biçimli bir savunma aracıdır. Kalkan, saldırmak için değil darbelere karşı korunmak amacıyla elde tutulmuştur. Yine bu tercih onun savunma merkezli yaklaşımının bir başka göstergesidir. Bunun yanı sıra Peygamber Efendimizin mızrağı, harbesi, oku ve yayı da bulunmaktaydı. Mızrağının adı anaze olarak bilinmektedir. Bu mızrak zaman zaman sütre olarak da kullanılmış, namaz kılarken önüne dikilmiştir. Bu ayrıntı harp aletlerinin bile ibadet hayatıyla ölçülü bir ilişki içinde olduğunu göstermektedir. Peygamber Efendimiz ve ashabının Uhud Savaşı'na kadar atları olmamıştı. İlk defa Peygamber Efendimiz Uhud Muharebesi'nde kendi parasıyla satın aldığı Segb isimli ata binmiştir. Sonraları Efendimiz hediye yoluyla birkaç ata ve binek hayvanına sahip olmuştur. Mısır mukavkısının hediye ettiği Düldül adı verilen beyaz katır darb-ı mesellere konu olmuş, namı günümüze kadar ulaşmıştır. Peygamber Efendimizin harp malzemelerine bakıldığında açıkça görülür ki bu eşyalar birer savaş aracı olmaktan çok sorumluluk bilinciyle taşınan emanetlerdir. Onun elinde kılıç öfkenin değil adaletin, zırh korkunun değil tedbirin sembolüdür. O savaş meydanlarında dahi ahlakı elden bırakmamış, sivillere zarar verilmemesini, esirlere iyi davranılmasını ve ölçünün korunmasını emretmiştir. Bu yönüyle Efendimizin silahları onun yüksek ahlakının sessiz tanıklarıdır. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Peygamber Efendimiz gücü kutsamamış, gücü emanet olarak görmüştür. Onun silahları adaleti ayakta tutmak için elde tutulmuş, merhametle sınırlandırılmıştır. Bu anlayış bugün dahi insanlığa yol gösteren evrensel bir duruş olarak karşımızda durmaktadır. Efendimizin mübarek şemailinden bahsettiğimiz bir programın daha sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Bedir Savaşı başlamak üzereydi. Resulullah, "Ben başınızda olmadıkça sakın hiç kimse bir işe kalkışmasın." buyurdu. Derken müşrikler kendilerine yaklaşmaya başladılar. Onları fark eden Hazreti Peygamber, "Haydi kalkın, genişliği göklerle yer kadar olan cennete." buyurdu. Umeyr bin Hümam el Ensari, "Ya Resulallah, genişliği göklerle yer kadar olan cennet mi?" dedi. Allah Resulü evet cevabını verdi. Bunun üzerine Umeyr, "Vay be!" diyerek hayretini gizleyemedi. Allah Resulü, "Seni vay be demeye sevk eden nedir?" diye sordu. Umeyr, "Hayır, vallahi ya Resulallah, cennet ehlinden olmayı ümit etmekten başka bir derdim yok." dedi. Allah Resulü, "Muhakkak ki sen cennet ehlindensin." buyurdular. Bunun üzerine Umeyr, ok kılıfından birkaç hurma çıkararak yemeye başladı. Sonra, "Bu hurmalarımı yiyinceye kadar beklemek, gerçekten uzunca bir süre hayatta kalmak demektir." diyerek elindeki hurmaları attı ve şehit oluncaya kadar müşriklerle çarpıştı.

0: Bir savaş sonrası payına düşen ganimeti Hazreti Peygamber'e getiren bir bedevi, ben bunun için sana uymadım. Okuyla boynunu göstererek, buradan vurularak şehit olup cennete gitmek için sana uydum diyerek ganimeti geri vermişti. Bir süre sonra savaşta şehit olup isteğine kavuşan bedevi hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o Allah'a verdiği sözü tuttu. Allah da ona dilediğini vererek sözünü tuttu buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn gününde ganimeti taksim ederken bazı kimselere fazla verdi. Akra bin Habis'e 100 deve, Uyeyne bin Hısn'a da bir o kadar deve verdiği gibi Arap eşrafından bir topluluğa da hayli miktarda mal verdi. O gün onlara öncelik verdi. Bunun üzerine bir adam, "Vallahi bu taksimde adalet yoktur. Bunda Allah'ın rızası gözetilmemiştir," dedi. Ben de, "Vallahi bunu Allah'ın Resulüne söyleyeceğim," dedim ve peygamberin yanına gittim. O adamın sözlerini aktardım. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değişti ve kıpkırmızı oldu. Sonra, "Allah ve Resulü adil olmazsa başka kim adil olur?" dedi. Sonra, "Allah Musa'ya rahmet etsin. O bundan fazla sıkıntıya uğradığı halde sabretti," buyurdu. Ben de bundan böyle peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hiç kimsenin sözünü götürmeyeceğim diye ahdettim.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimselerse hiç sevmediğim kişilerdir ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabın veya tulumun ağzından su içmeyi yasakladı. İmran bin Husayn'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya sadece hayır getirir buyurmuştur.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Masiyet olan hususlarda itaat yoktur. İtaat ancak maruf, yani iyi olan hususlardadır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostumun sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Müminin ziyneti abdest suyunun ulaştığı yere kadar erişir buyurdu. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah şehidin borç dışındaki bütün günahlarını bağışlar. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, şöyle şöyle olan Safiye sana yeter demiştim. Ravilerden bazılarının dediğine göre o, bununla onun kısa boylu oluşunu kastetmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denizin suyu ile karışsaydı, onu dahi bozardı buyurdu. Hazreti Ayşe diyor ki, ben yine bir gün Hazreti Peygamber'in yanında bir kimsenin hal ve hareketini taklit etmiştim. Resul-i Ekrem, karşılığında bana şunu şunu verseler dahi bir insanın taklidini yapmayı istemem buyurdu.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerinde oturmaktan sakının buyurmuştu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bu bizim için bir gereksinimdir. Zira oralarda oturup konuşuyoruz, dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem oralarda oturmaktan vazgeçmiyorsunuz, bari yolun hakkını verin, buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, yolun hakkı nedir, dediler. Harama bakmamak, gelip geçeni rahatsız etmemek, selam almak, iyiliği teşvik etmek ve kötülüğü engellemektir, buyurdu. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başkalarını doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Ona uyanların sevabından da bir şey eksilmez.''

Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaplardan su içenler karınlarını cehennem ateşiyle doldurmuş olurlar buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyametin dehşetinden insanlar öyle terler ki çıkan terleri yerin 70 arşın derinliğine kadar nüfuz eder. Ter onların kulaklarına kadar ulaşır. Onlar tere boğulurlar.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hanımları peygamberin yanındayken Fatıma radıyallahu anha geldi. Onun yürüyüşü peygamberin yürüyüşüne benzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu "Hoş geldin kızım" diyerek karşıladı. Sağ ve sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce ona gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, "Resulullah eşlerinin önünde sana özel gizli bir şey söyledi. Sense ağlıyorsun" dedim. Peygamber kalkınca da ona "Sana ne söyledi?" diye sordum. Fatıma, "Resulullah'ın sırrını ifşa edemem" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince, "Üzerindeki hakkım için peygamberin sana ne söylediğini bana bildirmeni istiyorum" dedim. Fatıma, "Şimdi olur" dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim" buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa "Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin?" buyurdu. O zaman da "Gördüğünüz gibi güldüm" dedi.

Huzeyfe radıyallahu an şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi, ipek ve atlastan yapılmış elbiseler giyinmeyi ve bunların üzerine oturmayı yasakladı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Men yuhramir rifqa yuhramil hayra kulleh.
2: Rıfktan mahrum kalan bir kimse hayrın tamamından mahrum kalmıştır. Sevgili Peygamberimiz bir gün ashabıyla sohbet ediyordu. Müminin sahip olması gereken güzel özellikleri özlü bir benzetmeyle şöyle dile getirdi. Mümin bal arısına benzer. Bal arısı gibi hep güzel, temiz, helal şeyler yer. Hep güzel şeyler üretir, hep iyiliklerin peşinden koşar. Hiçbir şeyi dökmez, kırmaz, bozmaz. Allah Resulü bu benzetmesiyle mümini kırıp dökmeyen, yararlı ve nazik bir insan olarak tanımlamıştır. Müminin gönlünde kötüye değil iyiye, zararlıya değil faydalıya, olumsuza değil olumluya yer ayırması gerektiğini ifade etmiştir. Rıfk, yumuşak huylu ve yararlı olmak, uyumlu ve nazik davranmak anlamlarına gelir. Sertliğin ve kaba davranışın zıddıdır. Rıfk kökünden türeyen refik ise, nazik davranan kişi dost demektir. Rıfk, ummadığımız kapıları açacak olan anahtardır. Bunun sayesinde müminler arasında bağlar kuvvetlenir, Allah'ın rızası kazanılır. Nezaketli ve yumuşak huylu olma hususunda en güzel örneğimiz Allah Resulü'dür. O, hayatının her anında müminlere zarif, nazik ve edepli olmayı tavsiye etmiştir. Sevgili Peygamberimiz, başta ailesi olmak üzere yakınlarına, arkadaşlarına kibar davranmayı hiçbir zaman elden bırakmamıştır. Allah Resulü sadece insanlara değil, kainattaki her bir varlığa şefkat, merhamet ve nezaketle davranmıştır. O bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Rıfk, zarif davranış, işe güzellik katar. Rıfktan, zerafetten yoksunluksa işi kusurlu kılar. Allah Resulü bizlere her türlü aşırılıktan, kabalıktan, şiddetten uzak durmayı öğütlemiştir. Zira sevgili Peygamberimiz mümini şöyle tanımlamıştır. Namusa dil uzatan, lanet eden, çirkin işler yapan, edepsiz konuşan kimse olgun bir mümin değildir. Mümin nezaket sahibidir. Sade ve zarif haliyle kibar ve anlayışlı tavırları benimser. Bütün işlerini nezaketle yürütür. Şüphesiz Allah Teala refiktir, rıfkı sever. Sertlik ve benzeri hallere vermediği karşılığı yumuşak huylulukla yapılan işlere verir hadisini hayatına aktarır.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Hazreti Peygamber'in toplum kesimleriyle olan örnek ilişkilerini anlatmaya devam ediyoruz. Bugünkü programımızda Peygamber Efendimizin toplumsal sorunlar karşısındaki tavrını anlatmak istiyoruz dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, Peygamber Efendimiz bir taraftan güzel ahlakıyla insanlara örnek olurken, diğer yandan da ortaya çıkan veya çıkabilecek ahlaki sorunları önlemek için gayret sarf etmiştir. Çünkü İslam'ın amaçlarından biri de nesli korumak ve sağlıklı bir toplum yapısı oluşturmaktır. Nesli ve aile yapısını bozan sorunların başında fuhuş gelmektedir. Fuhuş, ahlakı çökertmekte, psikolojik bozukluklara, günümüzde AIDS gibi büyük ölçüde cinsel ilişkiye bağlı hastalıkların artmasına, fuhuşla bağlantılı suçların ve kadın ticaretinin yaygınlaşması gibi gayri ahlaki ve gayri insani sonuçlara sebep olmaktadır. Bilindiği gibi AIDS bir virüs hastalığıdır ve dünyada maalesef süratle yayılmaktadır. Çünkü AIDS virüsü insanın kendini mikroplara ve hastalıklara karşı savunmasında önemli rol oynayan bazı ak yuvarları parçalayarak bağışıklık sistemini çökertmesi sebebiyle vücudun hastalıklara karşı direnci kırılmakta, bağışıklık sistemi sağlıklı olan kişilerin kolayca atlatabileceği hastalıklar, hatta basit bir soğuk algınlığı bile AIDS'li bir hasta için ölümle sonuçlanabilmektedir. Hastalığın en büyük sebebinin gayrimeşru ilişkiyle kan nakli olduğu söylenebilir. Dikkat edilirse görülecektir ki AIDS, Müslüman ülkelere daha sonra girmiş ve daha zor yayılma imkanı bulabilmiştir. Hastalığa yakalanmak istemeyen herkes, başta Allah'ın kesin kez haram kıldığı her türlü gayrimeşru ilişkiden ve her türlü uyuşturucudan uzak durmalı, aşı, kan nakli gibi zaruri durumlarda kurban olmamak için de elden gelen önlemler alınmalıdır. Zaten ilgili merkezlerde tıbbi olarak bu önlemler alınmaktadır. Bunlara ilaveten neslin korunması açısından gerekli önlemlerin alınması da zaruridir. Açıkça ifade etmeliyiz ki çok acil önlemler alınmaması durumunda 1 Aralık Dünya AIDS günü bir fantazi olmaktan ileri gitmez. Hiç düşündünüz mü değerli dinleyicilerimiz? İnsanın başına hangi bela gelse kendi yapıp etmeleri yüzünden geliyor. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de başınıza ne geldiyse kendi yaptıklarınız yüzündendir buyuruyor. Yani Allah'ın emir ve yasaklarının her birinin mutlak bir hikmeti var. İbret almaksa akıl sahibi insana düşmektedir. Değerli dinleyicilerimiz, Kur'an'da ve hadislerde fuhuş ve fuhşa götüren çirkin davranışlar yasaklanmıştır. Peygamber Efendimiz fuhuşun önlenmesi için eğitim, evliliğin kolaylaştırılması ve aile yapısının güçlendirilmesi gibi hususlar üzerinde durmuş, buna rağmen yani insanlığın lehinde alınan tüm önlemlere rağmen suç işleyenleri de cezalandırmıştır. Bizim bu programdaki asıl amacımız genel anlamda toplumsal sorunlara değinip konuyla ilgili olarak Peygamber Efendimizin tavrına işaret etmektir. Değerli dostlar, insanlık tarihi boyunca hemen her toplumda kamu düzenini bozan ve yüz kızartıcı büyük bir suç olarak kabul edilen sorunlardan biri de hırsızlıktır. Hırsızlık da Hazreti Peygamber'in önlemeye çalıştığı sosyal problemlerden biridir. Ahlak ve hukuk kurallarına aykırı yollardan haksız kazanç sağlanmasına sebep olan hırsızlık, İslam'ın son derece değer verdiği, korumayı hedeflediği ve kutsal kabul ettiği mal güvenliğini ve meşru yollardan gelir elde etmenin esas olduğu ilkesini ihlal etmektedir. Cahiliye döneminde hırsızlık bir hayli yaygındı ve genel olarak ayıp ve suç sayılmaktaydı. Bununla birlikte merkezi bir siyasi otorite bulunmadığından suçun düzenli bir şekilde kontrol altında tutulduğu ve suçluların cezalandırıldığı söylenemezdi. Söz gelimi, göçebe Araplar kabile fertlerine, dost kabilelere, mabetlere ve kamuya ait malların çalınmasını suç sayarken, aralarında antlaşma ve himaye bulunmayan diğer kabilelerden güç kullanarak çalınan malı ganimet sayar ve bu tür eylemleri de cesareti simgeleyen davranışlar olarak görür. Yine güçlü kabilelerden biri böyle bir suça yöneldiğinde onu cezalandırma yoluna gitmezlerdi. Herkesin bildiği şu hadise buna çok özel bir örnektir. Peygamber Efendimiz döneminde Arapların en saygın kabilelerinden olan Kureyş'in mahzun koluna mensup Fatıma binti el-Esved isimli bir kadın vardı. Fatıma sahip olduğu bu saygınlığın arkasına gizlenip tanınmış insanların adını kullanarak borç alıyor fakat ödeme zamanı gelince de borcunu ödemiyordu. O borcunu ödemeyince borç istenirken adı kullanılan kişilere gidip alacaklarını istedi insanlar. Oysa adı kullanılan kimselerin hiçbir şeyden haberi yoktu. Olayın biraz daha üzerine gidilince Fatıma'nın yalan söylediği, her şeyi kendisi için yaptığı anlaşıldı. O ise yaptıklarını inkar ediyordu. Alacaklılar için başka çare kalmayınca Fatıma'yı Hazreti Peygamber'e şikayet ettiler. Allah Resulü olayı hırsızlık olarak değerlendirdi ve kadının cezalandırılmasını istedi. Aslında bu sıradan adli bir vakaydı. Ancak Fatıma'nın mensubu olduğu mahzum oğulları kendi isimlerini taşıyan birinin cezalandırılmasını istemiyordu. Zira bu durum onların saygınlığına büyük bir gölge düşürecekti. Allah Resulü kararını açıklar açıklamaz kabilenin önemli isimleri bir araya gelerek Fatıma'yı cezadan kurtaracak bir formül aramaya koyuldu. Kurtuluş yolu olarak birisinin gelip Hazreti Peygamber'den Fatıma'nın affedilmesini istemesinin en uygun yol olduğunda karar kıldılar. İşte bu iş için Allah Resulü'nün azatlısı Üsame'ye geldiler. Zira Hazreti Peygamber onu çok sevmekteydi. Öyleyse Üsame Hazreti Peygamber'le konuşabilir, Fatıma'nın affedilmesini rica edebilirdi. Allah Resulü'nün onu kırmayacağını düşünüyorlardı. Üsame konuyu Hazreti Peygamber'e aktardığında sevdiği bir kimseden gelen bu beklenmedik talep karşısında Peygamberimiz Üsame'ye bizzat Allah tarafından tespit edilmiş bir cezanın affını mı istiyorsun demiş. Daha sonra da insanları toplayıp şunları ifade etmişti. Sizden önceki milletler onların ileri gelenlerinden biri hırsızlık yaptığında onu bırakır, güçsüz ve zayıf biri çaldığındaysa onu cezalandırırlardı. İşte onlar bu yüzden helak oldular. Allah'a yemin olsun ki eğer Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsaydı onu da cezalandırırdım. Allah Resulü bu sözleriyle ne şahsi bakış açısının ne akrabalık bağının ne ırk veya kabile ilişkilerinin adalete engel olabileceğini, hiçbir şeyin adalete engel olamayacağını vurguluyordu. Adaletin uygulanması konusunda herkes bu bakış açısını kendi nefsinde özümsemedikçe ne dünya ne de ahiret hayatında kurtuluş söz konusu olabilir. İdeal ve yaşanabilir bir toplum ancak bu bilinçteki bireylerden oluşur. Bu konuda Nisa suresi 135. ayetinde "Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutun. Kendiniz, ana babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler

0: Dünyada ve ahirette bir dizi müeyyide ve sorumluluğu gerektiren ağır bir suç ve büyük bir günah olarak nitelendirilmiş, suçu sabit görülen hırsızlar cezalandırılmıştır. Bu noktada üzerinde durulması gereken husus, hırsıza ceza vermenin amaç olmadığıdır. Önemli olan insanları eğitmek, hırsızlığa sevk eden etkenleri, sosyal ve ekonomik dengesizliği, ahlaki çöküntüyü ortadan kaldırmaktır. Üstelik Hazreti Peygamber suçun oluşmasında, ispatında ve cezanın infazında suçlu lehine titiz davranmış, mümkün mertebe affetmeyi tercih etmiş, ancak suçun sabit olduğu durumlarda da cezalandırmaktan geri durmamıştır. Rabbim bize helalinden rızık kazanmayı, kul hakkından uzak durmayı nasip etsin. Rabbim hepimize dünyada güzellik, ahirette güzellikler ihsan eylesin ve sonumuzu da hayırlı eylesin. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere, hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Abs Abdurrahman bin Cübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda ayakları tozlanan kimseye cehennem ateşi dokunmaz. Nevvas bin Sem'an'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ve Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin kalktığında önce kısaca iki rekat namaz kılardı. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatıyor: Mekke'nin fethedildiği gün Ebu Bekir es-Sıddık'ın radıyallahu anh babası Ebu Kuhafe Resulullah'ın huzuruna getirilmişti. Saçı ve sakalı kar gibi beyazdı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bunu boyayarak değiştirin ama siyah boyadan da sakının buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'a ve ahiret gününe inanan bir hanımın yanında mahremi bulunmadan bir gün ve bir gece sürecek bir yolculuğa çıkması helal olmaz.

Efendimiz ashabını şu sözlerle uyarmıştır. 7 şey gelmeden önce salih ameller işlemede acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geri veren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi? Yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır. Hizam bin Hişam bin Hubeyş bin Halid bin Huleyd bin Rebiya el-Huzayi'nin babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre, adı Atike binti Halid el-Huzayi'ye olan dedesinin kız kardeşi Ümmü Mabet şöyle anlatmaktadır. Eşim Ebu Mabet bana onu Resulullah'ı tasvir et dedi. Ben de elbette dedim. O tertemiz görünümlü ve latif biriydi. Yüzü aydınlıktı. Vücut yapısı güzeldi. Güler yüzlüydü. Ne şişman ne de zayıftı. Çok uzun boylu ve siyah tenli değildi. Beyaz tenliydi. Güzel ve ahenkli bir görünüme sahipti. Ağırbaşlıydı. Gözlerinin siyahı ve beyazı belirgindi. Kirpikleri uzundu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: size cehennem ateşine kimin haram olduğunu veya kime cehennem ateşinin haram olduğunu söyleyeyim mi? Cana yakın, geçimli, yumuşak huylu, insanlara kolaylık gösteren herkese.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapısını çaldım. Peygamberimiz kim o deyince benim dedim. Benim, benim diyerek bu cevabımı beğenmediğini ifade etti. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'la birlikte sallallahu aleyhi ve sellem yürüyordum. Üzerinde Necran kumaşından yapılmış sert ve kalın bir hırka vardı. Arkasından bir bedevi yetişti ve peygamberin hırkasını sert bir şekilde çekti. Bu çekişin şiddetinden hırkanın kenarı peygamberin boynunda iz bıraktı. Ey Muhammed, sende bulunan Allah'ın malından bana da vermelerini emretsene dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedeviye doğru döndü ve güldü. Sonra da ona bir şeyler verilmesini emretti. İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam bir kadını öpmüştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek olayı anlattı. Bunun üzerine Allah Teala, ey Muhammed, gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir mealindeki ayeti indirdi. Adam, ya Resulallah, bu hüküm yalnız benim için mi geçerli deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimin tamamı için geçerlidir buyurdu.

0: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse Allah'ın kitabından bir harf okuduğunda ona bir hasene, iyilik yazılır. Hasene de 10 misli sevapla karşılanır. Ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir. Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye cehennemi vacip, cenneti de haram kılar buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şey ise diye sordu. Hazreti Peygamber, misvak ağacından kesilmiş bir dal parçası bile olsa böyledir buyurdu. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler, evet ya Resulallah diye cevap verince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık, nöbet budur. İşte bağlılık, nöbet budur buyurdu.

0: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen sene ile gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Barışın anahtarı, selamlaşma. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de tam iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinizi sevmenizi sağlayacak bir şey önereyim mi? Aranızda selamı yayınız. Arapçada barış, esenlik ve selamet gibi anlamlara gelen selam kelimesi, Kur'an'ın nazil olduğu dönemde Arap toplumunun birbirleriyle selamlaşmada kullandıkları temel bir kavramdı. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde değişik anlamlarının yanı sıra insanların birbirine selamı, meleklerin insanlara selamı, cennetliklerin birbirlerine selamı gibi kullanımları da yer alır. Allah'ın güzel isimlerinden biri Es-Selam, cennetin bir adı Darüsselam'dır, esenlik yurdudur. Bir rivayete göre Allah, Hazreti Adem'i yarattığı zaman meleklere selam vermesini ve onların vereceği karşılığı dinlemesini emretmiş, akabinde de işte bu senin ve soyundan geleceklerin selamıdır demişti. Hazreti Adem'in Esselamu Aleykumuna karşılık melekler Aleykesselam ve Rahmetullah şeklinde karşılık vermişlerdi. Selamlaşmak insanlar arası iletişimin anahtarıdır. Bu yolla birbirlerine iyi dileklerini sunan insanlar, iletişimde ilk olumlu sinyali vermiş ve diyalog kapısını açmış olurlar. Selamlaşabilen kimseler zımnen aralarında bir dargınlık, kavga ve anlaşmazlık bulunmadığını, yani barış içinde olduklarını ifade etmiş olurlar. Bunun önemini çok iyi bilen Peygamber Efendimizin Medine'ye hicretinde insanlara yaptığı ilk tavsiyelerden biri, selamı yayınız talimatı olmuştur. O bununla farklı unsurlardan oluşan Medineliler arasında barış ve güven ortamının oluşmasını ve selam kelimesinin temel anlamı olan barışın toplum içinde kökleşmesini amaçlamıştır. Cenab-ı Hak da size bir selam verildiğinde ondan daha güzeliyle selamlayın veya aynısıyla karşılık verin buyurarak sevgi ve saygının sembolü olan bu iyi dilek teatisinin önemine işaret etmiştir. Allah'ın rahmet, bereket ve esenliğinin karşımızdaki insan üzerine olmasını dilemek ve ondan da aynı dilekleri almak birbirimize pozitif enerji yüklemektir. Bu enerjiyle başlayan iletişim daha sonra iyi ilişkilere ve kalıcı dostluklara kolaylıkla dönüşebilir. Onun için sevgili Peygamberimiz tanıdığa da tanıdık olmayana da selam vermeyi İslam'ın güzel bir hasleti olarak nitelemiş, selama karşılık vermeyi Müslüman'ın görevleri arasında saymıştır. Bu yüzden başta ailesi olmak üzere hem uygulayarak hem de teşvik ederek bu güzel hasletin toplum içinde yerleşmesini sağlamış, kadın erkek büyük küçük ayrımı yapmadan herkese selam vermiştir. Onun kızı Hazreti Fatıma'ya "Merhaba kızım" diye hitap ettiğini, amcası Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani yanına geldiğinde onu "Merhaba Ümmü Hani" diye selamladığını biliyoruz. Enes bin Malik'in bildirdiğine göre Hazreti Peygamber oyun oynayan çocukların yanından geçerken onlara selam vermiş. Esma binti Yezid'in haberine göre de kendisinin de içinde bulunduğu kadınlar topluluğuna uğradığında onları selamlamıştır. Yaşayanların yanı sıra kabir ziyaretlerinde ölülere de selam vererek Allah'ın rahmet ve esenliğinin onlar üzerine olmasını dilemiştir. Bireysel hayat tarzının egemen olduğu günümüzde, çok katlı apartmanlarda, aynı mekanda yüzlerce evi barındıran devasa sitelerde, birbirimizi tanımadan, tanışmadan, selamlaşmadan, birbirimizin yüzüne bile bakmadan yıllarca yaşayıp gidiyoruz. Sanki dağ başında tek başına yaşayan bir insan gibi, komşularımız olduğu halde komşuluğun ne olduğunu bilmeden, kapı komşumuzun hastasından, ölüsünden haberdar olmadan, üstelik bundan da rahatsızlık duymadan günlerimiz gelip geçiyor. Tanışıp bilişmediğimiz için birbirimizden korkar hale geldiğimiz ve bu yüzden yüksek duvarlarla, ileri teknoloji ürünü güvenlik sistemleriyle ve özel korumalarla güvenliğimizin sağlandığı modern sitelerde, kendi ellerimizle ördüğümüz görünmez duvarların da yardımıyla bütün insani ilişkileri asgariye indirmiş durumdayız. İşte selam, bu duvarları yıkmak, insanı insan olduğu için kucaklayan ve mensuplarını bir bedenin uzuvları gibi gören bir dinin, huzurlu toplum idealini gerçekleştirmek için önerdiği tılsımlı bir şifredir. Amaç bir iletişim ve sıcaklık sağlamak olduğuna göre, selamlaşmada kullanılan lafızlara takılmak yerine, ondan elde edilecek sonucu dikkate almak daha önemlidir. Şüphesiz İslam kültüründe sembol haline gelmiş ve Allah'ın selam, rahmet ve bereketini dilemeyi ifade eden geleneksel selamımız son derece güzel ve anlamlıdır. Ancak günümüzde farklı kültür ve alışkanlıklara sahip insanların bir arada yaşadıkları dikkate alınırsa, toplumda sıkça görülen değişik selamlama biçimlerini kullanmak da selamlaşmanın amacına hizmet edecektir. Dolayısıyla yerine göre merhaba, günaydın, hayırlı sabahlar, İyi günler, iyi akşamlar, hayırlı geceler gibi selamlama kalıplarının kullanılması ve selam verenin tercih ettiği kalıba göre karşılık verilmesi, iletişimin sağlıklı olması bakımından önemlidir. Avrupa ülkelerinde bulunan yurttaşlarımız, aynı ortamı paylaştıkları yabancılarla karşılaştıklarında çoğu zaman onların güler yüzle selam verdiklerine şahit olmuşlardır. Belki de ilk defa karşılaştıkları bu insanların din, dil ve ırk farkına bakmadan sergiledikleri bu sevecen tutumun muhatapları üzerinde olumlu bir intiba bıraktığı inkar edilemez. İşte sevgili Peygamberimiz de muhatap üzerinde doğurduğu bu olumlu etkiden dolayı selamlaşmayı teşvik etmiş, selamı önce verenin faziletine işaret ederek insanlara karşı güler yüz göstermeyi sadaka olarak değerlendirmiştir. İnsanların birbirlerini sevmeleri ancak birbirlerini tanımalarıyla mümkündür. Kişi bilmediğinin düşmanıdır sözü bunun için söylenmiştir. Tanımak için iletişim kurmak gerekir. İletişimin kapısı da selamla açılır. Allah elçisinin ifadesiyle insanların birbirlerini sevebilmelerinin yolu buradan geçer. Ve kişilerin Allah için birbirlerini sevmeleri de imanlarının bir göstergesidir. Karşılıklı sevgi ve saygı ise anlaşmazlıkların ve düşmanlıkların panzehridir. O halde selamlaşma barışın anahtarıdır.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. İnsan doğruyu söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan söylemek kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında yalancı olarak tescillenir.

Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ya Resulallah, insanlar içinde iyi davranmama en fazla layık olan kimdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annendir." buyurdu. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah, "Annen." dedi. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah yine, "Annen." dedi. Adam, "Sonra kim?" diye sordu. Resulullah, "Baban." diye karşılık verdi.

Ebul Eska Vasile bin Eska'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. En büyük iftira bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir. Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısıyla da olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: مَا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ اِلَّا اُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ اُوْمِنْ اَوْ قَالَ آمَنْ عَلَيْهِ الْبَشَرْ وَاِنَّمَا كَانَ الَّذ۪ي اُوْتِيتُ وَحْيًا اَوْحَاهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ فَأَرْجُوا اَنِّي اَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
1: Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum. Hazreti Peygamber'e kendi döneminde yaşayan insanların Allah'ın gönderdiği dine iman etmeleri için mucizeler verilmiştir. Mucize, Allah Teala'nın peygamberlerini desteklemek amacıyla onlara verdiği, İnsanların bir benzerini yerine getirmeye güç yetiremeyeceği olağanüstü hallerdir. Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz'in hadislerinde yer aldığına göre, Allah Teala'nın peygamberlere verdiği mucizelerden birkaçı şöyledir. Hazreti Süleyman'ın hayvanlarla konuşması, rüzgara ve cinlere hükmetmesi, Hazreti İbrahim'in ateşe atılması ve ateşin onu yakmaması, Hazreti Musa, yere attığında asasının büyücülerin büyülerini yutan bir yılan haline gelmesi, aynı asayla Kızıldeniz'e vurduğunda denizin ikiye yarılması, Hazreti İsa'nın Allah'ın izniyle ölüleri diriltmesi, körleri ve alaca hastalarını iyileştirmesi, Hazreti İsa'nın havarilerinin isteği üzerine gökte

Ben sofra inmesi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e birçok mucize verilmiştir. Peygamberimizin sırtında bulunan peygamberlik mührü, ayın ikiye bölünmesi, parmaklarının arasından sular akması, bir hurma kütüğünün peygamberimizden ayrılması sebebiyle inlemesi gibi mucizeler bunlar arasında yer alır. Medine'nin ve İstanbul'un fethedileceğini sevgili peygamberimizin haber vermesi ve bu haberlerin gerçekleşmesi de onun mucizelerindendir. Peygamber Efendimiz'e verilen en büyük mucize ise Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim, kıyamete kadar gelecek olan tüm insanlığa gönderilmiştir. Günümüze kadar hiçbir harfi değiştirilmemiş, değiştirilemeyecektir. Nitekim Kur'an'ın ifadesiyle, kesin olarak bilesiniz ki bu Kur'an'ı kuşkusuz biz indirdik. Ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. Bütün insanlar bir araya gelse bile ne Kur'an'ın, ne onun bir suresinin, ne de bir ayetinin aynısını yazmaya güçleri yeter. Zaman geçtikçe eskimek şöyle dursun, Kur'an-ı Kerim'in güncelliği her asırda devam etmektedir. Gelişen bilim ve teknik hep onun ayetlerini desteklemektedir. Kur'an-ı Kerim'i dinleyenler onun okunuşuna hayran kalmışlardır. Dinleyenler üzerinde öyle bir etkisi vardır ki, anlamını bilmeyenler dahi bu ayetlerin insan sözü olmadığına, Allah'ın kelamı olduğuna gönülden inanır. Bugün dünya üzerinde tamamı milyonlarca kişi tarafından ezberlenen tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir.

0: 40 hadiste iman.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, halkın hayırlı işler yapan bir kimseyi övmesi hakkında ne buyurursunuz?" diye soruldu. Resul-i Ekrem, "Bu mümine erkence verilmiş bir müjde gibidir." buyurdu. Abdullah bin Amr'dan Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cehennemden uzak kalmayı ve cennete girmeyi isteyen Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olduğu halde can versin. Bir de kendisine nasıl davranılmasını arzu ediyorsa insanlara öyle davransın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Büyük günahlar işlenmedikçe 5 vakit namaz ile 2 cuma namazı aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden, mescitlerden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur, aralarında ayetleri müzakere ederlerse kalpleri huzur, sekinet bulur. Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Melekler onları sarar. Allah onları kendi katındakiler, melekler arasında zikreder. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetim kıyamet gününde abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağrılırlar. Yüzünün ışıltısını arttırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. Abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hüsnü hal.
1: İnsanın en büyük yükü kendisi olan bir varlık. Kendi yükünden kaçmak için neler neler yapmıyor ki insan. Güneşli bir günde çölün tam orta yerinde kendi gölgesinden kaçmaya çalışıyor nefes nefese. Telaşla sağa sola koşturuyor, beyhude yere kendini yoruyor. Ellerini yüzüne kapatıyor ve gözlerini yumuyor. İnsanın en büyük yanılgılarından biri de bu. Görmediği tarafından görülmediğini sanmak. Kendisi görmeyince her şeyi gören ve işitenin de kendisini görmediği zanına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insanın ayakları altına serilmiş. Yıldızlar incecik mavi bir tüle inci taneleri gibi serpiştirilmiş ve insanın başı üzerine kondurulmuş. İlahi kudret çağlıyor dört bir tarafta. Buluttan yağmur iniyor. Kupkuru toprağın damarlarına can yürüyor. Kar taneleriyle bembeyaz bir yorgan gibi örtülen yeryüzü bahara yemyeşil uyanıyor. Bu aşinalık mı acaba insanı kör eden? Her gün gördüğüne bu denli alışmak, varlığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi, tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Böylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor. İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var. İşittiğine iman etmek ya da isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk yağmuru gördüğü ve ilk lokmayı yediği zamandan beri yaptığı yegane şey bu. Ya her zerrede deveran eden ihtişamlı yaratılışın zihni ve kalbi parıltıları içinde ruhunu gezdiriyor ya da aklıyla cedelleşip kalbine

yaşıyor. Seçim insanın kendi elinde. Ya gezdirecek ruhunu yıldızların ötesinde ya da hapsedecek kendini karanlık kuyuların en dibine.

Resulullah, hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe kamil mümin olamaz buyurmuş. Size verdiği nimetlerden ötürü Allah'ı sevin. Allah'ı sevdiğim için beni sevin, beni sevdiğiniz için de ailemi sevin demiştir. Mekke'nin fethedildiği gün, Hazreti Peygamber Mekke'nin en üst tarafından şehre girmişti. Yanında Üsame bin Zeyd, Bilal-i Habeşi ve Kabe'nin hizmetçilerinden Osman bin Talha da vardı. Devesini mescidin önünde çöktürdü, Osman bin Talha'dan Beytullah'ın anahtarını istedi. Osman bin Talha gidip anahtarı getirdi ve Kabe'yi açtı. Ancak içeride bir takım suretler ve heykeller gören Hazreti Peygamber içeri girmedi. Onların yok edilmesini istedi. Söz konusu resimlerde İbrahim ve İsmail peygamberler ellerinde fal oklarıyla resmedilmişlerdi. Bu manzarayı gören Peygamber Efendimiz, "Allah bunu yapanları kahretsin. İbrahim ve İsmail hiçbir zaman fal oklarıyla şansı aramadılar." buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kuru.

Ümmü Süleym. Asıl adı Gümeysa binti Milhan bin Halid el-Ensariye el-Hazreciye olan Ümmü Süleym, Enes bin Malik'in annesiydi. Nesebi Hazreç kabilesinin bir kolu olan Necaroğullarına dayanmaktaydı. Ümmü Süleym, cahiliye döneminde Malik bin Nadr'la evlendi ve bu evlilikten Enes bin Malik doğdu. Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicret ettiği günlerde Ümmü Süleym, oğlu Enes'i alıp onun yanına götürdü. Vaktiyle Hanne'nin kızı Meryem'i mabedin hizmetine adadığı gibi o da oğlu küçük Enes'i Hazreti Peygamber'in hizmetine adamıştı. Bu sayede bütün ahlaki meziyetlerle bezenebilirdi küçük Enes. Ümmü Süleym oğlunu Resulullah'ın hizmetine verirken aslında onu peygamberin terbiyesine emanet etmiş oluyordu. Böylesine zeki bir çocuğun kendi yanında gönüllü olarak hizmet etmeyi istemesi Hazreti Peygamber'i o kadar memnun etmişti ki Efendimiz Enes'i en zor şartlarda bile yanından ayırmamıştı. Dul kalan Ümmü Süleym, Ebu Talha el-Ensari'nin evlenme teklifini kabul ederek onunla evlendi. Bu evlilikten Ebu Umeyr ve Abdullah adlarındaki çocukları doğdu. Hurmanın bereketli bir gıda olduğunu belirten Resulullah, küçük yardımcısı Enes'in yeni doğan kardeşini de tahnik denilen bir gelenekle karşıladı. Annesi Ümmü Süleym'in bebeği henüz emzirmeden önce kendisine verip Peygamberimize gönderdiğini anlatan Enes, sözlerine şöyle devam etmektedir. Resulullah'ı bulduğumda zekatlı hayvanları damgalamakla meşguldü. Beni görünce galiba Ümmü Süleym doğum yaptı dedi ve hemen elindeki damga aletini bıraktı. Ben de bebeği onun kucağına koydum. Medine'nin acve hurmasından bir tane isteyen Allah Resulü hurmayı bebeğin ağzına tuttu. Hurmanın tadını alan bebek onu yalamaya başladı. Bunun üzerine Ensar'ın hurmayı nasıl sevdiğine bir bakın buyuran Allah Resulü yavrunun yüzünü okşadı ve ona Abdullah ismini verdi. Hazreti Peygamber sadece Enes'in mescide ya da hane-i saadete gelerek gününü paylaşmasıyla yetinmez, başta annesi Ümmü Süleym olmak üzere Enes'in akrabalarını ziyaret etmekten de hoşlanırdı. Onun evinde yemek yer, öğle uykusuna yatar ve ev halkına cemaatle namaz kıldırırdı. Hazreti Peygamber'in kendi eşleri dışında evine tek başına girdiği tek ev Ümmü Süleym'in eviydi. Zira Ümmü Süleym Hazreti Peygamber'in süt annesi oluyordu. Allah Resulüne onu ziyaretinin sebebi sorulunca ben ona karşı şefkat besliyorum. Zira kardeşi benimle birlikte cihad etti buyurmuştu. Bir gün Ebu Talha'nın Enes'i Hazreti Peygamber'e göndererek onu yemeğe davet ettiği, fakat Resulullah'ın ehli suffeden 70 ya da 80 sahabeyi de yanına alıp Ebu Talha'nın evine gittiği, evde birkaç kişiye yetecek kadar yemek bulunduğundan Ebu Talha'nın telaşlandığı, Ümmü Süleym'in Resulullah varken telaşlanmaya gerek olmadığını söylediği ve Resulullah'ın yemeğin bereketlenmesi için dua edip sahabileri onar kişilik gruplar halinde sofraya oturtunca hepsinin karnının doyduğu rivayet edilmiştir. Resulullah bir yönetici olarak bütün Müslümanlarla dini ve siyasi bağlılık sözleşmesi yapıyordu. Bu biatlerde hanımlardan da söz alınıyordu. Mümtehine suresinin 12. ayetinde sıralanan hususlarda hem muhacir hanımlardan hem de Medineli hanımlardan biat alınmıştı. O gün Resulullah'a biat edenler arasında Ümmü Süleym de vardı. Resulullah döneminde Ümmü Süleym'in de aralarında bulunduğu kadınlar, toplum hayatında en meşakkatli, en zor ve en tehlikeli alan olan savaşlarda dahi yer alıyorlardı. Uhud Savaşı'nda Müslümanların bozguna uğradıkları dehşet anlarına dair, o zamanlar henüz bir çocuk olan Enes'in zihninde daha sonraları izleri silinmeyecek bir tablo kalmıştı. Annesinin cesaretini unutamıyordu Enes. Annesi Ümmü Süleym, Hazreti Ayşe ile birlikte eteklerini toplamış, omuzlarında su kırbalarıyla savaş meydanında bir oraya bir buraya koşturup duruyorlardı. Kırbalarında taşıdıkları suyu yaralı askerleri içiriyor, kırbalar boşaldıkça yeniden doldurup askerlerin arasına karışıyorlardı. Ümmü Süleym'in diğer hanımların sormaya cesaret edemediği bazı konuları da Allah Resulüne sorup öğrendiği rivayet edilir. Hazreti Peygamber pek çok vesileyle Ümmü Süleym için dua etmiştir.
Ümmü Süleym'in hangi tarihte vefat ettiği bilinmemekle beraber, Hazreti Osman'ın hilafet yıllarında hayata gözlerini yumduğu anlaşılmaktadır.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Harise bin Vehb'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı kalpli, büyüklük taslayan, kibirli kimselerdir.

Sehil bin Sattan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, benim akrabalarım var. Ben onlarla akrabalık ilişkilerimi sürdürüyorum. Fakat onlar benimle ilişkiyi kesiyorlar. Onlara iyilik yapıyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer dediğin gibi yapıyorsan, senin bu tutumun onlara ağır geliyor. Adeta iyiliklerin karşısında sıcak kül yutmuş gibi zorlanıyorlar. Böyle ilişkiyi ve iyiliği sürdürerek davranmaya devam ettiğin sürece onlara karşı Allah'ın desteği seninle olur," buyurdu.

İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kıldım. Kıyamı o kadar uzattı ki kötü bir iş yapmayı bile düşündüm dedi. Ne yapmayı düşündün denilince peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kıyamda bırakıp oturmayı düşündüm dedi.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın emri olduğunu kabul ederek 5 vakit namazı, rükûları, secdeleri, abdestleriyle vakitlerinde kılmaya devam eden kimse cennete girer.

Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Üçüncü gece mescitte halk iyice çoğaldı. Efendimiz yine çıkıp namaz kıldı. İnsanlar da onun namazına uyup namaz kıldılar. Dördüncü gece mescit toplanan insanları zor aldı. Fakat Efendimiz o gece ancak sabah namazını kıldırmak için çıktı. Sabah namazını kıldırınca cemaate yönelerek şehadet kelimelerini söyledikten sonra, "Ey insanlar! Allah'a hamdolsun ki vallahi ben bu geceyi gaflet içinde geçirmediğim gibi durumunuzdan da habersiz değildim. Fakat bu namazın üzerinize farz kılınmasından endişelendim. Siz gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız." buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona Allah'ım o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki siz günah işlememiş, tövbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız Allah sizi ortadan kaldırır, yerinize günah işleyip ardından kendisinden bağışlanma dileyecek bir topluluk getirir ve onları bağışlardı. Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey insanlar! Nafile namazlarınızı evlerinizde kılın. Çünkü farzlar hariç namazların en faziletlisi insanın evinde kıldığı namazdır. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim.''

0: İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişi iseniz ikiniz diğerini bırakıp fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer.
1: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Ellerim boşlukta, senin Uhud günü dağılan saçlarını arıyor. Gözlerim, göz bebeklerini Hira dağında. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü, sevgili. Nurunla pervane kesilen bedene bir bak, bedenini yak. Ruhuna bir çift kanat tak, gözyaşıyla yunmuş, kan rengine boyanmış. Sana ey gönül ikliminin meliki, sana bu adak, kapında çağlarca ağlayacak. Haki payine yetem der ömürlerdir muttasıl, başını taştan taşa vurup, gezer avare su.

0: Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin duva açılmadık gelini, sevgili. Ve duayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir, ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yaylardın. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haber verdiği sevgili.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
8: Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: zulümden, haksızlık etmekten sakının. Zira zulüm kıyamet gününde zulmeden için zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakının. Zira cimrilik sizden evvelkileri helak etmiştir. Onları birbirinin kanını dökmeye, Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal görmeye sevk etmiştir. Esma binti Yezid'in radiyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide uğradı. Birkaç kadın orada oturuyordu. Resulullah onlara eliyle işaret ederek selam verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: servet toplamak için halktan dilenen, hakikatte ateş koru istiyor demektir. Artık ister az, ister çok dilensin.

Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul can çekişmeye başlamadıkça Allah Teala onun tövbesini kabul eder.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Nefis, ah o nefis, insanın aklını ne çok çeldirir, kalbini ne çok oyalandırır. Dünyanın bütün cazibesini serer gözler önüne, süsler, parlatır, kolay olanı güzel gösterir. Oysa asıl olan bu aldatıcılığın ortasında dosdoğru durabilmektir. Nefse rağmen hakikate yürüyebilmek, insanın içinde kopan fırtınalara rağmen yönünü kaybetmemektir. Asıl imtihan, insanların yönlendirmelerine rağmen onların alkışladığı yolda değil, Efendimizin asırlar öncesinden işaret ettiği istikamette yürüyebilmektir. Bu yol kolay değildir, zordur. Ama zora talip olmak insanı insan yapmaz mı? Yükünü hafifletip kalbini huzura erdirmez mi? Nitekim alemlere rahmet olan Efendimiz ne güzel buyurmuştu: Allah'a inandım de sonra dosdoğru ol. Zaman ahir, dünya hiç olmadığı kadar aldatıcı. Kimi zaman altın renkli bir yalanla, kimi zaman hakikat kılığına bürünmüş bir hevesle usul usul yaklaşır insana. Gönlün hakikatine çarpana kadar ilerler. Ama unuttuğu bir şey vardır. Rabbin hassas bir terazi misali yüreklere emanet ettiği vicdan. Bu emanete sahip olanlar kanmaz dünyanın aldatıcılığına, nefsin oyunlarına. Kalbini bilir çünkü. Kalp bir aynadır. Günahın buğusu çöktükçe kararır, tövbenin gözyaşı değdikçe parlar. Kapanır secdeye insan ve secde ki toprağa eğilmek değil yalnızca, kibri kırıp ruhu çıkarmaktır semaya. Bundandır insan her secdede biraz daha insan olur, biraz daha kul. Ve kul oldukça hafifler, dünya düşer omzundan, sadece hakikat kalır yüreğinde. Bilir ki kapılar kuldan kapanır, Allah'tan kapanmaz. Bir Ya Rabbi kadar yakındır rahmet, bir samimi dönüş kadar erişilebilir. Dost doğru olmak, hiç düşmemek değildir. Düştüğünde yönünü yine Allah'a çevirebilmektir. Ne mutlu nefsiyle savaşırken yaralanıp da teslim olmayanlara, ne mutlu alkışlara değil, rızaya talip olanlara. Çünkü gün gelir, dünya susar, sadece amel konuşur. Ve o gün, dosdoğru yürüyenlerin yüzü nurlanır, kalbi emniyete erer.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın rızası ile sadece cennet istenir. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatıyor: Bir gece Resul-i Ekrem'le sallallahu aleyhi ve sellem birlikteydik. Peygamber Efendimiz dolunaya baktı ve siz şu ayı zahmetsizce nasıl rahat görüyorsanız Rabbinizi de öylece göreceksiniz buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda insanların en fazla sevap alanı evi camiye en uzak olanıdır. İmam ile birlikte namazı kılmak için bekleyen kimse tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir müminin mümin kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz. 3 gün geçmişse karşılaştığında ona selam versin. Eğer o kimse selamını alırsa her ikisi de sevapta ortaktır. Şayet selamını almazsa o günaha girmiş, selam veren ise küs olma vebalinden kurtulmuştur. Ebu Davud der ki, eğer dargınlığın sebebi Allah içinse bunda bir sorumluluk yoktur.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Tehadu fe innel hadiyete tuzhibu vaharas sadr. ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرس نشاه.
1: Hediyeleşin, zira hediye kalpteki kuşkuları giderir. Bir kadın komşusundan gelen hediyeyi küçük görmesin. Bir koyun parçası olsa bile. Sevgili Peygamberimiz kendisine takdim edilen hediyeleri kabul etmiş, hediyelere karşılık vermiş ve hediyeleşmeyi teşvik etmiştir. Çünkü hediyeleşmek, insanlar arasındaki sevgi, dostluk, kardeşlik bağlarını geliştirir. Kıskançlık, bencillik, cimrilik gibi olumsuz duyguların giderilmesine yardım eder. Dilimizdeki, lokma karın doyurmaz, şefkat artırır sözü, hediyenin bu yönüne işaret etmektedir. Hediyeyi beğenmeyip küçümsemek, veren kişiyi inciteceği için, bu konuda ashabını uyaran Peygamber Efendimiz, verilen hediyenin değerine bakmamıştır. İhtiyaç halinde kendisine verilen hediyeleri, başkalarına hediye etmiştir. İmkanlar ölçüsünde hediyeye karşılık verilmesini tavsiye etmiştir. Size herhangi bir iyilikte bulunana, mukabele ediniz. Verecek bir şey bulamazsanız ona dua ediniz ki kendisine mukabelede bulunduğunuz bilinmiş olsun. Verilen hediyelerin reddedilmesine uygun bulmayan Allah Resulü hediyeyi geri çevirmeyin buyurur. Fakat aracılık yapan kişiye hediye verilmesini yasaklamıştır. Kim bir kimse için aracı olur, bu desteği karşılığında kendisine hediye verilirse, hediyeyi kabul ettiği takdirde faiz kapılarından büyük bir kapıya girmiş olur buyurmuştur. Devlet memurlarının verdikleri hizmet karşılığında hediye almaları da yasaklar kapsamına girer. Peygamberimiz, evinde otursaydı hediye alamayacak kişinin işi dolayısıyla hediye kabul etmesini onaylamamıştır. Verilen hediyeyi geri istemek, çirkin bir davranıştır.
5: Hediyeden karşılık bekleyen veya karşılık olarak verilen hediyeyi beğenmeyen kişiden hediye almak uygun değildir. Verilen hediyeler ölçülü olmalı. Hediyeyi alan kişiyi minnet altına sokacak derecede büyük miktarda olmamalıdır. Mümkünse hediye verilenin sevdiği ve ihtiyaç duyduğu hediyeler seçilmelidir. Hediye, helal paradan ve gönülden gelerek verilmelidir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

Resulullah imanın en üstün halini soran Muaz bin Cebel'e, insanları Allah için sevip onlara Allah için buğz ettiğinde, dilini Allah'ı zikirde kullandığında iman en üstün haline ulaşmış olur diyerek cevap vermiş. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın Resulü, başka hangi hallerde iman daha muteber olur deyince Hazreti Peygamber, kendin için istediğini, insanlar için de istediğin, kendin için istemediğini, onlar için de istemediğin zaman diyerek karşılık vermiştir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Eûzu bi kelimâtillâhittâmmâti min şerri mâ halak. Lem yedurrehu şey'un hattâ yertahile min menzilihi zâlik.
2: Yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Musa el-Eş'ari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Hazreti Ayşe radiyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim demiştir. İnsanlar kıyamet gününde yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolunacaktır. Ya Resulallah, kadınlarla erkekler bir arada mı olacaklar? Bunlar birbirlerine bakarlar dedim. Ya Ayşe, o gün iş bunu düşünemeyecek kadar ağırdır buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini temizlik ve yemek yemek için, sol elini de tuvalette temizlenmek ve benzeri kirli işler için kullanırdı.

0: Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ancak mümin kimselerle arkadaş ol. Yemeğini de ancak Allah'tan sakınan muttaki kimseler yesin."
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Oruç tutan nice kimseler vardır ki oruçtan nasibi sadece aç kalmaktır. Geceyi ibadetle geçiren nice kimseler vardır ki kıyamdan nasibi sadece uykusuz kalmaktır."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ali'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu: Allahümme ufirli ma kaddemtü ve ma ahhartü ve ma esrartü ve ma a'lentü ve ma esraftü ve ma ente alemü bihi minni entel mukaddimu ve entel muahhir la ilahe illa ente. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Biriniz geceliğin kalktığında namaz kılmaya önce kısa iki rekat ile başlasın." Ebu Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda omuzlarımıza dokunur ve şöyle derdi: Safları düzgün tutun, dağınık durmayın. Sonra kalpleriniz de dağınık olur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemalini bulmuş, aklı başında bilgili olanlar bana yakın dursunlar. Sonra bu hususlarda onlardan sonra gelen kimseler, ardından da onlardan sonrakiler dursunlar.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o önünde uzanmış uyuyor olduğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını kılardı. Sıra vitir namazına gelince Hazreti Ayşe'yi uyandırır, o da vitir namazını kılardı. İbn Mesud'dan radıyallahu an nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölüye yas tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan ve cahiliye çığırtkanlığı yapan bizden değildir.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaatle ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsunuz," diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olduğunu ifade etti. Bunun üzerine İmran'la aralarında şu diyalog geçti. "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet." "Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi?" "Biz de bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olan şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz?" "Biz onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz de bizden." Yine Kur'an'da "Beyt-i Atik'i tavaf etsinler" buyuruluyor. Tavafın 7 şart olduğunu, Makam-ı İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun? "Biz bunları da Allah'ın peygamberinden öğrendik," dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, "Beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin," diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir. Hutbeyi sessizce dinlerse 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Kim de hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa vaktini boşa geçirmiş olur. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir genç bir ihtiyara yaşından dolayı hürmet ederse Allah da ihtiyarlığında ona hizmet edecek kimseler lütfeder. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Muaz'ın elini tutmuş ve "Ya Muaz, vallahi ben seni seviyorum." demiş. Sonra da "Ya Muaz, her namazın ardından Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana ibadet etmek için bana yardım et" duasını hiçbir zaman bırakmamanı tavsiye ediyorum buyurmuştur.

0: Ebu Abdurrahman da denilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı Ebu Abdullah künyeli Sevban radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Çok secde etmeye, namaz kılmaya çalış. Zira sen secde ettikçe Allah dereceni yükseltir ve o secde sayesinde günahlarını siler.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler az sonra. Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: İnne lişşeytani lemmeten bibni Adem وَلِلْمَلَكِ لَمَّةٌ فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَإِعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ وَمَنْ وَجَدَ الْأُخْرَى فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
2: Ademoğluna şeytan da melek de yaklaşır. Şeytanın yaklaşması, kötülüğe yönlendirmek ve hakkı yalanlatmak şeklindedir. Meleğin yaklaşması ise, iyiliğe yönlendirmek ve hakkı doğrulatmak şeklindedir. Kim böyle meleğin telkinini hissederse, bunun Allah'tan olduğunu bilsin ve Allah'a hamd etsin. Kim de diğerini şeytanın vesvesesini hissederse, taşlanmış ve kovulmuş şeytandan Allah'a sığınsın. İnsanlık tarihi boyunca hak ile batıl, iyilikle kötülük çatışma halinde olmuştur. Fakat kazanacak olan iyilik ve güzelliktir. İslam geleneğinde şeytan kötü ve çirkin davranışları temsil ederken, iyi ve güzel davranışlarsa meleklerle anılmıştır. Bir de iyiliğe veya kötülüğe yönelebilen ancak aklı, temiz yaratılışı ve iradesiyle vahyin aydınlattığı yoldan Allah'a ulaşma imkanına sahip insan vardır. İslam dininde şeytan kötülüğün sembolü olarak karşımıza çıkmaktadır. Şeytan güzel şeylerden kendini soyutlamış, haktan sapmış, taşkınlık yapan her türlü cin, İnsan ve hayvanın ortak vasfı olmuştur. Rabbimiz, andolsun biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar, gözleri vardır, onlarla görmezler, kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır, buyurmaktadır. Şeytanın en bariz özelliği, Allah'ın emrine isyan etmesi ve insanoğluna açıktan savaş ilan etmesidir. Şeytan, amacına ulaşabilmek için insanoğluna karşı pek çok stratejiler uygulamaktadır. Şeytanın vesveselerine karşı Allah'ın insana verdiği akıl ve iradeyi vahyin rehberliğinde kullanmayanlar, kaybedecektir. Öte yandan melekler, insanlığın varoluşundan itibaren her zaman bizimle beraber olmuş, iyiliğimiz için dua etmiş, kötülüklerimizden dolayı Allah'a sığınarak istiğfar etmişlerdir. İnsanoğlunun hayattayken işlemiş olduğu bütün davranışlarını kaydederek amel defterlerini oluşturmuşlardır. Onların canlarını almakla görevlendirilenler, ölüm anlarında yanlarında bulunanlar da yine meleklerdir. Allah Teala kainatta türlü işlerle ilgilenen melekler yaratmış ve onları kendi hükmünü yerine getirmekle görevlendirmiştir. Onlar bir an olsun Cenab-ı Hakk'ın emrinden çıkmazlar. Bizler de melekler tarafından gözetildiğimizi, yapmış olduğumuz davranışlarımızın, söylemiş olduğumuz sözlerimizin onlar tarafından kaydedildiğini ve bunların ahirette karşımıza çıkartılacağını asla unutmamalıyız.
1: 40 hadiste iyilik.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Ve kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Bugünkü dersimizin başlığı şöyle: Vaslun fi hulubihi sallallahu aleyhi ve selleme fil vefai ve husnil ahdi ve sületir rahimi. Dersimiz şu konudaymış: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin vefası, vefakarlığı, sözünde durması ve akrabalarını ziyareti konularında. Bu husustaki ahlakını göreceğiz inşallah. Şöyle devam ediyor Kadı İyaz: Ve vasafahu ba'duhum fekal. Ashab-ı kiramdan biri Fahri Kainat Efendimiz'i anlatırken şöyle dedi: Kâne yeslü zevî rahimihi min gayri en yü'sirahum alâ men hüve efdalemin. Sultan-ı Enbiya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yakınlarını görüp gözetirdi diyor. Peygamber Efendimiz yakınlarını, yani akrabalarını, akrabalık bağı olan kimseleri görür, gözetir idi. Ama onları kendilerinden daha faziletli olan, daha değerli olan ashab-ı kirama üstün tutmazdı. Neye göre değer veriyor Peygamber Efendimiz? Dindeki samimiyetine göre. Akrabasına değer veriyor, hatırını soruyor. Hediye gönderiyor, ilgileniyor onunla, tamam. Ama mesela Hazreti Ebu Bekir'in durumu düşününüz. Müslümanların içerisinde biricik insan, her türlü faziletiyle. Onun için biz onu en samimi Müslüman olarak bilir, inanır, saygı gösteririz. Mesela Hazreti Ebu Bekir'e hiçbir akrabasını tercih etmiyor. Akraba olarak onları seviyor, değerlendiriyor ama hiçbirini Hazreti Ömer'den üstün tutmuyor. Çünkü onların İslam'a bağlılıkları farklı. İslam'a hizmetleri farklı. Mühim olan din kardeşliğidir. Bunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Yani herkese manevi derecesine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yakınlık gösteriyor. Bu bana iyilik yapar, arada bir hediye gönderir diye değil, bir menfaat ilişkisi var diye değil. Bu adam samimi Müslüman, bu adam faziletli insan diye değer veriyor. Manevi derecesine göre yakınlık gösteriyor. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu: İnne âle benî fulânin leysû li bi evliyâ. Gayra enne lehum rahimen sebulluha bi bilaliha. Akrabam olan falan oğulları benim akrabamdır ama Müslüman olmadıkları için benim dostlarım değildir. Akrabam olduğu için ben onlara değer veriyorum. Aynı soydan saygı gösteriyorum, yakınlık gösteriyorum, o kadar. Ama Müslüman olmadıkları için benim dostlarım değildir. Bakınız, dost kelimesini kullanıyor. Dost kimmiş onu öğreniyoruz. Ama onlarla aramızda akrabalık bağı olduğu için ben onlarla ilgimi kesmeyeceğim. Müslüman olmayan falanlar benim akrabamdır. Akrabam oldukları için ben onlarla alakamı kesmeyeceğim, görüşeceğim, konuşacağım diyor. Öyle buyuruyor. Bu hadisin bir başka rivayetinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, benim dostlarım Allah Teala ile iyi müminlerdir buyuruyor. Demek ki sevgili kardeşlerim, müminlerin dostları kimmiş? Allah, Resulullah ve iyi müminler. Dostlar bunlar. Fakat salla aleyhisselam bi ümamete ibneti Zeynep'e yahmiluha ala atikihi.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük kızı Hazreti Zeynep vardı, biliyorsunuz. Hazreti Zeynep'in çocuklarından birinin adı Ümame. Ümame daha küçük bir çocuk. Onu omuzuna bindirerek Peygamber Efendimiz namaz kılardı. Yani mescide gider, cemaatin önüne geçer, Ümame omuzunda. Feiza secede vada'aha, secdeye varınca çocuğu yere indirir. Ve iza kame hameleha, kıyama kalkarken çocuğu tekrar omuzuna alır, namaza devam eder. Bizim ölçülere pek uymuyor değil mi? Ama ölçüyü koyan o. İslam'da ölçüyü ortaya koyan, dinimizi kendisinden öğrendiğimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Demek ki namaza zarar vermeyecek tarzda, yani çok meşgul olmadan, Efendimiz onu usulünce yapıyor. Omuzuna alıyor, omuzundan indiriveriyor. Demek ki ağlayabilir çocuk düşüncesiyle Efendimiz herhalde onu omuzuna alıyor. Cemaatin huzuru kaçmasın diye. Bu da ahde vefanın, akrabayı gözetmenin en güzel örneklerinden biridir. Ve an Ebi Katadete vefede veftün linnecaşiyi. Efendimizin süvarisi, Resul-i Ekrem'in süvarisi diye meşhur olan irzattır bu. Cengaverdir sahabi, Ebu Katade el-Ensari. O anlatıyor, diyor ki Habeşistan kralı Ashame'nin Peygamber Efendimiz'e gönderdiği bir heyet Medine'ye gelmişti. Demek ki Habeşistan kralı Efendimiz'e bir heyet gönderiyor. Bunlar Medine'ye geliyor, kalabalık bir grup. Ve kâmen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme yaktımû. Peygamber Zişan Efendimiz kalktı ve onlara hizmet etmeye başladı. Yani ne yapılması gerekiyorsa yemek içmek kabilinden bizzat ikramda bulunmaya başladı. Fekâle lehu ashamuhu nekfike. Ashab-ı kiram dediler ki ya Resulallah siz buyurun oturun. Onlara biz hizmet ederiz dediler. Fekâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnnehum kânû li ashabina nükrimîn ve inni uhibbu en ikâfiehu. Nebiler Sultanı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hayır, onlara ben hizmet edeceğim. Habeşistan heyetine ben hizmet edeceğim. Çünkü onlar memleketlerine hicret eden arkadaşlarıma hizmet etmişti. Onlar Mekke'den kalkıp Habeşistan'a hicret eden Müslümanlara sahip çıktılar. Onları muhafaza ettiler, korudular. İkram ettiler onlara, ben de onlara ikram edeceğim. Bakınız, arkadaşa, dosta, ikram edene de ikram etmek gerekiyor. Şimdi de ben hizmet ederek onlara karşılık vermek istiyorum buyuruyor. Onların yaptığı iyiliğe karşılık vermek istiyor. İşte Resul-i Kibriya aleyhi ekmelü tehaya Efendimiz Hazretleri böylesine vefakar biriydi. Kimseye minnet duymak istemiyor. Yani görevini yapmak istiyor. Elimden geldiği nispette ben de onlara karşı vazifemi yaparım. Çünkü onlar benim dostlarıma, arkadaşlarıma hizmet ettiler. Bu Müslümanın vefa borcudur diye düşünüyor Efendimiz. Bir başka olayı zikrediyor müellifimiz Kadı İyaz. وَلَمَّا جِيَ بِيُخْتِهِ الرَّدَعَ اَشْشَيْمَا فِي سَبَعَيَا هَوَازِ وَتَعَرَّفَتْ لَهُ. Huneyn gazvesi yapılmıştı. Mekke fethinden sonra, 15 gün sonra Huneyn gazvesi yapıldı. Alınan esirler Peygamber Efendimizin huzuruna getirildi. Bu esirler arasında Fahri Alem Efendimizin süt kardeşi, süt bacısı diyelim, Şeyma da var. Esirler Efendimizin huzuruna getirilince Şeyma dedi ki ya Resulallah ben senin süt kardeşim. Besata leha ridaehu ve kale leha. Efendimiz süt kardeşini ağırlamak istedi. Sırtındaki hırkayı çıkarttı.
Şeyma'nın altına serdi ve ona buyurdu ki İn ahbebti egamti indi mükerremeten muhabbebeten. Kardeşim diyor Efendimiz Şeyma'ya, şayet arzu edersen benim yanımda kalabilirsin. O takdirde çok değerli ve sevgili biri olarak kalırsın. Benim yanımda çok değer verilir, çok sevilirsin, çok ikram görürsün.

ahde vefa imandandır buyurdu da Peygamber Efendimiz, değil mi? Bu da ahde vefanın bir misalidir. Ve kâle Ebu Tufeyl, ashab-ı kiramdan en son vefat eden bir sahabi vardır. Ebu Tufeyl Amir bin Vasile el-Leysi, Hicri 100 tarihinde vefat etmiştir. Ne demiş bu sahabi? Ra'eytün nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme ve ene gulamun iz ekbeletim ra'etun hatta denet minhu ve besate leha ridaehu ve celeset aleyhi. Gördüğü bir olay anlatıyor Ebu Tufeyl. Çocukluk günlerimde şöyle bir olay görmüştüm diyor. İki cihan güneşi Efendimizin yanına bir kadın gelmişti. O gün Efendimizin yanına bir kadın gelmişti. Bahri Kainat Efendimiz hırkasını yere yaydı. O kadını hırkasının üzerine oturttu. Fekultü men hazihi. Oradakilere dedim ki diyor, bu kadın kim? Peygamber aleyhisselam böyle değer verdiği bu kadın kim? Kalu ummuhulleti erdaatu. Onu emziren süt annesi. Onun süt annesidir. Yani Halime radıyallahu anha. Demek ki süt annesine, süt kardeşine böyle değer veriyor. Yine onlarla ilgili şöyle bir olay var sevgili kardeşlerim. Ve an Ömer ibni es-Sâib enne Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme kâne câlisen yevme. Tabi'in muhaddislerinden Ömer ibni Sâib var. O şöyle dedi. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem oturuyordu. Ve akbele ebuhu minarrada. Süt babası geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Yani Halime radıyallahu anhanın eşi. Fe vada alehu ba'da sevbihi ve gâde aleyhi. O sırada süt babası gelince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elbisesinin bir kısmını onun altına serdi, elbisesini açıyor, Efendimiz otur diyor. Yani cübbe geniş ya, onu açıyor, buraya otur diye onu oturtuyor. Devamı var olayın. Akbelet ummuhu ve vada'a leha şıkka sevbihi min canibihil ahar ve celeset aleyh. Biraz sonra süt annesi geldi. Demek ki ailece gelmişlermiş. Allah'ın elçisi onu da öbür tarafını aldı. Onun da altına elbisesinin bir kısmını yaydı. Anneciğim sen de buraya otur dedi. Onu da oraya oturttu. Bitmedi. Sümme akbele ahuhu miner rada. Sonra süt kardeşi, erkek kardeşi geldi. Ve kâme sallallahu aleyhi ve sellem ve eclesehu beyne yedeyi. Ayağa kalktı. Demek ki cübbesini çıkarttı Efendimiz. Süt annesi, süt babası üzerinde oturuyor. Ayağa kalktı. Süt kardeşini karşısına oturttu. Sen de şöyle otur. Ona da değer veriyor. Sen de şöyle otur kardeşim diyor. İkram ediyor. Sevgili kardeşlerim, ahde vefada hiç kimse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile boy ölçüşemez. Yıllar geçmiş, yıllar önce beraber olmuşlar, evlerinde kalmış yıllarca. Gerçi onlara ücretlerini vermiş annesi, dedesi. Ama o ayrı mesele. Beraber yemeleri, içmeleri olayı var. Onların hatırına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara böylesine ikramda bulunuyor. Ve kâne yeb'asu ilâ Süveybete mevlâti ebî lehebin murdi'atihi bisiletin ve kisvetin. Server-i Enbiya Efendimizin bir süt annesi daha var. Yani Halime'ye verilmeden önce. Kim o? Ebu Leheb'in cariyesi Süveyb. Ebu Leheb, Peygamber Efendimizin amcası. Peygamber Efendimizin en büyük düşmanı. Ebu Cehil'den farkı yok. Ama Efendimizin çocukluk günlerinde tabii peygamber olmadığı için henüz benim yeğenim diye seviyor. Cariyesini ona süt vermesi için gönderiyor. İşte bu Süveybe Mekke'de yaşardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona hediyeler gönderiyor.
Süveybe hicret

7. yılında, miladi 629'da Mekke'de vefat etti. Felemma matet se'ele. Süveybe vefat edince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle soruşturdu. Men bekiye min karabetiha. Süveybe'nin akrabalarından, yakınlarından hayatta kalan var mı? Onlara hediye gönderecek. Süt annesinin akrabalarına hediye gönderecek. Fekile la ahad. Dediler ki hiç kimse kalmadı. Onun akrabalarından hayatta hiç kimse kalmadı. İşte sevgili kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle vefalı bir insan. Böyle bir vefalı insan kendisine birkaç gün süt veren süt annesini görüyor, gözetiyor, kolluyor. Akrabaları var mı diye de soruyor. Varsa onlara da ikramda bulunacak. Ve fi hadisi Hatice'te radıyallahu anha enneha kâlet lehu sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Hatice radıyallahu anhadan söz eden bir hadisi şerif var. Buna göre Server-i Enbiya Efendimiz ilk vahyi aldığı vakit Cebrail aleyhisselam gelip de kendisine hani ikra diyor ya. İlk vahyi aldığı zaman Hatice annemiz Efendimiz'i şöyle teselli etti. Çünkü Peygamber Efendimiz tereddüde düştü. Meleği ilk defa görüyor. Gerçekten bu melek mi? Bilemiyor. Endişe ediyor. Yani bu benim gördüğüm melek olduğunu söyledi ama gerçekten melek mi? Yoksa cin midir, şeytan mıdır diye endişe ediyor. Hazreti Hatice o sırada Efendimiz'i teselli ediyor. Nasıl teselli ediyor? Şöyle. Ebşir, sana müjdeler olsun ya Muhammed. Daha vahyin ilk zamanı olduğu için yani ya Resulallah demiyor. Fevallahi la yahzunukallahu ebeden. Allah'a yemin ederim ki Allah Teala seni hiçbir zaman mahcup ve mahzun etmez. Üzülme. Yani ben gerçekten peygamber miyim? Peygamber mi oldun? Melek böyle diyor ama diye Efendimizin tereddüt ettiğini görünce Hazreti Hatice annemizin büyüklüğünü bir kere daha hatırlayalım. Efendimizin arkasında kapı gibi. Onu bakınız nasıl teselli ediyor. Allah seni hiçbir zaman mahcup ve mahzun etmez. Neden etmez? İnneke letasilir rahime. Çünkü sen akrabalarını ziyaret edersin. Onları görür, gözetirsin. Ve tahmilül kelle. Yardıma ihtiyaca muhtaç olan kimselere yardım edersin. Ve tekşibül madume. İşini görmekten aciz olan kimselerin elinden tutarsın. Ve takrit dayfe, misafirleri ağırlarsın. Ve tu'inu ala nevai bil hak, misafirlere ikram edersin. Haksızlığa uğrayan kimselerin yanında yer alırsın. Onlara arka çıkarsın. Bir adam kim olursa olsun birinden haksızlık görmüş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o haksızlığa uğrayanın yanında yer alıyor. Ötekinin karşısına çıkıyor. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle insandı. Benim güzel kardeşlerim, bu vasıflar aslında bizde bulunması gereken vasıflardır. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Yüce Rabbimiz bize örnek olarak gönderdiğini söylüyor. Allah'ın Resulünde sizin alacağınız dersler, örnekler vardır buyuruyor. Şu halde yapacağımız iş nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını en iyi tarzda öğrenmektir. Efendimizin hayatını nasıl öğreniriz? En güzel şekilde hadisi şerifler okuyarak öğreniriz. Evet, Peygamber Efendimizin hayatını anlatan güzel kitaplar var. Onları da okumalıyız. Ama onlar netice itibariyle çok az bilgi verirler. Yani falan vakit şu oldu, falan vakit bu böyle yaptı. Allah'ın Resulü derler. Ama Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yaşayış tarzını bütün teferruatıyla, bütün genişliğiyle hadisi şeriflerde bulur. Onun için benim güzel kardeşlerim, ailemizde,

0: dostlarımızla beraber olduğumuzda hadisi şerif okumalıyız. Sevgili kardeşlerim, duamızı yaparak dersimizi bitirelim. Yüce Rabbim, hepimizin gönlünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aşkıyla, şevkiyle, muhabbetiyle doldursun. Ve hepimizi de Resulullah Efendimizin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: şeytan uyuyan kimsenin ensesine 3 düğüm atar ve her düğümde de "uzun bir gece var, uyu" diyerek onu uyutur. O kimse uyanıp da Allah Teala'yı zikrettiğinde düğümlerden biri, abdest aldığında biri daha, namaz kıldığında ise hepsi çözülür ve artık dinç ve gönlü hoş olarak sabaha çıkar. Aksi takdirde huzursuz ve tembel olarak sabahlar. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor: bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, senin sözlerinden hep erkekler istifade ediyor. Bize de bir gün tahsis etsen de Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için o gün sana gelsek" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Filan filan günler toplanın" buyurdu. Onlar da toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların toplandıkları yere gelip Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra, "Herhangi birinizin 3 çocuğu ölürse o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar" dedi. Kadınlardan biri, "Ya 2 çocuğu ölürse" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "2 çocuk da böyledir" buyurdu.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Mescidin etrafındaki arsada yer açılınca Selime oğulları mescidin yakınına taşınmak istedi. Bu haber peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ulaşınca, "Sizin mescidin yakınına taşınmak istediğinizi öğrendim," dedi. Onlar da, "Evet ya Resulallah, böyle istedik," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki defa, "Ey Selime oğulları, siz kendi mahallenizde kalın. Camiye gelip giderken attığınız adımlarınıza göre size sevap yazılsın. Mahallenizde kalın, adımlarınıza göre size sevap yazılsın," buyurdu. Onlar da, "Öyleyse taşınmayı istemiyoruz," dediler. Şehr bin Havşep'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Ben Ümmü Seleme'ye radıyallahu anha, ey müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanınızdayken en çok hangi duayı yapardı?" diye sordum. Ümmü Seleme, "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en çok, ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl," diye dua ederdi, cevabını verdi. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Habibim, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti ki yaşadığım müddetçe bunları bırakmayacağım: her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vaktinde iki rekat namaz kılmamı ve vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti."

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, kendisine güzel davranıp yakınlık göstermemi en çok hak eden kimdir?" diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Annen" cevabını verdi. Adam, "Sonra kimdir?" diye sorunca, Hazreti Peygamber yine "Annen" buyurdu. Adam, "Sonra kimdir?" diye yeniden sorunca, Peygamber Efendimiz, "Annen" cevabını verdi. Bunun üzerine adam, "Yine sonra kimdir?" dedi. Hazreti Peygamber, "Sonra babandır" buyurdu. Abdullah bin Ömer'in anlattığına göre, sevgili Peygamberimiz zamanında bir adam, bir çiftçiyle pazarlık yapıp, hurma bahçesinden o sene elde edilecek mahsulün kendisinin olması karşılığında peşin para vererek anlaşmıştı. O sene hiç mahsul anlamayınca müşteri, "Bu hurmalık meyve verinceye kadar bana aittir" diyerek hurmalık üzerinde hak iddia etmişti. Satıcı ise, "Ben sana hurmalığın sadece bu yılki meyvelerini sattım" diyerek duruma itiraz etmişti. Sonra müşteriyle satıcı anlaşmazlıklarını Resulullah'a arz ettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çiftçiye, "Bu adam senin hurmalığından herhangi bir şey aldı mı?" diye sordu. Çiftçi hayır cevabını verince Allah'ın elçisi ona, "O halde sen müşterinin malını neyin karşılığında kendine helal sayıp sahipleniyorsun?" diyerek müşteriden aldığı parayı iade etmesini istedi.

0: Ve ardından şöyle buyurdu. Olgunlaşma belirtileri ortaya çıkana kadar hurma ağaçlarının meyvesinde selem akdiyle, peşin parayla veresiye mal almak, satmak suretiyle alışveriş yapmayınız.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir, hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantılara hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez. Hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak

ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Huzeyfe ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala insanları toplar, müminler kalkarlar, cennet onlara iyice yaklaştırılır. Adem aleyhisselamın yanına giderler ve "Ey babamız, bizim için cennet kapısının açılmasını iste" derler. O da "Sizi cennetten çıkaran şey babanızın hatasından başka bir şey mi ki? Ben bu işin ehli değilim. Oğlum İbrahim Halilullah'a gidin" der. Hemen İbrahim aleyhisselama giderler. O da "Ben bu makamın ehli değilim. Halil oldum lakin uzaktan. Allah'la vasıtasız konuşmak şerefine mazhar olan Musa'ya gidin" der. Musa aleyhisselamın yanına gelirler. "Bu işin ehli değilim. Allah'ın kelimesi ve ruhu olan İsa'ya gidin" der. İsa aleyhisselamın yanına varırlar. O da "Bu işin ehli değilim" der. Bunun üzerine Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelirler. O da kalkar ve dua eder. Kendisine şefaat izni verilir. Emanet ve akrabalık bağı gönderilirler. Bunlar sıratın sağında ve solunda dururlar. Sonra "Sizin ilk kafileniz şimşek gibi geçer" dedi. "Anam babam feda olsun, şimşek gibi geçer ne demektir" dedim. "Bilmiyor musun, göz kapağı bir göz kırpmada nasıl gider gelir" dedi. "Sonra rüzgar gibi, sonra kuşlar ve süratle koşan piyadeler gibi geçerler. Hepsi amelleri oranında yürürler. Peygamberiniz sırat üzerinde durur ve "Ey Rabbim, selamete çıkar, selamete çıkar" diye seslenir. Nihayet kulların amelleri onları sırattan geçiremez olur. Hatta insanın yürümeye gücü yetmez de emekleyerek gider. Sıratın iki tarafına takılmış bir takım çengeller vardır ki bunların vazifeleri tutulması istenen kimseleri yakalamaktır. Çengeller sebebiyle kimisi yaralı bir halde kurtulur, kimisi de kurtulamaz ateşe yuvarlanır. Hadisin ravisi Ebu Hureyre'nin canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki cehennemin dibi 70 yıllık mesafe kadar derindir demiştir.

Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam kıymetli ve gösterişli bir elbise içinde kendini beğenmiş bir halde saçını başını taramış ve kasıla kasıla yürürken Allah onu ansızın yerin dibine geçiriverir. O kimse kıyamet gününe kadar debelenerek yerin dibine batmaya devam eder.''

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala kıyamet gününde birbirini benim için sevenler neredeler? Onları benim gölgemden başka gölge bulunmayan bir günde arşımın gölgesinde gölgelendireceğim. Özel olarak himaye edeceğim buyurur. İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kimin üç kızı olur da onları barındırır, ihtiyaçlarını karşılar, onlara merhametle davranırsa cenneti hak eder.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Vakıt Haris bin Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahıs ise dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince, "Bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti. Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi," buyurdu. Sa'ib bin Yezid'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bana da hac ettirdiler. O zaman ben 7 yaşımdaydım. Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bu gece rüyamda bana iki adam geldi. Beni bir ağaca çıkarıp oradan da çok güzel ve mükemmel bir diyara götürdüler ki hayatımda ondan daha güzelini görmemiştim. Sonra onlar, "Burası şehitlerin diyarıdır," dediler. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bir kimsenin üç çocuğu ölürse cehennem ateşi o kimseye ancak yemin yerini bulacak kadar temas eder," buyurdu. Eğar el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bazen benim kalbimi de unutma, dalgınlık ve bunun gibi bazı duygular kaplar ve ben bundan dolayı günde 100 defa Allah'tan bağışlanmamı dilerim."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Numan bin Beşir radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Kıyamet günü ateşe girenlerin en hafif azap göreni şu kimsedir. Ayak uyuklarına iki kor konmuş ve onun tesiriyle beyni kaynamaktadır. Hiç kimsenin kendisi kadar çetin bir azap çekmediğini düşünür. Oysa o azabı en hafif olandır.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala gücenir. Allah'ın gücenmesi kulunun onun haram kıldığı şeyleri yapmasından

Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Her kul ne hal üzere ölürse öyle diriltilir."

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona "Git abdest al." dedi. O da gidip abdest aldı, sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar "Git ve abdest al." dedi. Oradakilerden biri "Ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez." buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm tevazu ve şefkat. Sıradaki hadisimiz 607 nolu hadis. Ve anhu ve yine ondan yani Hazreti Enes'ten gelen bir rivayet. Kâle dedi ki, اِنْ كَنَتِ الْاَمَةُ مِنْ اِمَاءِ الْمَد۪ينَةِ Medine'deki cariyelerden herhangi biri bazen كَنَتْ لَتَأْخُذُ بِيَدِ النَّب۪ي sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah'ın elinden tutar فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ onu alır, istediği yere götürürdü. Göstereceği bir şey var, olay mahalline götürmek istiyor yahut sormak istediği bir şey var, bizatihi götürüp orada yerinde sormak istiyor. Normalde statü olarak hür bir kimse de değil, hür bir kadın da değil ama Allah'ın Resulü için fark etmiyor. Herkesi Allah'ın katında eşit görüyor. Dünyadaki statüler, konumlar, makamlar, mevkiler ne kadar farklı olursa olsun buna hiç aldırmıyor. Çünkü bütün insanların aynı ailenin çocukları olduğunu haber verdi ve hiçbir kimsenin ne milliyeti dolayısıyla ne şusu ne de busu dolayısıyla bir başkasına üstünlüğünün olmadığını temel bir öğreti olarak bizlere öğretti. La fadla li arabiyyin ala acemiyyin ve la li acemiyyin ala arabiyyin ve la li abyada ala aşkara. Ne bir Arap'ın Acem'e üstünlüğü vardır, ne bir Acem'in Arap'a üstünlüğü vardır, ne bir beyazın karaya yahut sarının beyaza herhangi bir üstünlüğü yok. Kız yahut kadın cariyelerden biri, Hazreti Enes diyor ki bazen gelir, gel ya Resulallah der, Allah'ın Resulü'nün elinden tutar, çeker götürürdü. İmam Nevevi bu rivayeti tevazu başlığı altında veriyor. O kadar isabetli ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dememiş. Kızım sen beni nereye götürüyorsun yahut kadın sen beni nereye götürüyorsun? Dur hele ben her birinizle ayrı ayrı uğraşabilecek durumda değilim. İşim var, gücüm var, vaktim yok ve benzeri pek çok şey söyleyebilirdi. Ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o esnada bu duruma müdahale etmiyormuş. Hatta normalde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bayanların elini tutmadığını biliyoruz. Ama değil mi ki bu kadın gelip ihtiyacı dolayısıyla öylece spontane gelişen bir biçimde yakalamış elinden götürüyor. Bunu bile yapmamış. Elini çekip dur hele falan dememiş. Tevazusuyla bağdaşmaz korkusuyla öylece onun peşinden gidivermiş. Gözlerimizin önüne gelen bu tablo bizleri hayretler içerisinde bırakıyor. Koskoca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir köle kadın tarafından elinden tutulup götürülmesi, kendi haceti için, ihtiyacı için bir yerlere çekip götürüvermesi. Hazreti Enes diyor ki bu o kadar normal ki bunu tek bir olayla ilgili anlatmamış Hazreti Enes. Yani bir keresinde böyle bir hadise olmuştu ve ben tanık oldum, Resulullah elini çekmedi, ben gelmiyorum demedi. Böyle tekil bir olay değil bu. Hz. Hazreti Enes'in ifadesine bakılırsa bu zaman zaman tekrarlanan bir şey. İn kânetil emetu min imâil medîneti leta'hudu biyedin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Medine cariyelerden herhangi biri Resulullah'ın elinden tutar, fetentaliku bihi haythu şa'et, alır istediği yere çeker götürürdü. O kadar normal, o kadar sıradan yaşanabilmiş ki bunlar, o ihtiyacını göstermek için, karşılamak için Resulullah'ın eline yapışan kadını Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem incitmemek adına tevazusunu doruklarda yaşayarak terslememiş, elini çekmemiş. Bu sebepledir ki fakihlerimiz kadınla musafaha edilir mi, kadın eli tutulur mu konusunun hükmünü bu hadisten yola çıkarak oluşturmamışlar. Zira bu rivayeti tamamıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavazusunun bir sonucu olarak görmüşler. O esnada Allah'ın Resulü o denli çaresiz ki ve konu o esnada o denli ihtiyaç temelli ki Resulullah'ın en küçük bir geri çekilmesi yahut çekingen davranması o kadıncağızı incitebilir. Yoksa beni fakirim diye, hizmetçiyim diye, cariyeyim diye önemsemiyor, değer vermiyor, benim ihtiyacım için bana eşlik etmek istemiyor mu diye bir an içi burkulabilir kaygısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini ona bırakır, nereye götürmek istiyorsa çeker götürürdü. Halbuki normal durumlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söz gelimi biat alırken kadınlarla musafaha etmediği, üstelik bunlar hür kadınlar, toplum içerisinde dünyevi açıdan güçlü kadınlar da vardı aralarında, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem prensip olarak bundan uzak durdu ve Hazreti Ayşe annemiz مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ Allah'ın Resulü'nün eli bir kadının eline değmemiştir şeklinde burada gördükleri üzerinden durumu bize özetledi. Dolayısıyla fakihlerimiz normal bir durumda el ele tokalaşarak musafaha etmenin hanımefendiler ile uygun olmadığı sonucuna varmışlardır. Dolayısıyla bu konudaki hüküm Resulullah'ın genel olarak davranışlarından çıkarılmış bir sonuçtur. Gerçi Resulullah'ın bunu doğrudan kendisinin de sözlü olarak nehyettiğine dair bir rivayetten söz edilir. En yut'ane fi ra'si ahadikum bi mihyatin min hadidin. Birinizin başına böyle bir çuvaldız ile demirden vurulması hayrun lahu min en yemassa imra'atan, onun için daha hayırlı bir kadına dokunmasından la tahillu lahu, kendisine helal olmayan şeklinde sertçe bundan sakındıran bir ifadeden söz edilir. Ancak ne var ki bu rivayet sıhhat koşullarını sağlamayan bir rivayettir. Hazreti Peygamber'in bizatihi davranışlarına bakarak biat esnasında yahut hayatın normal akışında kadınlarla musafaha etmeyişini gözlemleyen sahabe-i kiramın aktarımları dolayısıyla bu durum sakıncalı görülmüştür. Ancak okuduğumuz rivayette Resulullah'ın genel olarak bundan imtina ettiği halde o esnada tevazusunun öne geçtiği ve muhatabının ihtiyacı olanca saflığıyla tamamen spontane gelişen bir ortamda Resulullah'ın ne kendisini ne de elini geri çekmediğine dair bir tablo görmekteyiz. Belki bu durum böylesi bir tamamen ihtiyaç temelli ve tamamen kadının ihtiyacına yönelik bir sadelikte gerçekleştiği için herhangi bir şehvete yahut şehvete gidecek sürece bir ihtimal bulunmadığından ortaya çıkmış olabilir. Bazı fakihlerimiz belki bu eme dediğimiz çalışan yaşlı bir kadın olması durumunu da göz önünde bulundurmuşlar. Ancak Hazreti Enes bunun sıklıkla yaşanabildiğine işaret ediyor. Dolayısıyla buradaki asıl çarpıcı olan Hazreti Peygamber'in tevazusunun öne geçtiği ve buna halel gelmesin diye herhangi bir çekingenlik gösterip geri çekilmediği şeklinde yorumlanmıştır. Bırakın cariyeleri, normalde cahiliye toplumu hür kadınlara dahi itibar etmez, onları erkeklerle eşit saymazlardı. Resulullah'ın bu davranışının Allah'ın bir peygamberi olarak, o toplumun önderi, lideri ve hatta siyasi olarak devletin başkanı olarak, toplum içerisindeki en alttan, en sade, en sıradan biriyle bu şekilde hemhal olabilmesi, akıllara durgunluk verecek düzeyde bir tevazu örneğidir. Ve özellikle hanımefendilere karşı Resulullah'ın sağladığı o güvence, verdiği o güven hissi, onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bu denli yakın ilişki kurabilmek hususunda cesaretlendirmiştir. O kadar ki kadınlar doğrudan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelir, sorularını sorarlardı. Bunlar içerisinde özel sorularını sormaktan dahi çekinmezler. Resulullah'tan gördükleri o cesaret verici yaklaşımı özellikle ensar kadınları değerlendirirlerdi. Nitekim bunlardan bir tanesi Kur'an'a konu olmuş. Gelip Resulullah'a, "Ya Resulallah, dün gece kocamla aramızda özel bir ortamda şöyle bir olay geçti. Bana annesi üzerinden şöyle şöyle bir ifade kullandı ve sonrasında benimle mübaşerette bulunmak istedi ama geri durdum. Dur hele, önce bir Resulullah'a sorayım bunu dedim ve şimdi geldim size bunu sormak istiyorum diye, bu mahrem konuyu belki arkadakiler duymasınlar diye bir miktar Resulullah'a sokularak ama sessizce söylemeye kalkıştığında, Resulullah bu kadıncağızı rahatlatmak için tam duyamadım, hele bir tekrar söyle kabilinden ifadelerde bulundu, onu rahatlatmak istedi. Sormak istediği soruyu daha yüksek sesle, daha bir rahat sormasını sağlamak istedi. Cenab-ı Hak bu dip dibe

0: esma'u tehavurakuma. Kadın durumdan şikayetçi. Cenab-ı Hakk'ın bu şikayeti duymasını istiyor. Cenab-ı Hak da ben duydum dedi. Allahu yesma'u. Allah işitiyor. Tehavurakuma. Siz ikinizin karşılıklı diyaloğunu elbette ki Allah işitiyor. Koca bir sure bu ayeti kerimelerle başladı ve sureye adını bu kadın verdi. Sahada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın dinini Allah'ın emriyle insanlara öğretirken nasıl bir tevazu sergilediğini ve toplumun her kesiminin, çocuklar da dahil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl bir kolay erişim elde ettiklerini dikkatle görmemiz gerek. Bu bir yandan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın rahmeti sayesinde olan yumuşaklığının ve tevazusunun sonucu iken, diğer yandan da Allah'ın dininin toplumun bütün kesimlerine ve katmanlarına, bütün ögelerine homojen bir biçimde aktarılabilmesi ve öğretilebilmesinin bir gereğidir. Bugün okuduğumuz ve herhangi bir köle kadının Resulullah'ın elinden tutup Medine sokaklarında kaybolduğu o sahne, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hem öğretiminin hem tevazusunun dorukları zorlayarak hafızamıza kazındığı çok önemli bir sahnedir efendim. Ravahul Buhariyyu, bu hadisi İmam Buhari rivayet etmiştir. İmam Müslim'in rivayet etmediği ancak İmam Buhari'nin rivayet ettiği bu rivayet ikinci dereceden sahih hadisler grubundan sayılır. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: اَفْضَلُ الْفَضَائِلْ اَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكْ وَتُعْطِيَ مَنْ مَنَعَكْ وَتَصْفَحَ عَمَّنْ شَتَمَكْ.
2: Faziletlerin en üstünü, seninle akrabalık bağlarını kesenle ilişkini sürdürmen, sana vermeyene vermen, sana kötü söz söyleyeni bağışlamandır. Yüce Allah, insanı sosyal bir varlık olarak yaratmıştır. İnsanı iyi bilen ve onu eksiksiz tanımlayan İslam, birlikte yaşamayı, huzurlu ve mutlu bir toplum oluşturmayı teşvik etmiştir. Bunun için öncelikle kuvvetli bir aile yapısı, akrabalar arasında dayanışma ve uyumlu bir sosyal çevre gerekmektedir. İslam toplumunda birlik ve beraberliği sağlayan öncelikli kavramlardan biri sıla-i rahimdir. Bu kavram, akrabaları tanımak, akrabalarla iletişim kurmak, onlara iyilikte bulunmak anlamına gelmektedir. Mümin, her işinde olduğu gibi yakınlarıyla ilişkilerinde de adalet ve iyilikle hareket etmelidir. Rabbimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Adalet, ahlaki kişilik ve sosyal ilişkilerde

0: dirlik ve düzeni sağlayan bir erdem ve hukuk ilkesidir. İhsan, kulun Allah'a karşı hissettiği derin saygıyı, itaati ve iyi davranışları kapsar. İhsan sahibi kimse, başta ana baba olmak üzere başkalarına karşı iyilikle muamele eder. İhsan kavramı, aklın ve sağduyunun çirkin bulduğu, erdemli toplumun yadırgadığı tutum ve davranışları reddeder. Allah, adaleti, ihsanı, yakınlara yardım etmeyi emretmiştir. Adalet, hakkaniyetli olmak, ihsansa gerektiği zaman haklardan feragat etmek ve verilen sorumluluğu en iyi şekilde yapmaktır. Akrabalık ilişkisini kesenlerse Allah'a itaat etmemek ve bozgunculuk yapmakla suçlanmış ve şiddetle uyarılmışlardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de başta aile ve sosyal çevreyle bağların güçlendirilmesi üzerinde çokça durmuştur. Vermeyene vermek, zulmedeni affetmek ve kötülük edene iyilik etmek en faziletli davranışlar arasında sayılmıştır. Affedici ve hoşgörülü olmak İslam'ın en önemli bir özelliğidir. Buna göre ilgi ve alakasını kesenlerle bile ilişkileri devam ettirebilmek büyük bir olgunluktur.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, şeref ve namusu ile malı haramdır, saygın ve dokunulmazdır. Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından evvel ikişer rekat olarak dört rekat sünnet namaz kılar ve bunların aralarını mukarreb, Allah'a yakın olan meleklere ve onlara tabi olan müminlere ve Müslümanlara selam vermek suretiyle ayırırdı. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezberinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap bir ev gibidir buyurmuştur. Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre tövbe bahsinde geçen ve onun tövbe edişini anlatan uzun bir hadiste o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'te cemaat içinde otururken Ka'b bin Malik ne yaptı demişti. Bunun üzerine Beni Selime'den bir adam ya Resulallah giysilerine ve boyuna posuna bakıp gururlanması onu cihada çıkmaktan alıkoydu deyince Muaz bin Cebel radıyallahu anh ona ne kötü bir söz söyledin dedi. Sonra Hazreti Peygamber'e dönerek vallahi ey Allah'ın Resulü Ka'b hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz diye onu aklaması üzerine Resul-i Ekrem hoş görerek sustu.

Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şeytan Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Fakat onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır.''

0: Ziyaret ettiği hastanın yanına yaklaşmayı, elini hastanın alnına veya elinin üzerine koymak suretiyle hastanın nasıl olduğunu sormayı tavsiye eden Peygamberimiz, hastanın canının çektiği bir şey olursa onun karşılanmasını isterdi. Bir defasında ziyaretine gittiği hastaya, "Bir şey ister misin? Çörek yemek ister misin?" diye sormuş, hastasının "Evet" demesi üzerine de onun isteğinin yerine getirilmesini istemiştir. Ziyaret ettiği bir başka hastaya, "Canın ne çekiyor?" diye sormuş, adam "Buğday ekmeği istiyor" diye cevap verince, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanındakilere, "Kimde buğday ekmeği varsa kardeşine göndersin" demiştir. Ardından da, "Birinizin hastası bir şey yemeyi arzuladığı zaman onu kendisine yedirsin" buyurmuştur. Sahabeden Münzir bin Cerir şahit olduğu bir olayı şöyle anlatır. "Bir gün babamla birlikteydim. Babamın sığırlarını güden çoban sürüyü yanımıza getirdi. İçlerinde bize ait olmayan bir sığır vardı. Babam çobana "Bu kimin?" diye sordu. Çoban "Sürüye karışmış. Kimin olduğunu bilmiyorum" dedi. Bunun üzerine babam Cerir, "Onu derhal sürüden çıkar. Çünkü ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem kayıp bir hayvanı ancak kendi de kaybolan istikametini yitirmiş kimse sürüsüne katar" buyururken işittim dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çarşıya uğramıştı. Halk da etrafındaydı. Derken küçük kulaklı bir erkek oğlak ölüsüne rastladı. Onu kulağından tutarak, "Hanginiz bunu bir dirhem karşılığında almak ister?" diye sordu. "Biz ona hiçbir şey vermeyiz. O bizim ne işimize yarar ki?" diye cevap verdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizin olmasını istemez misiniz?" buyurdu. "Vallahi bunun dirisi bile kusurludur. Çünkü kulakları küçüktür. Ölüsünü ne yapalım?" dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi dünyanın Allah nezdindeki değeri, bunun sizin yanınızdaki değerinden daha azdır," dedi. Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse Allah kıyamet gününde

0: Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Müşrik olan annem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yanıma gelmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum ve dedim ki, annem geldi, beni özlemiş. Ona evlatlık vazifemi yapabilir miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, annene evlatlık vazifeni yap buyurdu. Bedir Savaşı'na katılan Ebu Mesud Ukbe bin Amir el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Sadaka ayeti nazil olunca biz de sadaka verebilmek için hamallık yapıp sırtımızda yük taşımaya başladık. Bir gün bir adam geldi ve o kadar çok sadaka verdi ki bazıları gösteriş yapıyor dediler. Başka biri geldi, bir sağ miktarı hurma verdi. Onun için de Allah'ın bunun bir sağ hurmasına ihtiyacı yok dediler. Bunun üzerine sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan müminlerle güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya mealindeki ayetinde.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resulü için hicret ederse, hicreti Allah ve Resulünedir. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, onun hicreti de hicretine sebep olan şeyedir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Allah'ın kutlu elçisi vaktinin çoğunu ashabıyla birlikte geçirir, özellikle sabah namazlarından sonra onlarla oturup sohbet ederdi. Bu sohbetlerde gece görülen rüyalardan bahsedilir ve zaman zaman bu rüyalar tabir edilirdi. Her toplumda olduğu gibi Resul-i Ekrem'in yaşadığı toplumda da rüyalar ilgi çekiyordu. Rüyaların insanlara bilmedikleri konularda ve özellikle gelecek hakkında bilgiler verdiğine inanılıyordu. Dolayısıyla Allah Resulü rüyalar üzerinde durma ihtiyacı hissediyordu. Kutlu Nebi genellikle "Bu gece aranızda rüya gören var mı?" diyerek söze başlardı. Sahabilerden rüyasını ona tabir ettirenler oluyordu. Hazreti Peygamber rüyaları tabir ederken insanları hayra teşvik eden, doğru yolu gösteren, onları eğiten yorumlar yapar ve rüyaların daima hayra yorulmasını isterdi. Bu durum Abdullah bin Ömer'in çok hoşuna giderdi. İnsanların rüyalarını anlatmasını, Resulullah'ın o rüyaları yorumlamasını dinlemeyi çok severdi. Bazen kendi rüyasını anlattığını ve Resulullah'ın yorumladığını hayal ederdi. Bu hayal onu sevindirirdi. Abdullah bir gece yine bu hayali düşlemekteydi.
1: Ah, keşke ben de bu anlatılan rüyalar gibi rüya görsem. Sabah koşa koşa Resulullah'a gitsem, dizinin dibine otursam ve ona rüyamı anlatsam, o da bana gördüğüm şeylerin anlamını söylese ne güzel olurdu. Ah Abdullah, ah!

0: güzel Allah'ım, ey her şeyin sahibi yüce Allah'ım, eğer ben iyi bir adamsam, bana öyle bir rüya göster ki, onu Resulullah benim için tabir etsin.
1: Hadi bakalım kalk Abdullah, kalk. Yıldızların ışığı bile sönmeye başladı. Vakit iyice geç oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şöyle yatayım. Ne oluyor?
2: Durun, durun, nereye götürüyorsunuz beni? Bırakın beni, ne olur bırakın. Hayır, hayır.
0: Oh, çok şükür rüyaymış.
3: Abdullah bin Ömer sabah olduğunda Hazreti Peygamber'in evine gitti. Ablası Hafsa Allah Resulü'nün eşiydi. Onu içeri buyur etti. Abdullah telaş içerisindeydi.
4: Dur, dur, bir sakinleş Abdullah. Ne oldu sana böyle?
0: Resulullah yok mu abla?
4: Hayır, burada değil. Ne oldu sana, nedir bu telaşın?
0: Bir rüya gördüm abla.
4: Hayır olsun bakalım. Al şu suyu iç, bir kendine gel. Öyle anlatırsın. Evet, şimdi anlat bakalım Abdullah, seni dinliyorum.
0: Dün gece uyumadan önce bir dua ettim. Allah'ım, ben de mescitte anlatılan rüyalar gibi rüyalar göreyim ve onu Resulullah'a tabir ettireyim dedim. Sonra yatıp uyudum ve sıçrayarak uyandım.
4: Seni korkutan bir şey mi gördün rüyanda?
0: Evet, korktum açıkçası.
4: Ne oldu? Seni bu kadar telaşlandıracak ne gördün rüyanda?
0: Elinde demir sopa bulunan iki melek gördüm. Yanıma geldiler. Beni cehenneme götürdüler.
4: Allah korusun.
0: Çok korktum. Allah'ım, cehennemden sana sığınırım diye dua etmeye başladım. Sonra karşıma başka bir melek çıktı. O an ferahladım. O melek bana, korkutulmayacaksın. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha fazla namaz kılsan dedi.
4: Sonra?
0: Sonra o önceki iki melek beni yeniden aldılar, cehennemin kenarına kadar götürdüler. Etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüştü. Orada aralarında Kureyş'ten bazı insanların da olduğunu gördüm. Baş aşağı zincirlerle asılmışlardı.
4: Aman ya Rabbi.
0: Sonra da melekler beni alıp sağ tarafa doğru götürdüler. O esnada uyandım. Vakit gece yarısını geçmişti. Tedirgin oldum. Bu rüya beni çok etkiledi abla. Senden ricam, Resulullah'a rüyamı anlatsan da ben de halimi öğrensem. Kalbim sıkıştı, ruhum daraldı. Bana ondan bir haber getirsen olur mu?
4: Olur Abdullah. Ben Resulullah'a aynen bu şekilde anlatırım gördüğün rüyayı. Bakalım ne diyecek?
0: Allah senden razı olsun ablacığım.
4: Senden de kardeşim.
3: Allah'ın Resulü eve dönmüş, Hafsa validemizin halini hatrını sormuş, ona güzel sözler söylemiş ve hasbihal etmişlerdi. Hazreti Hafsa, Resulullah'a sormak istediği bir şey olduğunu söyledi. Resulullah, onu dinlediğini ifade etti.
4: Bugün kardeşim Abdullah geldi ey Allah'ın Resulü. Geldiğinde korku içindeydi. Bir rüya görmüş ve tedirgin olmuş. Rüyasını sorup tabir ettirmek istiyordu.
3: Hafsa validemiz, kardeşi Abdullah bin Ömer'in gördüğü rüyayı olduğu gibi Resulullah'a anlattı. Sonra Allah'ın Resulü ona birkaç soru sordu.
4: Evet ey Allah'ın Resulü, tam da anlattığım gibi bir rüya görmüş. Evet, evet, o şekilde olmuş.
3: Hazreti Peygamber Hafsa validemizi dinledi ve gözlerinin içine bakarak gülümsedikten sonra, Abdullah ne iyi insan, keşke biraz daha fazla namaz kılsa dedi.
4: Allah senden razı olsun. Güzel sözlerin beni çok mutlu etti. Şimdi müsaade buyurursan kardeşim Abdullah'a bu sözlerini ileteyim. Gönlü ferahlasın. O da mutlu olsun.
3: Allah'ın Resulü Hafsa validemizi güzel sözlerle uğurladı. Abdullah'a da hayır dualarda bulundu.
0: Hoş geldin abla. Buyur şöyle geç.
4: Hoş bulduk Abdullah.
0: Anlattın mı rüyamı abla? Ne dedi Resulullah?
4: Anlattım anlattım. Çok mu korktun sen yoksa?
0: Biraz.
4: Ama sen Ömer bin Hattab'ın oğlusun. Korkusuz Ömer'in oğlu hiç rüyadan korkar mı?
0: Doğru.

0: Kitabın oğlu Ömer hiçbir şeyden korkmaz. Ama Ömer'in oğlu Abdullah biraz ama çok az tedirgin olmuş olabilir.
1: Evet, biraz.
0: Ne dedi peki Resulullah?
1: Duan kabul olmuş işte Abdullah. Resulullah rüyanı tabir etti. Bunu istemiyor muydun sen?
0: Evet, onu istiyordum ama böyle bir rüya görmeyi de beklemiyordum. Merak ettim doğrusu. Ne dedi Resulullah?
1: Rüyanı bana anlattığın gibi Resulullah'a anlattım. Dinledi ve Abdullah ne iyi insan. Keşke biraz daha fazla namaz kılsa dedi.
0: Böyle dedi demek. Rüyadaki diğer meleğin bana dediği gibi. O da böyle söylemişti.
1: Ve sana hayır dualarda bulundu.
0: Oh, çok şükür. Allah senden de Resulullah'tan da razı olsun.
1: Amin.
0: Beni çok rahatlattınız. Kalbimdeki sıkıntı gitti. Ruhum ferahladı.
1: Allah senden de razı olsun Abdullah.
0: Amin.
1: Abdullah.
0: Buyur ablacığım.
1: Namaz. Biraz daha fazla namaz kılsan olur mu?
0: Olmaz olur mu hiç? Kılacağım tabii ki.
2: İki kardeş birbirlerine hayır dualarda bulundular ve ayrıldılar. Abdullah bin Ömer'in ettiği dua kabul olmuş, rüyasını görmüş ve Hazreti Peygamber tarafından rüyası yorumlanmıştı. O günden itibaren Abdullah bin Ömer gece namazlarına devam etti ve kalbi huzura erdi.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Evs bin Evs radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma günü sizin en faziletli günlerinizdendir. O gün bana çok salavat getirin. Zira sizin salat ve selamlarınız bana sunulur buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, bedeniniz çürüdüğü halde salavatlarımız size nasıl sunulur dediler. Resul-i Ekrem, Allah yeryüzüne peygamberlerin cesetlerini çürütüp yok etmeyi haram kıldı buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının 2 rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzerine bir müddet uzanırdı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan, yolculuktan dönmüştü. Ben de evin önündeki girişi resimli bir perde ile örtmüştüm. Bunu görünce Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benzi attı ve ey Ayşe, kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler, yaratma konusunda Allah'a benzemeye çalışanlardır buyurdu. Bunun üzerine biz de bu perdeyi kestik ve ondan 1 veya 2 yastık yaptık. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazdayken sağa sola bakmaktan sakın. Zira namazda etrafa bakmak helake sebeptir. Eğer etrafa bakman gerekiyorsa bari nafilede olsun, farzda olmasın.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İçecekleri develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin. İki veya üç nefeste için. İçerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin. Çok sevdiği azatlısı Zeyd bin Harise'nin oğlu ve çok sevdiği bir zat olan Ebu Zeyd olarak bilinen Üsame radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah'ın kızı Zeynep babasına

oğlum ölmek üzere, bize kadar gelir misin diye haber verdi. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah kızına selam gönderdi ve veren de alan da Allah'tır. Onun katında her şeyin vakti belirlidir. Söyleyin sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'in kızı Allah aşkına söyleyin kendisine ne olur gelsin diye tekrar babasına haber gönderdi. Resulullah da yanında Sad bin Ubade, Muaz bin Cebel, Übey bin Ka'b, Zeyd bin Sabit ve daha başkaları olduğu halde kalkıp gitti. Çocuğu Resulullah'a verdiler. Onu kucağına oturttu. Çocuk çok sık nefes alıyordu. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sad, "Ya Resulallah, bu ne hal?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu bir rahmettir." buyurdu.

Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun komşusuna verdiği şeyi küçümsemesin." Enes'ten radiyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Sizden biri başına gelen beladan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsa şöyle desin: Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı olduğu zamansa canımı al."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: Teallemul Kur'an فَقْرَعُوهُ وَأَقْرِعُوهُ فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَرَأَهُ وَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍ مِسْكًا يَفُوحُ بِرِيحِهِ كُلُّ مَكَانٍ وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَيَرْقُدُ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ وُكِئَ عَلَى مِسْكٍ.
1: Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun. Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimse, her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Kur'an'ı öğrendiği halde onu okumayan ve okutmayan, yatıp uyuyan kimse ise ağzı bağlı bir misk kabına benzer. Peygamber Efendimiz, Kur'an-ı Kerim'i kendisi okuduğu gibi, bir başkasından da dinlemeyi çok severdi. Bir gün ashabtan Abdullah bin Mesud'a şöyle seslendi: Abdullah, bana Kur'an oku. Peygamberimizin bu isteğine bir an şaşıran Abdullah, Resul-i Ekrem'e, Ya Resulallah, Kur'an size indirilmişken ben mi size okuyayım dedi. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz şöyle buyurdu: Evet, evet, ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi çok seviyorum. Allah Resulü, Kur'an kendisine indirildiği andan son nefesini verinceye kadar onun hükümlerinin hayata aktarılmasına

0: öğrenilmesine, okunmasına ve ezberlenmesine önem vermiştir. Her yıl Ramazan ayında kendisine vahyi getiren Cebrail aleyhisselam da Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı okumuş, vefatından önceki Ramazan ayında ise bu karşılıklı okuma iki defa gerçekleşmiştir. Müslümanların tarih boyunca Ramazan ayında gerçekleştirdiği mukabele geleneği böyle başlamıştır. Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'i okuması sadece Ramazan ayıyla sınırlı değildi. O, her sabah ve her gece Kur'an'dan bir bölüm okumayı alışkanlık edinmiştir. Kur'an-ı Kerim'i okurken asla acele etmemiş, manasını düşünerek, usulüne uygun, güzel bir sesle tane tane okumaya özen göstermiştir. Bu hususta ümmetini şöyle uyarmıştır: Kur'an'ı düşünerek tekrar edin. Çünkü onun insanın ezberinden silinip gitmesi, devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim'in tamamının veya bir kısmının ezberlenmesini tavsiye etmiş, Kur'an'dan ezberi bulunmayan kişiyi harabe bir eve benzetmiştir. Kur'an'ın tamamını ezberleyip hafız olanlarla, en azından bir kısmını ezberlemek için gayret gösterenleri ise şöyle övmüştür: Kur'an'ı ezberleyip okuyan kişi, Allah katındaki seçkin meleklerle birlikte olacaktır. Kur'an'ı zorlanarak da olsa devamlı okumaya çalışan kişiye ise iki kat karşılık vardır.
1: Kırk hadiste iman.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlardaki şu iki huy nimete karşı nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soy sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Şu dört huy kimde bulunursa, o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa, o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir. Bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar. Husumet güttüğünde haddi aşar. Ebu Hureyre ve İbn Ömer'den rivayet edildiğine göre bu ikisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir: Bazıları ya cuma namazlarını terk etmekten sakınırlar yahut Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onları kullananların, ahirette de sizindir buyurdu.

Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın din kardeşine 3 geceden fazla küstürmesi helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır.

Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: üç şey insanoğlunun mutluluğundan, üç şey de insanoğlunun bedbahtlığındandır. İnsanoğlunun mutluluğundan olan şeyler iyi bir eş, oturmaya müsait bir ev ve uygun bir binektir. İnsanoğlunun bedbahtlığından olan şeylerse kötü bir eş, kötü bir ev ve kötü bir binektir.

0: Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem İslam'da hangi davranış daha hayırlıdır diye sorunca Hazreti Peygamber şöyle cevap vermiştir. Başkalarına yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
3: Nasreddin Hoca çocuklara Peygamber Efendimiz'in ahlakını anlatmaya devam ediyor. Sevgili çocuklar, bir zamanlar Akşehir'de bir yönetici vardı. Maddi durumu da çok iyiydi ama çok cimriydi. Avcılığa da meraklı olan bu şahıs bir gün benim yanıma geldi. "Hocam bana yardımcı olur musun?" dedi. "Hayırdır?" dedim. "Bana av yakalamak için bir tazı gerek. Şöyle tavşan kulaklı, geyik bacaklı, karınca belli, zayıf ama iyi koşabilecek bir tazı lazım." "Tamam, ben sana buldum," dedim. Birkaç gün sonra kendisine şişman, iri yarı bir köpek buldum. Hayvanı kendisine verince şaşırdı. "Aman hocam, bu hayvan iri ve kilolu, koşamaz ki." Ben de cevabı verdim. "Hiç merak etme, senin yanında bir ay kalınca istediğin gibi olur." Arkadaşlar, insanlar cimrilik yapmamalı, cömert olmalıdır. Tıpkı Peygamber Efendimiz gibi. Onun en büyük özelliklerinden biri de cömert oluşudur. Allah cömerttir, cömertliği sever buyuran Peygamber Efendimiz, topraktaki bereket, yağan yağmurdaki ahenk, kardaki hikmet, esintideki letafet gibi cömertti. Hiç kimse cömertlikte ona yetişemezdi. Bazen o kadar verir ve dağıtırdı ki insanlar şaşırır kalırdı. Peygamber Efendimiz dünya malını biriktirmeye çalışmazdı. Muhtaç ve fakirlere dağıtırdı. İnsanlar açlık çekerken o karnı tok dolaşamazdı, dolaşmazdı. Hep insanları düşünür, onlara yardımcı olmaya çalışırdı. Kendi ihtiyacı olsa bile başkalarını kendisine tercih ederdi. "Ben dağıtıcıyım, veren Allah'tır. Uhud dağı kadar altınım da olsa dağıtırım," derdi. Kendisinden bir şeyi isteyene muhakkak verirdi. Eğer yanında yoksa başkasından borç alır, yine o kişinin ihtiyacını görürdü. Sadaka kabul etmez,

0: ama hediyeyi alırdı. Birinden hediye aldığı zaman da daha güzel, daha değerli bir hediye ile karşılık verirdi. Bir defasında bir kız çocuğu peygamberimize biraz hurma ve salatalık getirmişti. Sevgili peygamberimiz teşekkür ettikten sonra ona kıymetli bazı mücevherler vermişti. Cimrilik ve israf kabul etmediği bir davranıştı. Peygamber Efendimiz cimrilikle kötü ahlakın bir müminde asla barınamayacağını, olmaması gerektiğini belirtmiştir. Bir defasında bir fakir köylü Efendimizin yanına geldi. "Ya Resulallah, benim bazı ihtiyaçlarım var, bana para verir misiniz?" Allah Resulü'nün o sırada yanında ve evinde verilebilecek bir şey yoktu. Ama o adamı boş çevirmekte istemiyordu. Şöyle buyurdu: "Şu an sana verecek herhangi bir şeyim yok. Neye ihtiyacın varsa onları benim adıma al, ben sonra öderim." Adam sevinerek çıktı. Peygamberimizin böylesine zor durumlarda bırakılmasından rahatsız olan arkadaşları dediler ki: "Ey Allah'ın Resulü, bu adam daha önce de pek çok defa geldi ve sizden bir şeyler aldı. Şimdi ise elinizde verecek bir şey yok. Niye kendinizi sıkıntıya koyuyorsunuz?" Çoğunluk böyle düşünürken sahabeden biri farklı düşünüyordu. "Ey Allah'ın Resulü, sen dilediğin kadar ver. Allah beni fakir eder diye de korkma." Adamın bu sözünü duyan sevgili peygamberimizin yüzünde tebessüm belirdi. Diğerlerine değil, bu söze sevindi. "İşte ben de böyle yapmakla emrolundum," dedi. Nasreddin Hoca sakince ve hayranlıkla kendisini dinleyen gençlere şu sözü söyledi: "İşte peygamberimiz böylesine muazzam bir ahlaka sahipti. Sizler de sakın ola cimrilik yapmayın. Şimdiden az da olsa harçlıklarınızdan biriktirerek fakirlere yardım edin. Arkadaşlarınıza ikramlarda bulunun." Nasreddin Hoca ciddi bir tavır takınarak öğrencilerine seslendi: "Allah korusun, düşman bizim Akşehir'e saldıracak olsa ne yaparsınız çocuklar?" Bu soru karşısında sessizce oturan gençler hemen doğruldular. Herkesten kızgın ve kararlı bir ses yükseldi: "Düşmana haddini bildiririz hocam." Nasreddin Hoca memnuniyet içeren bir sesle konuştu: "Tebrik ederim sizleri. Elbette düşman ülkemize, şehrimize saldıracak olursa onlara hadlerini bildirmek gerekir. Biz Müslümanlar her zaman barış ve adaletten yanayız. Hiçbir zaman savaş istemeyiz. Ama bize bir saldırı gelecek olursa da düşmanı geldiğine pişman ederiz. Tıpkı Peygamber Efendimiz ve arkadaşları gibi. Sevgili gençler, Allah Resulü hepimize örnek olacak bir cesarete sahipti. O korkaklık nedir bilmezdi. Zaten korkak bir Müslüman her zaman perişan olur. Peygamber Efendimiz İslam dinini anlatırken hep cesurdu. Mekke döneminde İslam'ı anlatmanın, tebliğ etmenin suç ve yasak olduğu o dönemde hiçbir şekilde İslam davasından dönmedi. Gevşeklik göstermedi. Baskı ve işkencelerden çekinmedi. Müslümanlara da hep moral verdi. Mekkelilerin kendisinin İslam'dan vazgeçmesi için baskı yaptıkları dönemde kendisine bazı tekliflerde bulunulmuştu. Eğer bunları kabul etmezse öldüreceklerini söylemişlerdi. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem korkmadan onlara meydan okudu sevgili arkadaşlar. "Bir elime güneşi, diğer elime de ayı verseniz yine de İslam davasından dönmem." Medine döneminde de her zaman İslamiyet için kararlı bir şekilde mücadele etti. Düşmanların saldırıları karşısında geri adım atmadı. Medine'yi, Müslümanları, İslam'ı korumak için gece gündüz çalıştı. Bir defasında Mekkelilerin Medine'ye saldırmaya geldiğine dair bir haber geldi. Müslümanlar daha olayı öğrenmeye çalışırken şehir dışından bir atlının kendilerine doğru geldiği görüldü. Bu gelenin Hazreti Muhammed olduğu anlaşıldı. Peygamber Efendimiz onları rahatlattı: "Evinize dönün, tehlikeli bir durum yok. Uhud Savaşı'nda dağılmak üzere olan İslam ordusunu tekrar toplayan da Efendimiz oldu. Hendek'te onlara fetih müjdeleri vererek onları cesaretlendiren de Efendimiz'di. Hudeybiye'de kararlı bir tavır sergileyen de Efendimiz'di. Huneyn'de kaçışan askerleri bir araya getiren de Peygamber Efendimiz'di. Ve diğer tüm zamanlarda müminlerin kalbine cesaret, inanmayanların kalbine korku veren Peygamber Efendimiz'di. O tam bir cesaret örneğiydi sevgili arkadaşlar." Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden anlatmaya devam edeceğiz sevgili arkadaşlar.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak için izin istedim. Bana izin verdi ve kardeşim duanda bizi de unutma dedi. Öyle bir söz söyledi ki karşılığında bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim.

0: Ebu Zer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir yerde oturup da yüce Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir yerde yatıp da orada Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ailesi ve idaresi altında bulunanların hak ve hukukunda adaletle davrananlar Allah katında nurdan koltuklara otururlar.
1: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: sizden önceki ümmetleri ancak şu helak etmiştir: İçlerinde şerefli biri hırsızlık yaptığında onu bırakırlar. Fakat zayıf kimseler çaldığı zaman onlara ceza verirlerdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Fatıma'ya radıyallahu anhüma şöyle demiştir. Yatağınıza girdiğinizde veya yattığınızda 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah deyin. Ebu Berze Nadle bin Ubeyd el-Eslemi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir defasında genç bir kız yük taşıyan bir deve üstünde giderken Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Bu esnada dağ geçidinde izdiham oldu. Kız, "Hay Allah'ın lanetine uğrayasıca, yürü," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Üzerinde lanet okunan deve bize eşlik etmesin," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bize silah

bizi aldatan bizden değildir buyurdu. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min aynı delikten iki defa sokulmaz, yani aynı konuda iki kere aldatılmaz.''

0: Muhammed bin Abbad'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Cabir'e radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı diye sordum. Evet, yasakladı cevabını verdi.
1: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Süreka bilmiyordu peşine düştüğü servetin kıymetini. Birkaç darıya incisini satan horoz gibi birkaç deveye verecekti güneşini. Bineği yürümedi. Çöl geçit vermedi. Dönüp gittiğinde neyi bildiğini hala bilmiyordu. Arkadaşına üzülme. Çünkü Allah bizimle deyişini işittim. Sana ulaşmamı engellediği için Ebu Bekir'e eziyet veren o yılan bendim. Gel ey Mekke'de çoban, Medine'de komutan, cennette sultan, dünyada elçi, sevgili.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irad ederken gözleri kızarır, sesi yükselir ve düşman yağma etmek için sabah ve akşam geliyor. Kendinizi koruyun diye ordusuna seslenen kumandan gibi hiddeti artar ve şehadet parmağıyla orta parmağını birleştirerek "Ben peygamber olarak gönderildim. Kıyametle aram işte şu iki parmak gibi yakındır" buyururdu. Sonra da "Sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı ise Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüleri sonradan uydurulan şeylerdir. Her bid'at dalalettir" derdi. En sonra da "Ben her bir mümine kendisinden daha yakınım. Haklarını daha çok korurum. Bir kimse mal bırakırsa yakınlarına aittir. Borç ve bakıma muhtaç yakınlarını bırakacak olursa onları üstlenmek benim görevimdir" derdi.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitap size selam verdiğinde ve aleyküm size de demekle yetinin buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemeğe davet edildiğinde gitsin. Eğer oruçluysa davet sahibi için dua etsin. Oruçlu değilse yesin buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: İnne mimma edraken nasu min kelamin nubuvvetil ula İza lem testahi fasna' ma şi't.
1: İnsanlığın peygamberliğin başlangıcından itibaren peygamberlerden duyduğu ortak söz, haya etmiyorsan dilediğini yap sözüdür. İslam dini insanın çirkin söz ve fiillerden sakınması, kötülükleri terk edip iyiliklerde yarışması için bir takım evrensel ilkeler belirlemiştir. Bu ilkelerin başında utanma duygusunu da içinde barındıran haya gelir. Haya, kişinin bilerek ya da bilmeyerek yaptığı bir hatadan, ahlaka aykırı bir davranıştan ötürü ayıplanma veya kınanma korkusundan kaynaklanan duygudur. Yalnızca insana has olan bu duygu, onu diğer canlılardan farklı kılan özelliklerden biridir. İnsanı kötülüklerden alıkoyup iyiliğe yönelten, yaratılıştan gelen bir ahlak özelliğidir. Peygamber Efendimiz, insanları ısrarla iffetli bir hayata teşvik etmiştir. İmanın, haya ile kopmaz bir bağı olduğuna işaret ederek, her dinin kendine özgü bir ahlakı vardır. İslam'ın ahlakı da hayadır buyurmuştur. Müminlere söz ve fiillerinde hayalı davranmayı emretmiştir. Kötü söz söylemek ve gereğinden fazla konuşmak gibi edebe aykırı hallerin münafıklara has davranışlar olduğunu bildirmiştir. Sevgili Peygamberimiz, davranışları ve tavrıyla bizzat kendisi haya simgesidir. O her sözünde, her davranışında bizlere edep ve hayayı öğretmiştir. O, haya imandan bir şubedir. Haya, pür hayır demektir. Haya, ancak hayır getirir buyurarak, bir müminin edep ve hayayı hayatına aktardığında, huzur, rahmet, bereket ve hayırla karşılaşacağını müjdelemektedir. Mümin, İslam'ın belirlediği sınırlara uyarak, günahlardan titizlikle kaçınır. Ahlaki yozlaşmaya sebep olacak en küçük bir yanlışa bile fırsat vermemeye gayret eder. Takva elbisesine bürünüp, haya ve iffeti kuşanır. Bu can, bu mal ve bu bedenin kendisine emanet olarak verildiğini ve bu nimetlerden hesaba çekileceğini aklından çıkarmaz. Geleceğine emanet ettiği yavrularını güzel ahlaklı, haya duygusuna sahip, erdemli fertler olarak yetiştirmeye gayret eder. Allah Resulü'nün şu öğüdünü zihninden çıkarmaz. Haya imandandır. İmanın yeri ise cennettir. Kötü söz insanlara sıkıntı verir. Sıkıntının yeri de cehennemdir.

0: Diyanet'e soralım az sonra.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Necid'den bir grup insan peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Kur'an'ı ve sünneti öğretmesi için kendilerine birilerini göndermesini istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Ensar'dan 70 adam gönderdi. Bunlara Kurra denilirdi. Bunların içlerinde dayım Haram bin Milhan da vardı. Kur'an okurlar ve geceliğin onu müzakere ederek öğrenirlerdi. Gündüzleri su getirirler, onu mescide koyarlar, odun toplayıp satarlar ve parasıyla Suffe ehli ve fakirler için yiyecek satın alırlardı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya Necid'e onları gönderdi. Yolda giderken bunlara düşman saldırdı ve gittikleri yere varmadan onları öldürdü. Düşman tarafından kuşatıldıklarında, "Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol," dediler. Enes'in radıyallahu anh dayısı olan Haram'ın yanına arkasından bir adam gelip mızrağını sapladı ve vücudunun bir tarafından diğer tarafına geçirdi. Bunun üzerine Haram, "Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki ben şehitlik mertebesini kazandım," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca ashabına şöyle dedi: "Kardeşleriniz öldürüldü ve onlar, 'Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol,' diye niyaz ettiler." Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: "Allah'ım, ateşe götürecek fitneden, cehennem azabından, zenginlik ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede olduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin." Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah Teala kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onların yüzlerine bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır," buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki, Resul-i Ekrem bu sözü üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, "Onlar rezil rüsvay oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü?" diye sordu. Resul-i Ekrem de, "Elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir," cevabını verdi.

0: Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Ankara'dan, Diyanet Televizyonumuzdan, Diyanete Soralım programından her birinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve huzur niyaz ediyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca kabul ederseniz hanelerinizde misafir olacağız ve dini anlamda merak edilen soruları Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Sayın Doktor Hüseyin Arı hocamızın ilminden istifade ederek cevaplandırmaya çalışacağız. Sizler de programımıza telefon bağlantısıyla katılabilirsiniz. 0312 alan koduyla 294-4294 nolu telefon numarasını tuşladığınızda Diyanet Televizyonumuza ulaşacaksınız. Sizleri Diyanete Soralım'dan ekip arkadaşlarımız karşılayacak. Kısa bir ön görüşmeden sonra da inşallah sizi yayında dinleyeceğiz. Diyanete soralim@diyanet.gov.tr programımıza ait mail adresi. Bu mail adresini kullanarak hem soru sorabilir hem de programımızla alakalı istek, öneri ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Facebook ya da Instagram'dan soru sormak, paylaşımlarımızı takip etmek isteyen izleyicilerimiz her iki sosyal medya platformundan Diyanete Soralım sayfalarına ulaşabilir. Sosyal medya üzerinden gelen soruları da kıymetli hocama bendeniz sizler adına aktarmaya gayret edeceğim. Bazen hemen soramayabilirim ilerleyen dakikalara, belki de ilerleyen günlere kalabilir. Veyahut da aynı soruyu, benzer soruları iki farklı izleyicimiz sorduysa onlardan birini tercih edince diğeri de cevap buldu kanaatiyle sormaktan vazgeçebilirim. Bu manada anlayışınıza sığınıyorum efendim. Diyanet Risalet Radyo'nun aziz dinleyicilerini de selamlayalım. Programımız Diyanet Risalet Radyo üzerinden de canlı şekilde yayınlanıyor. Radyo dostlarımızın sorularını da bekliyoruz efendim. Muhterem hocamız Sayın Doktor Hüseyin Arı'ya bir hoş geldiniz diyelim. Hal hatır soralım. Akabinde günün ilk telefon bağlantısını Diyarbakır'dan gerçekleştireceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz. Safalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk Furkan Bey.
0: Nasılsınız efendim?
1: Hamdolsun, sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Elhamdülillah hocam. Çok iyiyim. Sizinle beraberiz.
1: Allah iyilik versin.
0: Cenab-ı Allah daim etsin birlikteliğimizi.
1: Amin inşallah.
0: Allah'ım. Müsaadeniz var mı telefon
1: buyurun,
0: bağlantısı
1: buyurun
0: için efendim? Diyarbakır'a gideceğiz demiştik. Saliha Hanım hattımızda. Alo.
2: Alo. Hayırlı akşamlar Furkan.
0: Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun.
2: Oğlum gibi her akşam böyle saniyeyi kaçırmıyorum. Her akşam düzenli izliyorum.
0: Ay maşallah. Canım annem benim. Allah razı olsun. Sağ ol. Var ol. Duanı eksik etme.
2: Allah sizden de razı olsun. Allah sizin gibi evlatları içimizde çok etsin baba. Çok etsin.
0: Amin.
2: Çok
0: amin. Etsin. Amin. Amin. Çok mutlu ettim.
2: Vallahi de heyecanla ne soracağımı unuttum.
0: Canın sağ olsun. Hal hatır sordun ya o da yeter bize.
2: Allah yar ve yardımcınız olsun.
0: Amin.
2: Bunu soracaktım. Ben bir zamanlar bundan o pandemide zamanından
0: evet,
2: sonra mıydı, on önce miydi hatırlam. Yani 6 yıl geçti.
0: Hı hı.
2: Bu namaz borçlarımı hesaplattırdım.
0: Evet.
2: Bir kağıda da yazdım. Kağıdı kaybettim. Yani ben okuma yazmam yok. Bir kızımız yazdı. Bir koca kızımız. Ben düzenli her gün hani bir günü eda ediyordum, yani şey ediyordum, eda değil
0: evet,
2: de kaza.
0: Evet.
2: Sonra ben bir ara bir sıkıntılar geçti, aksattım, karma karışık oldu. Şimdi nafile kılıyorum bazen, hani diyorlar nafile kılamazsın, onu da kılmaya çalışıyorum yani ama biraz şeyler var. Nafile kılmayan mı? Yani öyle de söylüyorlar.
0: Sen Şafii mezhebine mensupsun değil mi Saliha anne?
2: Yok. Biz Hanefiyiz.
0: Tamam. Evet. Tamam. Hocamdan bir tarif isteyelim. Kaza namazlarını nasıl hesap edeceğine dair de bir tarif isteyelim. Bakalım ne diyecek. Bize duanı eksik etme Diyarbakır'a sana selam olsun. Sağlık afiyet diliyorum. Allah'a emanet ol. Dualarını eksik etme. Evet. Bir hanım kızımıza hesap ettirdim de hesap ettirdiğim kağıt kayboldu dedi.
1: Evet.
0: Öncelikle nasıl bir hesaplama yapmalı Saliha anne? Bu hesabı evet, tekrar oluştursa da kaza borçlarını ödese.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tabii kaza namazlarının hesaplanması çok mümkün olmayabiliyor. Çünkü çok uzun yıllara sari böyle kaza namazları olabiliyor. Yani bunları vicdanen bizim hani tahminen veya bu kadardır diyebileceğimiz bir hesaplama yapmamız gerekiyor. Yani anladığım kadarıyla zaten 5 yıl bir kaza borcu çıkarılmış. Yani aslında 5 yıl kaza borcu olduğu tespit edilmiş. Ondan sonra da her gün bir günlük kaza namazı kılmak suretiyle de bunlar kılınmaya, en azından kaza borçları telafi edilmeye çalışılmış. Ama burada anladığım kadarıyla ne kadar kaza kılındı, bu tam belli değil.
0: Evet.
1: Ve daha sonra da bırakılmış. Burada şimdi yapılması gereken o ne kadar kaza kıldığını tahmini olarak hesaplayacak. Yani eğer bir sene ise diyecek ki ben bir senelik kazamı kıldım, geriye 4 sene kaldı diyecek ve tekrardan ona başlayacak. Yani burada yapması gereken şey o kıldığı kaza namazlarını aşağı yukarı tahmini olarak belirlemesi gerekiyor. Belirledikten sonra yani diyelim ki 1 yıl kılmıştı, daha sonra bıraktı, o zaman demek ki 4 yıl kalmış. Yine aynı şekilde yani,
0: burada bir yüksek kanaat belirtmesi lazım değil mi?
1: Tabii tahmini olarak yani benim şu kadar kılmış olabilirim, hatta biraz da daha
0: fazla
1: da fazladan yani. Evet, hesap edilmesi ihtiyaten daha iyi olabilir. Ondan sonra işte günlük ben bir günde 2 günlük mü kılarım, 1 günlük mü kılarım? Yani ona göre bir hesaplama yapıp kendini de çok aşırı tabii ki günlük işlerini de aksatmayacak derecede ona göre bir belirleme yapması lazım. Ondan sonra tekrardan bir tarih koyup şu tarihte ben başladım deyip ondan sonra günlük olarak aksatmadan kılarsa işte belirli bir süre sonra tarihe de bakarak kaza namazlarını tamamlamış olur.
0: Allah kabul yani, etsin.
1: Bu hani bu sürede nafile namaz meselesi bizim Hanefi olduğunu zaten söyledi vatandaşımız. Dolayısıyla özellikle revatip sünnet dediğimiz yani namazların önünde ve sonunda kılınacak sünnetleri kılmasında bir sakınca yok. Diğer nafile namazları da hani teheccüd, kuşluk gibi namazları da yine kılabilir bu süre zarfında. Ama mutlak nafile namaz kılmak yerine hani teheccüd, kuşluk gibi namazların dışında mutlak nafile namaz vardır. Bir de hani 2 rekat bir namaz kılayım diyebilir bir insan kerahat vaktinde değilse. Böyle durumlarda o namazı kılmak yerine tabii ki kaza kılmasını tavsiye ederiz.
0: Eyvallah. Ama namazlarla beraber kıldığımız o sünnet namazları evet. Terk etmesin. Onları kılmaya devam
1: evet,
0: etsin.
1: Ama şunu söyleyebiliriz. Hani çok bir meşakkat oluyorsa özellikle öğle namazının ilk sünnetiyle yatsı namazının ilk sünneti gayrimüekket sünnet olduğu için
0: İkindi ve yatsı.
1: İkindi ve yatsının ilk sünnetleri gayrimüekket olduğu için onların yerine kaza namazı kılabilir. Eğer Eyvallah. Şartları, zamanı çok sıkışık olursa o şekilde de değerlendirebilir.
0: Eyvallah. Cenab-ı Allah borçlarını ödemeyi nasip etsin.
1: Amin, hem inşallah.
0: Böyle maddi borçlarımızı hem de Cenab-ı Allah'a karşı olan borçlarını ödeyen kimselerden olmak niyazıyla. Balıkesir'den Cevher Hanım hattımızda. Cevher Hanım hoş geldiniz. Televizyonun sesini kapatmanız lazım Cevher Hanım.
3: Alo.
0: Hayırlı
3: akşamlar.
0: Sağ olun.
3: Oğlum.
0: Hayırlı akşamlar anacığım.
3: Ay güzel oğlum benim. Oğluma benzetiyorum. Hep arıyorum da bağlamıyorlar. Zorla bağlıyorlar.
0: Yok şükür.
3: Balıkesir'den de kimse arayan yok diyorum.
0: Biraz öyle oluyor doğru ama kavuştuk şimdi elhamdülillah.
3: Ben arıyorum sık sık. Keşke mesaj çeksem ben seni çok rahatsız ederdim.
0: Estağfurullah. Rahatsızlık olmaz.
3: Sağ ol, Allah razı olsun. Allah hayırlı ömürler versin. Sizin de başımızdan eksik etmesin. O güler yüzünde. Şey diyecektim ben.
0: Buyurun.
3: Oğlum kurban kesiyor. Anne sen dedi dinayete başla. Ver dedi. Biz size getiririz dedi. Tamam dedim öyle yaptım. Oluyor mu?
0: Soralım bakalım. Hocam ne diyecek? Allah kabul etsin. Bizim için ve ümmet için dua etmeyi ihmal etme Cevher anne. Balıkesir'e selamlar. Allah'a emanet ol. Kendine çok iyi bak. Evet. Oğlu, ya tabii şimdi kurbanın şöyle bir boyutu da var. Kurban kesildikten sonra o etin eve gelmesi, onların tekrar hazırlanması, işte dolaba konulması, dağıtılması gereken yerlere dağıtılması. Bunların hepsi kendi içinde, hele ki imkanları müsait olmayan insanlar için ayrı bir meşakkat. Oğlu demiş ki anne sen Diyanet'e bağışla kurbanını vekalet yoluyla. Biz sana yine et getiririz.
1: Tabii.
0: Olur mu böyle?
1: Hiçbir sakınca yok. Yani burada kişi annesine et getirebilir. Yani kurban eti verebilir. Zaten bu da tavsiye edilen bir şeydir kişinin akrabalarına. Yani burada zengin olsun, fakir olsun veya akraba olsun. Burada bir engel, bir kısıtlama yok. Zaten hani kurbanın, kendi kurbanının tamamı zaten fakirlere tasadduk edilmiş olacak. Bu anlamda hani yurt dışında kesilen kurbanların da bir olumlu tarafı bu aslında. Yani diyelim ki kendimiz kesseydik işte kendimize ayıracaktık vesaire ama yurt dışında kesildiği zaman o etin tamamı fakirlere dağıtılmış oluyor. Orada zaten bir kazanç var Allah'ın izniyle. Burada da oğlunun kendisine bir kurban eti getirmesinde bir sakınca yok. O da güzel Eyvallah. Olur.
0: Burada hatta şöyle bir şeyden söz edilebilir mi hocam? Cevher Hanım'ın oğlu kurban kesiyor. Annesine kendi kestiği kurban etinden getiriyor ya. Hı hı. Hem kurban etini dağıtmanın sevabını hem de belki annesine özellikle götürdüğünden dolayı belki artı bir sevap alabilir mi burada?
1: Yani bir, hani bir sıla-i rahim anlamında güzel bir davranıştır. Hani bazen özellikle akrabaya zekat verme konusunda hani zekat verilebilecek akrabaya zekat verme konusunda genelde bu ifade edilir. Yani burada hem bir zekat sevabı alınmış olur hem de ayrıca bir de sıla dediğimiz akrabalık ilişkilerini koruma bağlamında ayrıca bir sevap kazanılmış olur. Bunu da bu kapsamda inşallah değerlendirebiliriz i̇nşallah. Tabii ki.
0: Allah kabul etsin. İzmir'den Emine Hanım hattımızda. Emine Hanım hoş geldiniz.
4: Selamün aleyküm Furkan oğlum.
0: Ve aleyküm selam. Maşallah bugün ne kadar güzel oldu ya Emine anne.
4: Bir senedir arıyorum. Bugün nasipmiş oğlum. Hayırlı cumalar.
0: Hayırlı cumalar. Ellerinden öpüyorum. Allah razı olsun.
4: Ya, sağ ol. Benim 3 tane oğlum var senin gibi. Kızım var Maşallah. Bir tane. Allah hepiniz Allah bağışlasın.
0: Amin. Amin. Amin.
4: Oğlum Buyur benim anne. Bir sorum var.
0: Buyur anne.
4: Hocamıza hepinizin cumalarınız mübarek olsun. Benim bebeğim 11 gün yaşadı. İlk bebeğim öldü. Hastanede evi getirince ismini koyacaktık.
0: Evet.
4: Evi gelmeden öldü. Cenazesini defnettik ama ismi konmadı. Benim için isminden çevrilecek deniyor. Benim için ahirette durumumuz nasıl onu bir öğreneceğim hocamdan oğlum.
0: Peki Emine anne ellerinden öpüyorum. Duanı eksik etme. Kaybettiğin o evladın seni cennette inşallah bekleyecek. Beraberce cennette olacaksınız. Hocam da bir şeyler söyler. İzmir'e selamlar, hayırlı akşamlar diliyorum sana. İsim koymadık diyor hocam. Evet. Şimdi ismiyle çağrılacak. İsim konulmadığı için ya beni bulamazsa biraz endişe var Emine annede. Evet. Ne deriz?
1: Yani çocuklar tabii bir bebek canlı olarak dünyaya gelirse artık o bir birey olarak kabul ediliyor. Ve dolayısıyla hani bir gün yaşamış, üç gün yaşamış, 10 gün, 11 gün işte soruda ifade edildiği gibi yaşamışsa bizim fıkhımıza göre o çocuğa isim verilmesi gerekir. Yani bir isim konulması gerekir. Hı hı. Vefat edince de onun yine aynı normal bir yetişkin bir birey gibi kefenlenmesi ve cenaze namazının kılınması, işte yıkanması, kefenlenmesi ve cenaze namazının kılınması gerekir. Yani tabii burada hani isim konulmamıştır, yani unutulmuştur. Hani bu bir şey değil, hani bir günah,
0: olmaz.
1: Bir günah olarak bunu zikredemeyiz. Bu şundan biraz kaynaklanıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki işte kıyamet günü sizler isimlerinizle çağrılacaksınız, çocuklarınıza güzel isimler koyunuz şeklinde bir hadis var. Ondan dolayı böyle bir anlayış gelişmiş. O yüzden hani doğan çocuklara bir isim konulması. Yani bunun şimdi de bu isim hani çok belki üzerinden geçmiş ama ismi şu olsun diye sonradan da hani öldükten sonra da bu isim konulabilir. O da bir problem olmaz, teşkil etmez
0: yani
1: zaten.
0: Yani Emine anne şu anda karar verse yani, çocuğunun ismi şu dese yani, geçerli olur herhalde.
1: Yani inşallah diyelim. Yani sonuçta çünkü vefat etmiş artık. Yani bizim kalbimizde ismi şu olsun diye bir niyet geçirilmesi de inşallah yani yeterli olur. Dediğim gibi hani konulmasa bile bu bir eksiklik. Aslında bu manada kabul edilmez. Allah'ın izniyle o sabrının mükafatını zaten alacaktır. O yüzden hani çocukların mesela cenaze namazı kılınırken orada biliyorsunuz erkek çocukların ve kız çocukların duasına bir takım ilaveler vardır. Cenaze namazı esnasında. Evet. Oradaki duada biz şöyle dua ederiz mesela bir çocuk cenazesine katıldığımız zaman Allahümme ce'alhu lena ferata ve cealhu lena ecran ve zuhra. Yani Allah'ım onu bize öncü kıl ve onu bize ahiret azığı ve bir ecir mükafat kıl ve daha devamında da ve cealhu lena şafian müşeffa'a. Onu bize şefaatçi ve şefaati kabul edilenlerden kıl şeklinde de dua ederiz. Yani bu duadan anlıyoruz ki peygamberimizin öğrettiği bu duadır. Demek ki çocuklar anneli babalarından önce vefat ettiklerinde onlar öncü olarak gidecekler. Zaten cennetlik olduğu kabul edilir genel kabule göre. İnşallah şefaatçi olacaklardır ve şefaati kabul edilen kimseler olacaklardır.
0: İnşallah.
1: Bu manada gönlü ferah olsun. İnşallah
0: cennette kavuşurlar
1: inşallah,
0: yani.
1: İnşallah cennette kavuşurlar diyelim.
0: İnşallah efendim. Ankara'dan Yunus Bey telefon attığımızdaymış. Yunus Bey hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hocam iyi akşamlar, hayırlı olsun.
0: Hayırlı akşamlar, Allah razı olsun, sağ olun.
5: Hocam ben Ankara'dan arıyorum. Evet. Bir diş takma diş kullanıyorum. Altındaki kanca, üstündeki de devamlı kurutmanca ilaç çalıp da kullanıyorum. Buna abdestime herhangi bir zararı olur mu? Onun için rahatsız etmiştim.
0: Peki,
5: hocam.
0: Peki, estağfurullah, rahatsızlık yok. Sizin için buradayız. Kolaylıklar diliyorum Yunus amca. Ankara'ya selamlar. Allah'a emanet olun. Şimdi belki bu iki boyutta değerlendirilebilir. Yani bir gusül abdesti boyutu olabilir. Belki hı hı. normal bir namaz Tabii. abdesti boyutu. Çünkü o kancalı belki hemen çıkabiliyordur da yapıştırma dediğimiz şey öyle hemen tak çıkar biraz meşakkatli bir şey.
6: Olabilir evet.
0: O yüzden hocam hani ne deriz buna?
6: Yani şimdi gusülle abdest arasında bir takım farklar var zaten malum. Mesela ağza ve burnuna su vermek gusül abdestinde farzdır. Dolayısıyla ağzın tamamının yıkanması ve burnuna da hani genze kadar böyle su verilmesi mümkün mertebe farzdır. Ama abdest, namaz abdestinde ağza ve burnuna su vermek sünnettir. Dolayısıyla mesela bu gibi takma diş kullananlar ve hani yapıştırma olarak kullananlar hani gusül abdesti alırken bunların çıkarılması çünkü o zaman ağzı yıkamak farz olduğu için ve çok da sık meydana gelecek bir hadise değildir. Ama namaz abdestinde ağzı yıkamak sünnet olduğundan dolayı ve devamlı o yapıştırıcıyı çıkarmak, takmak bir meşakkat olduğundan dolayı çıkarmadan abdestini aldığı zaman namaz abdestini herhangi bir sakınca olmaz. Dolayısıyla hani o konuda bir meşakkate girmeye de gerek yok. Normal ne zaman takması gerekiyorsa o zaman taksın. Abdestini o şekilde alabilir. Tekrar çıkarmak gibi. Çünkü o bazen hijyenik de olmayabilir. Tabii. Her zaman her Tabii. yerde. Bu şekilde abdestini almasında bir sakınca yok.
0: Eyvallah. Gusülle çıkartacak. Normal evet. namaz abdestinde Tabii. o şekilde kullanabilir. Evet. Ferit Bey'in selamları var. Avrupa'dan yazdığını ifade etmiş. Orada yaşıyorlar efendim. Kasaplarda kurban hisseleri satılıyor. Biz de o hisselerden kurban alabilir miyiz demiş. Ne dersiniz?
6: Şimdi kasaplarda kurban hisseleri derken burada şunu öğrenmek lazım. Yani burada kasaba gittiğiniz zaman ben bir kurbanlık hisse almak istiyorum dediği zaman eğer kasap bizim elimizde şu kadar 10 tane diyelim ki büyükbaş hayvan var. Dolayısıyla 70 kişiye kadar biz bir hissedar alma imkanımız var. Kişi gitti kasaba dedi ki ben bir hisseye girmek istiyorum. O da dedi ki işte 3 numaralı hayvana sizi yazıyorum dedi.
0: Ona ortak
6: Ondan sonra 3 numaralı hayvana yazıyorum dedi. Siz de parayı ödediniz hayvan bu. Efendim şu tarihte işte şu gün gelin işte hayvanın da kesimine nezaret edersiniz. Kesim yapıldıktan sonra da etler işte pay edilip daha sonra size verilecek şeklinde. Böyle bir şeyse eğer yani kasaplar böyle bir organizasyon yapıyorsa çünkü orada bildiğim kadarıyla Türk kasapların çalıştığı İslami usule göre kesim yapan mezbahaneler var. Yani diyelim ki işte şeyler var besi mandıralar vesaire var. Yani eğer böyle bir şey yapılıyorsa bunda bir mahsur olmaz. Yani öncesinde hayvan belirlenip de bir hayvan yani bir kurbanlık hayvandan hisse satışı yapılıyorsa ve daha sonra da kurban bayramı günleri içerisinde usulüne uygun kesiliyorsa kurban ibadeti açısından bir sıkıntı olmaz. Ama böyle bir belirleme yapılmıyor. Biz işte gidiyoruz kaç hissedar topladık? 80 hissedar topladık. İşte gidelim.
0: Şu 30 kadar kilo et verelim size.
6: Gibi mesela. Böyle bir şey yapılıyorsa veya karışık bir şekilde kesilip etler karıştırılıp böyle yine belli bir kiloda et veriliyorsa bu caiz olmaz.
0: Eyvallah.
6: Yani burada sorup nasıl
0: detaylarını öğrenmek
6: detaylarını
0: lazım.
6: Mutlaka öğrenmek lazım.
0: Peki hocam şimdi burada ülkemizde de zincir marketler bazen böyle duyurularını görüyorum ben. Hı hı. Kurban Bayramı günlerinde işte büyükbaş veya küçükbaş hayvan diye böyle ilan ediyorlar. Hı hı. Aşağı yukarı bir kilo söylüyorlar. Fiyat da belli. Hı hı. Buradaki tehlikeler de benzer tehlikeler.
6: Yani, benzer tehlikeler. Yani burada dediğim gibi hayvanın belirlenmesi mutlaka çok önemli. Yani o hayvanın hangi kişiler adına kesileceğinin netleştirilmesi gerekiyor. İkincisi alışverişin mutlaka Kurban Bayramı'ndan önce alışverişin tamamlanması gerekiyor. Üçüncü mesele belli bir kilo garantisi olmaması lazım. Yani hayvan kesilecek ve diğer etlerle de diğer hayvanların etleriyle de karışmaması lazım tabii ki. Yani eğer böyle karıştırıp da herkese ortalama bir şey veriliyorsa bu da doğru değil. Çünkü
0: olmaz yani.
6: Olmaz. Birinin hayvanı daha semizdir, daha fazla et çıkar, birisi daha farklıdır. O yüzden yani işte ben 30 kilo garanti şu kadar et veriyorum denildiği zaman bu caiz olmaz.
0: Mesela benim kafam hocam bir de yatmayan bir şey daha var. Hani hepimiz kurban kesiyoruz. Bir büyükbaş hayvanın kesimi, işte efendim derisinin yüzümü, hı hı, parçalanması, her ne kadar acemi de olsak
6: zaman
0: alıyor.
6: Zaman,
0: şimdi bakıyorsun adam Kurban Bayramı'nın birinci günü daha öğlen saatleri olmadan herkesin kurbanını teslim ediyor. Acaba diyorum Kurban Bayramı'ndan önce de mi kesmeye başlıyor? Bunu nasıl yetiştiriyorlar? Evet. Bu da önemli değil mi? Kurban Bayramı kesim
6: tabii
0: günlerinin içerisinde kesilmiş
6: tabii,
0: olması
6: tabii
0: lazım. Hatta daha önceden hazırlanması da kabul edilmez.
6: Yani tabii ki bayram namazından sonra kesim işleminin başlanması lazım. Ya öncesinde de olmaz mesela. O yüzden yani burada şuna dikkat etmek lazım. Yani gerçekten bu işin mütedeyyin ve ehil eller tarafından yapılması önemli. Yani dini hassasiyeti olan, çünkü bunun bir fıkhı var. Bu fıkha uygun hareket etmeyen bir kimseye bu ibadeti emanet etmek çok doğru bir yaklaşım değil.
0: Yani hem yurt içinde hem de yurt dışında bu hassasiyetlere dikkat
6: kesinlikle
0: etmek lazım.
6: Kesinlikle. Peki.
0: Erzurum'dan Murat Bey telefon attığımızdaymış. Hoş geldiniz Murat Bey.
7: Alo, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar.
0: Ve aleyküm selam, hayırlı akşamlar.
7: Nasılsınız Furkan hocam? İyiyim
0: inşallah. Hamdolsun, iyiyim. Siz de iyisiniz. İyi geliyor sesiniz.
7: Teşekkür ederim. Hocama da selamlar olsun hocam.
0: Sağ olun.
6: Aleyküm selam.
7: Hocam ben zekat konusunda bir soru soracaktım da.
0: Buyurun.
7: Hocam ben çiftçiyim. Kendi tarlalarımı ekiyorum. Ektiğim tarladan zekat vermek için masraflarını çıkmak lazım mı? Eğer çıkılırsa bu masraflar aldığım paradan, ürünü sattıktan sonra aldığım paradan bir yıl üzerinden bir yıl geçmesi lazım mı, yoksa hemen mi ödememiz lazım? Zekatı vermemiz lazım hocam.
0: Peki, hemen soralım Murat abi. Rabbimiz bereketli kılsın. Hasadınız bol olsun. Uluşehir Erzurum'a da selam olsun. Evet. Şimdi burada bir teknik düzeltme lazım. Çiftçiyim dedi Murat abi. Tarlam var, kendim ekiyorum, biçiyorum. Zekat dedi. Onu hemen öşür olarak değiştirdim. Çünkü tarım mahsullerinden verilen şeyin adı öşür değil mi hocam?
6: Evet.
0: Bunda hesaplama nasıl yapılacak?
6: Şimdi öşürle zekat birbirinden farklı. Öşür araziden elde edilen mahsul üzerinden veriliyor. Bunun oranı da farklıdır. Zekat da doğrudan işte altın, gümüş veya ticari mal dediğimiz şeyler üzerinden, değerli eşya üzerinden veya mal üzerinden zekat verilir. Onun da oranı 1/40'dır. Biri de öşürde 1/10 veya 1/20 olur sulama tekniğine göre. Zekatta 1/40'dır. Şimdi burada aslında iki konu var. Birincisi öşürde borçlar düşülecek mi düşülmeyecek mi meselesi. Şimdi şu anki fetvamıza göre, Din İşleri Yüksek Kurulumuzun fetvasına göre öşürde herhangi bir borç düşünmüyor. Yani burada sadece şuna dikkat etmemiz lazım. Eğer sulama tekniği, biz eğer bir kendiliğinden yağmurla sulanıyorsa ve sulama için ekstra bir masraf yapmıyorsak o zaman biz 1/10 öşür vermek durumundayız. Ama sulama için bir masraf yapıyorsak veya işte ürünün gelişmesine yönelik bir masraf yapıyorsak o zaman 1/20 öşürünü vermemiz gerekiyor. Yani burada başka yaptığımız borçları düşmeyeceğiz.
0: Yani mesela 20 ton buğday çıktı ve kendinin de bir takım masrafları var. Bir tonunu öşür olarak verecek.
6: Verecek, verecek. Yani öşürde yapmış olduğu şeyler düşünmüyor. Ha, daha sonra bunu paraya çevirdikten sonra artık bu onun kendi ne diyelim zekat nisabına dahil olan bir şey oldu artık. Orada da kişinin başka bunun dışında mal varlıkları vardır. Yani altını vardır, belki başka bir yerden bir geliri vardır vesaire. O mal varlıklarına göre bakacak. Yalnız oradaki hesaplamada artık kişi diyelim ki buğdayın öşrünü verdi, daha sonra sattı, parasını cebine koydu. Ondan sonra bu sefer şimdi eğer gerçekten zekat nisabına malik ise, malik olduğu tarihten, yani zekat nisabına malik olduğu tarihten bir sene sonra oturacak, bir hesaplama yapacak. Borçları varsa

0: o zaman bir yıllık borçların düşecek. Mesela bu zekat hesaplamasında borçlar düşülüyor. Alacaklarını dahil edecek, alacakları varsa kuvvetli alacaklar, bunları dahil edecek. Ondan sonra elde kalan malın 40'ta birini, yani %2,5'unu, eğer 80,18 gram altının üstünde bir mal kalmışsa, o zaman onun %2,5'unu zekat olarak verecek.
1: Eyvallah hocam.
0: Yani iki ayrı şekilde bunu tabii değerlendirmesi lazım.
1: Eyvallah. Şimdi burada iki soru var. Mediha Hanım selamlarını iletmiş. Diyor ki, muhterem hocam, oğlumun ameliyatı iyi geçerse kurban keseceğim diye bir adak adamıştım. Bunu para olarak Türkiye Diyanet Vakfı üzerinden yatırsam, bak burada bir detay daha var, özür dilerim. Bunu para olarak Diyanet üzerinden gönderebilir miyim? Yoksa koyun mu kesmem gerekiyor? Yani kan akıtmalı mıyım illaki? Kurban parası olarak da göndersem olur mu? Bunu da bayramdan önce yapmak istiyorum demiş. Bu soruyu şöyle revize edebiliriz belki. Ortada bir adak var. Bunu vekalet yoluyla yurt dışında kestirse olur mu? Ve illa da kestirmesi lazım mı?
0: Yani eğer adak adarken, yani bir kimse mesela şu işim olursa Allah için bir kurban keseceğim diye kurban lafzını kullanmışsa, o zaman sadece kurban kesmek suretiyle veya kestirmek, vekaletle kestirmek suretiyle adağını yerine getirebilir. Yani bunu isterse bu adağını kendisi bizzat başında durup kesebilir veya kestirebilir veya bir hayır kurumuna vekalet vererek yurt dışında da kestirebilir. Önemli olan burada o kurban ibadetinin gerçekleşmesi, onun adına bir kurban kesilmesi. Yani bunun yurt dışında veya yurt içinde olması çok önemli değil. Zaten adak olduğu için bundan zenginler yiyemiyor malum. Kişi kendisi yiyemiyor,
1: evet.
0: Ailesi yiyemiyor. Fakirlere tasadduk edilmesi lazım. Ama hani soruda belki şuna da bir ihtimal var mı? Sanki bağış yapsak, hani
1: evet, para olarak versek.
0: Bu o zaman olmaz. Niye olmaz? Çünkü ben kurban keseceğim diye adağımı adadım. Yani kurban ifadesi geçtiği için o kurbanın kesilmesi gerekiyor. Yani onun yerine parayla bu adak yerine getirilmiş olmaz. Para vermek suretiyle.
1: Yine bir kurban ve adak sorusu var. Bunu da cevaplandırdıktan sonra telefonumuza gidelim. Hüseyin Bey, hayırlı akşamlar Furkan Bey. Hocama da selam ederim. Sorum şu. Geçenlerde mutfak tadilatı yaptırırken ya şu iş bitsin bir kurban keseceğim dedi diyor. Ya demek ki nasıl zor geçmiş herhalde. Bu bir adak olur mu? Ve küçük baş ya da büyük baş diye bir şey söylemedim. Şimdi hangisini kesmem lazım, ne yapmam gerekir diye not etmiş.
0: Evet, bu da bir adaktır. Yani kişi böyle bir ifade kullanırsa adak adamış olur. Tadilat hayırlısıyla biterse şart gerçekleştiği için adağın da ifa edilmesi, yerine getirilmesi gerekir. Yani şartlı adaklarda o şartın gerçekleşmesi lazım, adağın kesilebilmesi.
1: Mesela şimdi o zaman tadilat bitmeden önce kestirirse...
0: Olmaz.
1: Olmuyor.
0: Yani çünkü oradan ifadeyi nasıl kullanıyor? Mutfak tadilatı...
1: Bitsin diyor.
0: Mutfak tadilatı bitsin. Yani orada biterse, hayırlısıyla tabii, biterse gibi bir anlam var. Bittikten sonra adak üzerine vacip olmuş olur. Vacip olunca bir kurban keseceğim demek, bugünkü örfümüze göre bir küçük baş kurbandır.
1: Evet.
0: Burada kişi bir küçük baş kurban kestirebileceği gibi bir büyük başta da bir hisseye girerek adağını yerine getirebilir. İkisi de caizdir.
1: Eyvallah.
0: Yani hani bir büyük baş kesmesi gerekli değildir. Kurban dediğimiz zaman akla küçük bir baş küçük baş kurban gelir. İster küçük baş kestirebilir, ister büyük başta bir hisseye girerek yapabilir.
1: Peki. Allah kabul etsin. Kahramanmaraş'tan Yusuf Bey hattımızda. Hoş geldiniz Yusuf Bey.
2: Sağ olasın hocam. İyi akşamlar.
1: Sizler de sağ olun. Hayırlı akşamlar.
2: Nasılsınız hocam?
1: Elhamdülillah. Duacıyım sağlığınıza. Siz nasılsınız?
2: Hocama da saygılarımı sunuyorum.
1: Sağ olun.
2: Hocam sizden benim bir ufak bir soru olacak.
1: Buyurun.
2: Bugün işte lavaboya gittik. Abdest alıyoruz.
1: Evet.
2: Cemaat çok kalabalık. Arkadaşlar telefonlarına kimisi Yasin-i Şerif yüklemiş, kimisi Ezan-ı Muhammediye yüklemiş, kimisi Kur'an-ı Kerim'den ayetler yüklemiş. Bu telefonla tuvalete giriyor. Sadece ben bunu sormak isterim. İyi akşamlar diliyorum.
1: Peki, biz de hayırlı akşamlar diliyoruz size Yusuf Bey. Allah'a emanet olun, hayırlı akşamlar. Gün geçtikçe soruların şeyleri de farklılaşıyor. Eskiden işte şey denirdi. Ya yüzüğümüzün üstünde böyle bir lafzatullah var veya işte kolyemizde bir lafzatullah var. Efendimizin ismi var falan.
0: Veya şey denirdi. Çantanın içinde
1: Kur'an-ı Kerim
0: varken var. O çantayla birlikte gibi. Girmek gibi.
1: Çağ değişince sorular da hocam çağa ayak uyduruyor. Artık cep telefonlarımıza benim telefonumda bir sürü uygulama var. Doğru. Hele e-Diyanet diye bir uygulamamız var. Bütün Diyanet'in külliyatı içinde bütün dini eserler var, sorular var, cevaplar var. Telefonlarınızda olması gereken bir uygulama. Böyle bir reklam gibi hemen söyleyeyim. E-Diyanet. Evet. Mesela biz de giriyoruz lavaboya falan. Evet,
0: doğru.
1: Ne yapacağız hocam?
0: Yani burada dikkat edeceğimiz şey ekranda o uygulama veya o diyelim ki Kur'an-ı Kerim uygulaması var. Ekranda o esnada açık. O şekilde girmek caiz olmaz. Çünkü orada Kur'an-ı Kerim görünüyor açık vaziyette yani. Görünüyor. Ama kapattığınız zaman uygulamayı sanki onu aslında bir muhafaza altına almış gibi oluyorsunuz bir nevi. Dolayısıyla o şekilde girmenizde bir sakınca olmaz. Bir hürmetsizlik olmaz. Sonuçta artık kapattınız. Ama hani mesela orada işte bir Kur'an-ı Kerim okunurken veya ekranda Kur'an açıkken tabii ki bir lavaboya girmek, tuvalete girmek caiz olmaz.
1: Eyvallah. Yani telefonun tuş kilidi halinde olması, tabii, ekranın kapalı. Karanlık olması yetiyor.
0: Çünkü dışarıda bırakıp girin desek Allah muhafaza bu sefer telefon çalınabilir. Ona Allah da korusun. Dikkat etmek lazım tabii.
1: Eyvallah. Erdal Bey'in selamları var. Hayırlı akşamlar kıymetli hocam. Sorum şu, imsak vakti girdi ama henüz ezan okunmadı. Biz burada sabah namazını kılabilir miyiz? Bizim oturduğumuz yerde imsaktan 30 dakika sonra ezan okunuyor diye de not etmiş.
0: Yani imsak sabah namazının vaktinin girdiği anı ifade eder. Ülkemizde uygulama biraz farklı. Mesela dünyanın birçok yerinde imsakla birlikte sabah ezanı okunur. Daha sonra namaz için belli bir vakit vardır. O vakitte de kılınır. O şekilde onu bilir. Mesela ezandan 20 dakika sonra veya yarım saat sonra gibi o bölgenin halkı, o ülkenin halkı bilir. Biz de Hanefi mezhebi olarak biraz sabah namazının güneş doğuşuna yakın kılınması müstehap olduğundan dolayı bizde ezanların geç okunması adeti oluşmuş. Bu şundan dolayı işte biraz daha geç vakitte kılalım şeklinde bir uygulama.
1: O da sünnet seniye değil mi? Sünnet olduğu için.
0: Yani evet, Hanefi mezhebine göre güneşin doğuşuna yakın sabah namazını kılmak sünnettir. Şafii mezhebinde ilk vaktinde kılmak sünnettir. O yüzden Şafii bölgelerde mesela bazen tam vaktinde okunuyor. Ama Türkiye geneline baktığınız zaman sabah ezanı işte güneşin doğumundan bir saat önce okunur. Yarım saat kala da genelde sabah namazına durulur. Böyle bir uygulama var. O yüzden biz şuna dikkat edeceğiz. İmsak girdiği anda sabah namazının vakti girmiştir. Hatta kişi eğer oruç tutacaksa oruca başlama vaktidir aynı zamanda o vakit. Yani hani Ramazan dışında bazen şöyle bir şey de oluyor. Yani sabah ezanını bekliyor insanlar. O zamana
1: o saate kadar yiyip içiyor.
0: Yiyip içebiliyorlar. İmsak vaktine bakacağız. İmsak vaktine göre namazlarımızı kılabiliriz. Ama tabii mesela cemaate gitmek tabii ki daha güzeldir. Ama dediğim gibi bir mazereti olanlar imsak vakti girince evinde de kılabilirler.
1: Eyvallah. Şey yanlış anlaşılmasın hocam. İmsak Ramazan haricinde ezanı bekleyene kadar yiyip içebilirsiniz kısmı yanlış yapıldığı için yani imsakla beraber yeme içmeyi de kesip oruca başlamamız lazım.
0: Doğru.
1: O hiçbir zaman değişmiyor.
0: Evet.
1: Peki ben şöyle sosyal medyaya yenileyeyim. Orası yenilene dursun. İstanbul'dan Enes Bey'e hoş geldiniz diyelim. Alo. Enes Bey beni duyabiliyor musunuz? Evet. Enes Bey tekrar denesin efendim. Ben sosyal medyaya döneyim. Erdal Bey'in sorusunu sormuştuk. Orçun Bey merhabalar, Giresun'dan selamlar demiş. Zekatımı kardeşime verip bu görevi ifa edebilir miyim? Kendisi de bu parayla kurban kesebilir mi? Hayırlı akşamlar diliyorum demiş.
0: Yani kardeş eğer fakirse kardeşe zekat verilebilir. Onunla bir problem yok. Orada tabii fakir olup olmadığını netleştirmek gerekiyor. Yani buradaki bir kimsenin hani fakir olması, zekat alabilecek konumda olması için nisap miktarı yani temel ihtiyaçları ve borçları dışında nisap miktarı bir malının olmaması lazım ki bu mal ister artıcı olsun, artıcı özellikte olsun, ister artıcı olmayan özellikte olsun. Yani gayri nami özellikte olsun fark etmez. Yani zekat alabilme noktasında ona dikkat etmek gerekiyor ama gerçekten öyle bir nisaba malik değil.

0: O zaman kardeşe, böyle bir kardeşe zekat verilebilir. Ha, kardeş de zekatı alınca isterse kendisine vacip olmadığı halde, çünkü fakir zaten, o kimse zekatla da şey kurbanla da mükellef değildir. Ama gidip kendi adına bir nafile kurban kestirebilir. Onda da bir sakınca yok. Ama yani şöyle yapılması doğru değil. Hani ben sana bu zekatı vereyim, sen de git bir kurban kestir
1: Böyle şart
0: şeklinde bir
1: koşarak.
0: yönlendirme, bir şart koşma yapılması doğru değil. Çünkü zekatı verdiğiniz kişi meşru anlamda zekat, o almış olduğu parada tasarruf yetkisine sahip olur.
1: Eyvallah. Ya yani isterse kurban
0: Yani
1: keser,
0: tabii
1: isterse kesmez.
0: kesmez, evet.
1: Peki. Kütahya'dan Ali Bey hattımızdaymış efendim. Alo.
2: Alo.
1: Hoş geldiniz Ali Bey.
2: Hoş bulduk efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
2: Benim sorum şöyle.
1: Buyurun.
2: 20 yıl önce filan, yaklaşık 20-21 yıl önce 130 gram altın verdim borç.
1: Evet.
2: Bu altın son 4 yıla gelene kadar ödeme imkanı vardı. Ödenmedi. Şu anda da durumu bozuldu. Ben bunun zekatından mesul müyüm?
1: Evet.
2: Ya da ödendiği zaman bu aradaki 20 yıllık farkı ödeyecek miyim?
1: Soralım Ali Bey. Rabbimiz kolaylıklar versin. O borçlu kardeşimize de ödeme kolaylıkları nasip etsin. Kütahya selamlar. Yani 20 yıl önce, 21 yıl önce. Uzun bir süre
0: yani
1: olmuş.
0: Uzun bir süre gerçekten.
1: Ne yapacaklar hocam?
0: Ya normalde alışverişten kaynaklı veya borç akdinden kaynaklı olan alacaklar kuvvetli alacak olarak geçiyor Hanefi mezhebinde. Dolayısıyla bu alacaklar, kişi alacakları nisabına dahil etmesi gerekir. Yani eldeymiş gibi zekatının verilmesi gerekiyor. Ama tabii burada hani yıllardır almamış ve şu ana kadar da vermemiş gözüküyor. Geriye dönük bunun zekatını vermesi gerekiyor. Çünkü burada kuvvetli alacak. Yani burada şuna özellikle dikkat etmemiz lazım. Kişi eğer borcu ama inkar ediyorsa, o zaman yani
1: O
0: farklı bir şey
1: zaman
0: belki
1: düşüyor.
0: söylenebilir. Farklı bir şey, ama ben borcumu ödeyeceğim diyor. Borcu ikrar ediyor, kabulleniyor. Ama imkansızlıktan dolayı ödeyemiyor. Ha, o zaman eldeymiş gibi bunun değerlendirip geriye dönük zekatının verilmesi gerekir.
1: Peki hocam burada mesela adam inkar etmiyor. Tamam bu borcum borç diyor ama biz de onun halini görüyoruz. Yani bu adam batmış, mümkün değil, bunu ödeyemez. Samimi olarak da düşünüyoruz bunu. Hani sırf zekat vermemek için falan değil. Bunu ödeyemez ya diye karar veriyoruz. Bu sonucu değiştirir mi?
0: Sonucu değiştirmiyor. Yani karşı taraf bunu, yani adam çünkü borcunu inkar etmiyor. Borcum borç diyor. Borcumu ödeyeceğim diyor. Hani bugün öderim, yarın öderim derken uzatmış olabilir. Ama normalde baktığınız zaman bu tamamen hani ölüp gitse veya işte para artık ulaşılamaz olsa, kişiye ulaşamaz olsanız, mesela oldu ki adam kayboldu gitti. Artık o sizin o parayı, yani parayı altına veya alma ihtimalinizin ortadan kalkmış olması gibi bir durumu söz konusu olması lazım. Ama burada yani bir ihtimal hala var. Yani adam ödeyeceğini ifade ediyorsa, ikrar ediyorsa geriye dönük olarak bunların zekatının ödenmesi gerekir.
1: Bir soru daha sorayım mı buna? Yani böyle biraz sanki hani zekat Ali Bey'in durumuna çözüm bulmaya çalışıyormuşum gibi hissettirmesin. Gerçekten merak ettim. Şimdi Ali Bey'e borçlu olan bu şahıs var ya. Adam ödeyemiyor borcunu ama inkar da etmiyor. Bir taraftan da Ali Bey'in bu zekatı ödemesi lazım.
0: Evet.
1: İşte 100 gram olduğunu kabul edelim. 2,5 gram zekat vermesi lazım. Ali Bey borçlu olan o kimseye şunu diyebilir mi? Kardeşim ben 2,5 gram zekat verecektim. Bunu borcumdan düşüyorum. Zekatı sana vermiş, kabul ediyorum falan. Böyle bir şey diyebilir mi?
0: Yani burada hani kişi zekata sayabilir mi böyle bir şeyi? Yani biraz daha temlik kavramı aslında normalde zekatın fakire temlik edilmesi gerekiyor. Bizzat eline verilmesi lazım. Temel ilke bu. O yüzden bu şekilde hani alacağın zekata sayılması meselesine fakirlerimiz genel olarak çok sıcak bakmamışlar. Çünkü temlik şartı gerçekleşmiyor diye, ama şu anda bizim fetvamızda böyle bir durumda kişi zekata sayabilir. Hem onu da rahatlatmış olur. Yani borçluyu da rahatlatmış olur.

0: Yani Arafe günü sabah namazından başlıyor. Bayramın dördüncü gün ikindi namazıyla birlikte son buluyor. Toplam 23 vakitte. Farz namazı hemen kıldıktan sonra teşrik tekbirlerini getirmemiz gerekir, vaciptir. İster tek başına kılalım, ister cemaatle kılalım, ister kadın olalım, ister erkek olalım. Teşrik tekbirlerini bu şekilde namazdan sonra yerine getirmemiz gerekiyor.
1: Peki. Arefe günü sabah namazından başlıyor. Bayramın dördüncü günü ikindi
0: İkindi
1: namazı
0: namazında
1: dahil
0: bitiyor.
1: bitiyor.
0: Dahil, evet.
1: Peki. Harun Bey diyor ki Şafii bir hanımefendi kendisi çalışıyor ve ailesini geçindiriyor. Eşi çalışamıyor. Bu kadının zekatını ev dışındaki kişisel harcamaları için eşine verebilir mi?
0: Evet. Şafii mezhebi bu konuda buna cevaz veriyor. Çünkü Şafii mezhebi şöyle düşünüyor. Yani nafaka yükümlülüğü normalde kocaya ait bir yükümlülük olduğu için
1: Evet.
0: koca karısına zekat veremiyor. Ama kadının kocasına karşı nafaka yükümlülüğü olmadığından dolayı kadın eğer kocası fakirse, dinen fakir durumda ise kadın kocasına zekat verebilir.
1: Peki efendim. Bir telefonumuz daha var. Adıyaman'dan Celal Bey hattımızdaymış. Celal Bey hoş geldiniz. Erken düştü Celal Bey. Tekrar denesin efendim Celal Bey. Ben Hüseyin Bey'in sorusunu sorayım. Muhterem hocam, Umre'de yani Mekke ya da Medine'de Cuma namazını nasıl eda etmemiz lazım? Cuma namazından önce kerahat vakti olduğu söyleniyor. Ezanla beraber hutbe başlıyor. Sünnet kılmamız lazım mı? Veya farzdan sonra mı kılmalıyız? Bu hususla alakalı ne söylersiniz? Tabii biz burada alışırız. Sala okunuyor. Anlıyoruz ki ezan-ı Muhammediye'ye bir saat var. Orada uygulama biraz farklı. Gidince kafa karışıklığı oluyor.
0: Evet. Orada uygulama biraz farklı. Önce orada şöyle bir durum var. Yine çift ezan uygulaması orada da var. Ancak orada şöyle. İlk ezan bizim salanın okunduğu gibi okunuyor. Yani namaza hazırlık anlamında bir ezan okunuyor. Birinci ezan. Yani Cuma namazının vakti girmeden önce okunuyor birinci ezan.
1: Evet.
0: İkinci ezan ise namazın tam vaktinde yani öğle namazının girdiği veya Cuma namazının girdiği vakitte okunuyor. Ve hemen hatta hatip hutbeye çıktıktan sonra öğle namazına ezana başlanıyor. Böyle bir uygulama var orada. Ve dolayısıyla biz o esnada artık Cuma namazının sünnetini kılma şansımız kayboluyor. Onun öncesinde de zaten bir 10-15 dakikalık yani ezandan önce biliyorsunuz 10-15 dakikalık bir süre yine kerahat vaktidir. O süre zarfında zaten herhangi bir kaza namazı da kılınmaz. Sünnet namazı da kılınmaz. Hani o esnada zaten vakit de girmemiş oluyor. Burada bizim tavsiye edeceğimiz şey şu. Kişi orada oturup zikirle meşgul olmalı. Zaten erkenden gidiliyor biraz daha yer sıkıntısı olduğundan dolayı. Kişi orada oturup zikirle meşgul olmalı. Ezanla birlikte yine oturmaya devam etmeli ve hatip hutbesini bitirdikten sonra cuma namazını kılmalı. Cuma namazının farzı kılındıktan sonra cuma namazının ilk sünnetini orada kılmalı. Yani bu şekilde en azından yaparsa cuma namazının ilk sünnetini de kılmış olur. Burada şuna da dikkat çekmek lazım. Hani akla şöyle bir soru gelebilir. Ya bunlar işte sünnet kılmıyor mu şeklinde.
1: Evet.
0: Şimdi Hanbeli mezhebine göre biliyorsunuz Suudi Arabistan çoğunlukla Hanbelidir. Hanbeli mezhebinde cuma namazının ilk sünneti yok. Yani onlarda cuma namazının ilk sünneti diye bir sünnet yok. Cuma namazının farzı bittikten sonra iki rekat veya daha fazla sünnet, son sünnet olarak kılınabiliyor. Ama sünneti kabliye diye yani önce kılınan sünnet anlamında bir sünnet uygulaması olmadığı için hatip direkt
1: Hutbeye
0: hutbeye
1: başlıyor.
0: çıkarak cuma namazına başlıyorlar.
1: Peki. Teşekkür ederiz hocam. Bir telefonumuz daha var. Hüsnü Bey Eskişehir'den aramış bizi. Alo.
2: Selamünaleyküm.
1: Ve aleyküm selam Hüsnü Bey.
2: Hayırlı akşamlar diliyorum hocalarım.
1: Teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
2: Abi ben geçen gün öğle namazına gittim.
1: Evet.
2: Öğle namazında imam efendi birinci oturuşa yani iki rekat kılmış oturmuşudu.
1: Evet.
2: Ondan sonra ben namazımı nasıl tamamlayacağım? Yani üç ve dört rekatta Zamm-ı Sure okuyacak mıyım? Okumayacak mıyım? Bir de ilk sünneti önce mi kılacağım? Sonra mı kılacağım? Onu öğrenmek istedim.
1: Peki. Allah kabul etsin ibadetlerimizi. Eskişehir'e selam ediyoruz Hüsnü Bey. Hayırlı akşamlar. Bu çok karıştırılan bir şey. Yani hocam namazda sonra

0: Oradan gelen insanlar
1: Hı.
0: aslında basit bir tarifi var da bilmedikleri için
1: Evet.
0: karıştırıyorlar. Hüsnü abinin tarifi güzeldi. İlk oturuşta Hoca Efendi'yi yakaladım. Yani ilk iki rekatı kılmışlar.
1: Kılmışlar.
0: Üç ve dördü cemaatle kıldı.
1: Hı.
0: Sonra imam selam verince ne yapacak?
1: Evet. Yani biliyorsunuz rükuya bir kişi imama uyduğu zaman rüküye yetişmişse yani rükuda imamla birlikte bulunmuşsa o rekata yetişmiş kabul ediliyor. Eğer onu kaçırmışsa artık o rekat kaçmış oluyor. Dolayısıyla biz şimdi imam iki rekat kılmış, tahiyyatta oturulmuş. Dolayısıyla biz iki tane rükuyu kaçırdık. Yani rükü üzerinden gidersek o zaman daha rahat anlayabiliriz. Yani biz kaç tane rükû kaçırdık? İki rükû kaçırdık. Dolayısıyla iki rekat kaçırmış olduk biz. İmam namazı bitirdikten sonra sağ selam verdiğinde biz oturacağız. Zaten şunu da söyleyelim. Mesela son oturuşta imam tabii tahiyyatı, salli barik duaları ve Rabbena dualarını okuyacak. Biz ne yapacağız? Biz orada bizim iki rekatımız eksik kaldı ya biz sadece tahiyyatı okuyacağız. Orada
0: Bekleyeceğiz.
1: bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Bir şey okumayacağız. İmam sağa selam verince biz ayağa kalkacağız. Ondan sonra kendimiz öğle namazını tek başına kılıyorken bir ve ikinci rekatı nasıl kılıyor isek
0: Ne okuyorsak?
1: ne okuyorsak o şekilde kılacağız.
0: Yani Subhaneke,
1: Subhaneke, Euzü
0: Besmele,
1: Besmele,
0: Fatiha,
1: Fatiha,
0: Zamm-ı Sure.
1: aynı o şekilde iki rekatı kıldıktan sonra yine oturup tahiyyat, salli barik ve Rabbena dualarını okuduktan sonra selam verince namaz tamamlanmış olacak.
0: Eyvallah. Hüsnü Bey'in diğer sorusu da benim için yani önemli bir şey. Bunu da çok merak ediyor izleyicilerim. Sağ olsun sordu Hüsnü Bey.
1: Ha, evet.
0: Zaten öğle namazının ilk sünnetini
1: Aa.
0: kılamadık. Hemen farza durduk hocayla beraber
1: Doğru.
0: en azından cemaat sevabını alalım diye. Selamdan sonra insanların aklına şu geliyor. Ya önce ilk sünnetimi kılacağım yoksa son sünnetimi kılacağım? Bazıları şunu diyor mesela. Zaten ilk sünnetin yeri değişti. Bari son sünnetin yerini değiştirme. Önce son sünneti sonra ilk sünneti kıl. Bu ya da diğerini de yapıyorlar. Hangisi daha doğru?
1: Ya ikisi de caiz. Yani sonuçta burada nafile namazdır. Dolayısıyla isterse öğlenin son sünnetini kılıp işte dediğiniz gibi yani onu en azından yerinde kılıp daha sonra öğle namazın ilk sünnetini kılabilir veya tersini de yapabilir. Yani burada mutlaka şöyle yapılması gerekir gibi bir ifade bizim ilmihal kitaplarımızda geçmiyor. Yani hani ikisi de
0: Bire değil
1: olabilir,
0: gibi
1: ikisi de
0: yapabilir yani.
1: caizdir. Evet.
0: Peki. Ordu'dan Erkan Bey telefon hattımızdaymış. Hoş geldiniz yayınımıza Erkan Bey.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun.
2: Kısa bir sorum olacaktı.
0: Buyurun.
2: Ben kendi 5-6 senedir Allah kabul ederse inşallah kurban kesiyorum.
0: Ne güzel.
2: Şimdi eşim ve benim hesabımızda kitabımızda bir ayrı gayrı yok. Şimdi eşimin ayrıyetten kurban kesmesi ya da 7 yıl ben kesip daha sonra onun kesmesi gibi bir şeye gerek var mıdır?
0: Soralım Erkan Bey. Rabbimiz kabul etsin ibadetlerimizi. Orduya selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Bu da çok yaygın hocam. Bu sıralar çok duyuyorum. Ya yani 7 yılda bir hayvan hanım adına kesilecekmiş gibi böyle bir şey söyleniyor. Ya da işte 7 yıl boyunca kadın kesiyorsa o artı birinci yıl erkeğin kesmesi lazım falan. Var mı böyle bir şey?
1: Yok ben bilmiyorum yani duymadım görmedim. Yani burada bizim genel olarak söylediğimiz şey şu. Bu konuda diğer ibadet konularında olduğu gibi bireysellik esastır. Yani ibadetlerde. Yani kişi nasıl ki zekatı verirken, oruç tutarken orada bireysel olarak namazını kılıyor, orucunu tutuyor, zekatını veriyorsa kurban ibadeti de öyledir. Yani bir kimse kurbanla mükellefse ister kadın olsun ister erkek olsun o kimsenin kurban kesmesi gerekir Hanefi mezhebi açısından baktığımız zaman. O yüzden yani burada şimdi soruyu soran vatandaşımızın mali durumu eğer nisap miktarının üstünde ve gerçekten zenginse onun bir kere kurban kesmesi gerekiyor. Eğer her sene böyleyse her sene kesmesi gerekiyor. Eşinin de eğer işte altınları var veya işte bir takım başka eşyaları var, kendi malı mülkü var, kendine ait böyle bir durum varsa o da zengin ise dinen onun da ayrıca kesmesi gerekir. Dolayısıyla bu eşler kendi mali mükellefiyetlerine bakıp zengin olup olmadıklarını tespit ettikten sonra dinen, yani bu da işte nedir? 80.18 gram 24 ayar üzerinden 80.18 gram altına tekabül eden bir mali güce sahipse kişi, borcu ve temel ihtiyaçları dışında bir malı varsa o zaman kurban kesmekle mükellef olur. Ama burada şöyle bir ifade kullandı. Bizim işte ayrı gayrımız yok. Hani bazı ailelerde şöyle bir şey oluyor. Hani ortak bir birikim oluyor. Yani işte diyelim ki ailenin ortak bir birikimi var. Hani bu kime ait? İşte ailemizin gibi oluyor. Mesela büyük ailelerde veya bazı ailelerde böyle bir şey var. O zaman burada ne yapılması lazım? Yani bu mal kime ait? O zaman onun ortaklık olan mallarda da yine bir belirleme yapılması gerekiyor. Yani sonuçta eğer ortada diyelim 200 gram altın var ve ailenin ortak. O zaman bu şu anlama gelir. 100 gram altın kocaya aittir. 100 gram altın kadına aittir.
0: Yani bunu eğer bu böyleyse de ikisini de kesmesi.
1: Dolayısıyla o zaman ikisini de kesmesi gerekir. Veya diyelim ki koca 150 gram altın koymuştur. Eşinin de 50 gramı vardır. Eğer böyle aralarında ittifak varsa o zaman ortaklık hisseleri ona göre değişir. %75
0: birinin
1: olur, %25 diğerinin olmuş olur. Dolayısıyla yani eğer bir ortak bir mal varsa oradaki hisseye göre de o malın kişilere aidiyetinin tespit edilip diğer o mal varlıklarına onların dahil edilmesi gerekiyor.
0: Eyvallah. Muhammed Bey diyor ki, muhterem hocam, yetişkin oğlum veya kızım için kurban kesebilir miyiz? Bu çocuklar üniversite öğrencisi. İllaki bir gelirleri mi olması gerekir? Babaları olarak kurbanlarını alıp çocuklarım adına kestirmemde bir mahsur var mı?
1: Yani şöyle, burada bir vücubiyet söz konusu değilse bir kimse oğlu adına, kızı adına nafile kurban kesebilir. Yani bunda bir sakınca yok. Böyle olursa hem kendisi sevap kazanmış olur, hem de çocuklara da bundan fayda görmüş olur. Ama genelde birisi adına eğer kesilecekse onlara bilgi vermek. Yani ben oğlum işte senin kurbanını kestiriyorum, bilgin olsun, veya işte kızım ben senin adına kurban kestiriyorum şeklinde bilgi vermesi gerekir.
0: Eyvallah. Ramazan Bey'in sorusuyla herhalde programımızı bitiririz. Muhterem hocam, vitir namazının 3. rekatında kunut duası ve kunut tekbirini unutursak ne yapmamız lazım demiş.
1: Kunut duası ve kunut tekbiri.
0: Evet, yani tekbiri ve kunut duası.
1: Tamam, yani burada kunut tekbiri almak vaciptir vitir namazında. Ve yine kunut duası okumak, yani orada bir dua etmek, tekbiri aldıktan sonra bir dua etmek yine vaciptir. Ama hani bizim bildiğimiz Allahümme inna nestaînuke veya Allahümme iyyâke na'budu dualarını okumak ise sünnettir. Dolayısıyla bir kimse eğer bunu unutursa vitir namazını kılarken, diyelim ki tekbiri getirmeden
0: rüküye gitti.
1: Rüküye gitti. Veya işte tekbiri getirdi, dua okumadan rüküye gitti. Böyle hani bu da ihtimal dahilinde. Çünkü
0: sehivle kurtarabilir mi?
1: O zaman sehiv secdesi yaparak namazını tamamlar. Tekrar o namazı kılmasına gerek kalmaz.
0: Peki. Allah kabul etsin.
1: Allah kabul etsin.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Müstefit olduk. İyi ki varsınız.
1: Allah razı olsun.
0: İyi ki bizim hocamızsınız. Allah başımızdan eksik etmesin.
1: Amin inşallah. Sağ olun.
0: Evet muhterem izleyicilerimiz, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, kim bir Müslümanın dünya sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderirse Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim darda kalan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa Allah da dünya ve ahirette onun işlerini kolaylaştırır. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da dünya ve ahirette onun ayıplarını örter. Kul kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur. Cenab-ı Allah her birimizin yardımcısı olsun. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
3: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanet'e Soralım programını sizlere aktardık.

Feraset. Ebu Said el-Hudri'den nakledildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müminin ferasetinden sakının, çünkü o Allah'ın nuruyla bakar buyurdu ve ardından elbette bunda feraset sahipleri için ibretler vardır ayetini okudu. Feraset, bir şey hakkında derinlemesine, ayrıntılarıyla incelikli bir şekilde düşünmek, farkında olmaktır. Bu itibarla inanmış insanın muhtemel her türlü tehlike ve tehdit karşısında uyanık olması, davranışlarında tedbirli olması ve kendi hatalarını faydalı tecrübelere dönüştürmesi, hiç şüphesiz feraset ve basireti elden bırakmamasına bağlıdır. Allah Resulü de bu sözüyle ferasetli olmayı mümin şahsiyetin temel bir zihinsel karakteri olarak ifade etmiş ve ferasetle Allah'ın nuru arasında bir ilgi kurmuştur. Hadiste imani ve ilahi yönü ortaya konulan feraset, Allah'ın sevdiği ve değer verdiği kullarının kalplerine yerleştirdiği, doğru yolu gösteren, kulun doğru tahminler yapmasını sağlayan sezgi ve ilhamlar anlamına gelmektedir. Feraset, müminin aklı ve düşünce kabiliyetinin yanı sıra, Rabbinin ona imanı karşılığında verdiği bir lütuf olarak da anlaşılabilmektedir. Buradan hareketle Hazreti Peygamber'in dolaylı bir şekilde müminin anlayışlı, uyanık ve ferasetli olmasını istediği de söylenebilir. Şüphesiz ferasetin doğuştan gelen zeka ve kabiliyet şeklinde ifade edilebilecek fıtri yönü yanında tecrübeyle artan yönleri de vardır ki, sonradan kazanılan tecrübe, uzmanlık ve bilgi feraseti tamamlayan unsurlar arasındadır. Nitekim Arapça'da bir kişi bir işi bildiği zaman o bu işte çok ferasetli, mahir biridir denilir. Arapçadaki bu kullanım, geçmiş yaşantı ve tecrübelerin insanı olgunlaştırdığını, gelecekle ilgili öngörülerinde isabetli olmasını ve doğru kararlar almasını sağladığını göstermektedir. Hazreti Peygamber de feraset ve fetanet sahibi olması, üstün zekası ve anlayış kabiliyeti sayesinde birçok gizli şeyi bilebilmiş ve geleceğe dönük doğru tahminler yapabilmiştir. Resulullah birlikte yaşadığı münafıkları konuşmalarından, ağız çalımlarından, hal ve davranışlarından tanımış, feraseti sayesinde olduğu gibi yine ferasetiyle farklı sahabilerden gelen aynı sorulara muhatabının durumunu tespit ederek onların kişisel ihtiyaç ve eksikliklerini dikkate alan değişik cevaplar vermiştir. Hazreti Peygamber'in ilk bakışta şartları Müslümanların aleyhine gözüken ancak sonra lehine dönen Hudeybiye antlaşması da onun dehasını, ileri görüşlülüğünü, tahlil ve değerlendirme kabiliyetini açıkça ortaya koymaktadır. O halde mümin Allah'ın nuruyla bakar ifadesini, mümin Allah'ın doğuştan kendisine verdiği özel yetenekleri ve kavrama kapasitesiyle bakar şeklinde anlamak mümkündür.

elbette bu kavrama kapasitesi sadece inanan insanlarda mevcut değildir. Ancak Efendimizin Allah'ın nuruyla bakmayla iman arasında bir ilgi kurması, feraset ve basiretin mümin insanda daha fazla gelişmiş olması gerektiğini ifade etmektedir. Nitekim o, müminin ferasetinden sakının, çünkü o Allah'ın nuruyla bakar dedikten sonra Hicr suresinin 75. ayeti olan "Elbette bunda feraset sahipleri için ibretler vardır" cümlesini zikretmiştir ki, ayette kastedilen kişiler alametleri, işaretleri okuyabilen ve onların neye delalet ettiğini anlayabilen, eşyanın ve varlıkların arkasındaki nihai manalara vakıf olan müminlerdir. İşte bu müminler, Kur'an-ı Kerim okurken, kainatı incelerken, insanlara bakarken, her gözün göremediği, her aklın idrak edemediği bazı şeyleri hisseder, geçmişe ibret nazarıyla bakıp ondan dersler çıkarırlar. Elbette müminin sadece tarihte yaşananlara değil, etrafında olup biten her şeye ibret nazarıyla bakması gerekir. Müminin Allah'ın nuruyla bakması, onda böyle bir melekenin mevcudiyetini ifade etmektedir. Bu melekenin açığa çıkmasında insanın gayreti de önemlidir. Şüphesiz ki Allah'ın nuru ve rahmeti tüm kullarına yayılır. Ancak hırslarından, kaprislerinden arınıp nefsini tezkiye edebildiği oranda insanın sezgi gücü artar, kavrayışı ve feraseti kuvvet kazanır. İnsan günahlara battığında, küçük hesapların peşinden koştuğunda kavrama yeteneğini kaybeder. O halde insanın Allah'ın nuruyla bakabilmesi, fıtratına dönmesiyle mümkündür. İşte gerçek müminde bütün mahlukata Allah'ın nuruyla bakar. Bu nur sayesinde onun kalp gözü açılır ve hakikatleri şeffaf bir şekilde görür. Bu nur, onun gördüklerine bakmasını sağlayan akıldır, basirettir. İnanan insan gözleriyle görür, aklıyla bakar, kalbiyle idrak eder. Ancak Allah'ın kendisine lütfettiği aklı işletebilirse bu manada bakmış olur. Bu meleke sayesinde kul, yaratıcının yaratmasındaki gaye ne ise eşyaya bu gayeye uygun olarak bakar. Peygamber Efendimiz müminin ferasetinden bahseden başka bir hadisinde, "Mümin bir delikten iki kere sokulmaz" buyurmuştur ki, bu da hadisin erken dönemlerden itibaren Müslüman zihninde ve vicdanında önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir. Bu hadise göre Müslüman aynı sebepten dolayı iki kez üst üste aldanmaz, aldatılamaz. Bir kez hata yapar ancak ondan ders alır, sonrası için tedbirli davranır. Bir yılan tarafından aynı delikten iki kez ısırılmak nasıl ki bir gafletse, bir hatayı iki kez üst üste işlemek de o derece gaflettir. O halde mümin, hatalarına kendisine tecrübe kazandıran birer fırsat olarak bakmalı, günahından tevbe eder gibi hatalarını fark edip onları bir daha işlememeye azmetmelidir. Mümini gaflete düşmemesi konusunda uyaran ve zekasını kullanmaya teşvik eden bu hadis, hayatta sebep-sonuç ilişkilerini ve tecrübeyi dikkate alan bir mümin ahlakını karakterize etmektedir. Bu hadisle bağlantılı olan ve inanmış insanın şahsiyetini yansıtan bir başka rivayette, "Tökezlemeyen halim akıllı olmaz, tecrübe edinmeyen hakim olmaz" diyen Allah'ın elçisi, hataların insani birer gerçeklik olduğunu, insanı olgunlaştıran, geliştiren ve hikmetin tecelli etmesini sağlayan tecrübeler olduğunu ifade etmektedir. Zira akıl anlamına gelen ve cehaletin zıddı olan hilm, ilimle sadece lafzi olarak değil, mana olarak da birbirine yakındır. Bu durumda kişi, yaşadığı birçok tecrübeden edindiği bilgiler sayesinde hilm kazanmalıdır. Böylece başkalarının işlediği hatalara karşı daha hoşgörülü olur ve halim erdemini kazanır. Halim kişi de tedbirli olmalı, geçmişteki yaşantılarından, hatalarından, eksiklerinden ders çıkarmalı, tecrübeleri ışığında hareket etmelidir.
İnsan, tecrübeleri sayesinde halim olduktan sonra da kendisinden hikmetli işler sadır olur. Hikmet ise en güzeli en güzel şekilde bilmek anlamına gelmekte olup, bilgi, ince anlayış, kavrayış gibi insanın farklı tecrübelerle ulaştığı bilgelik düzeyine işaret etmektedir. Nitekim hadis-i şerif, hakim olmayı tecrübeli olmaya bağlamaktadır ki, halim ve hakim kişi de attığı her adımın sonucunu önceden düşünen ve ona göre istikametini belirleyen kişidir. Olgun ve kemal sahibi müminler, düşünen, tefekkür eden, keskin görüşlü, aklı selim sahibi, olaylara ve insanlara doğru teşhisler koyabilen, geleceğe dair sağlam, isabetli tahmin ve öngörülerde bulunabilen, ibret alan feraset ve basiret sahibi kişiler olmalıdır. İmanları ve tecrübeleri arttıkça feraset ve basiretleri artan müminler, tarihi olaylarla kişisel yaşantılarından dersler çıkarmalı, geçmişten ve gelenekten aldıkları ışıkla ve marifetle geleceğe bakarak, Yüce Allah'ın Yusuf suresinde belirttiği, de ki, işte bu benim yolumdur. Ben ve bana uyanlar, marifet ve anlayış, basiretle Allah'a çağırırız. Allah'ın şanı yücedir. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim, ayeti ışığında hareket etmelidir.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Zerr'in naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zahit olmak, dünyaya rağbet etmemek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi demek değildir. Bilakis zahit olmak, elinde olan şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemek demektir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mastata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. Abu'u leke bi ni'metike aley. Ve abu'u bi zenbi. Faghfir li. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.
2: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse affedemez.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Çölde yaşayan Araplardan bazıları Resulullah'ın yanına geldiler. Müslümanların çocuklarını öpüp sevdiklerini görünce, "Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Evet" cevabını verince onlar, "Ama biz vallahi çocuklarımızı öpmeyiz" dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim?" buyurdu. İbni Ömer ve Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Cebrail bana komşu hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki onu mirasçı kılacak sandım." Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Mümin erkek ve kadının Allah'a günahsız olarak tertemiz kavuşuncaya kadar canında, çoluk çocuğunda ve malında sıkıntı eksik olmaz."

0: İbni Ömer radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Yönetici sorumludur, memurlarından mesuldür. Evin erkeği aile efradından sorumludur ve onlardan mesuldür. Evin kadını da kocasının evinden sorumludur, onlardan mesuldür. Hizmetçi efendisinin malından sorumludur ve ondan mesuldür. Hülasa hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde cayar. Husumet sırasında haktan sapar.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbni Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah için size sığınan kimseyi koruyun. Allah için bir şey isteyene verin. Davet edenin davetine katılın. Size bir iyilik yapana onun benzeriyle karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin. Abdullah bin Zübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o her namazın arkasında selamdan sonra şöyle dua ederdi. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallahü ve la ne'budu illa iyyah. Lehün ni'metü ve lehül fazlü ve lehus senaül hasen. La ilahe illallahü muhlisine lehuddine velev kerihel kafirun. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz. İbn-i Zübeyr diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı. Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntılarından kurtarmasını isteyen kimse, borcunu ödeyemeyen kişiye ya mühlet versin ya da onun borcunu siliversin buyurmuştur. Abdullah bin Abdurrahman bin Ebu Sasa'dan rivayet edildiğine göre, Ebu Said el-Hudri kendisine şöyle demiştir: "Görüyorum ki sen koyunları ve kır hayatını seviyorsun. Koyunlarının yanında veya kırdayken namaz için ezan okursan yüksek sesle oku. Zira müezzinin sesinin gittiği yere kadar o sesi işiten cin, insan ve daha başka ne varsa hepsi kıyamet gününde onun lehine şahitlik yapar." Ebu Said, "Ben bunu bizzat Resulullah'tan işittim," demiştir. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde veba salgını olduğunu işittiğiniz zaman oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde veba salgını baş gösterirse oradan da çıkmayın buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi, her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez, hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir, küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır, garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Necih Amr bin Abese el-Sülemi radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben cahiliye devrinde bile halkın sapıklıkta olduğunu ve hiçbir esas üzere bulunmadıklarını düşünürdüm. Onlar putlara tapıyorlardı. Bu sırada Mekkeli birinin mühim haberler yaydığını duydum. Hayvanıma binerek yanına geldim. Bir de ne göreyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gizli gizli davet yapıyor, kavmi de kendisine karşı baskı uyguluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle gizlice görüşmenin bir yolunu aradım ve yanına gidip, "Sen nesin?" dedim. "Peygamberim," dedi. Peygamber nedir deyince, "Beni Allah gönderdi," cevabını verdi. "Neyle gönderdi?" dedim. Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla gönderdi, dedi. "Senin bu davetine kimler uyuyor?" dedim. "Bir hür ve bir de köle," dedi. O gün beraberinde Ebu Bekir ve Bilal radıyallahu anh bulunuyordu. Bunun üzerine, "Ben sana tabi olacağım. Senin yanında kalıp İslamiyet'i yaymak için çalışacağım," dedim. "Bugün buna gücün yetmez. Halimi ve halkın durumunu görmüyor musun? Ailenin yanına dön. İslamiyet'in yayılışını duyduğun zaman bana gel," dedi. Bunun üzerine ailemin yanına geri döndüm. Peygamber daha sonra Medine'ye teşrif etti. Ben de kavmim arasında oturuyor, haber almaya çalışıyordum. Medine'ye gelip gelmediğini halktan soruşturmaya başladım. Derken Medineli birkaç kişi geldi. Onlara, "Medine'ye gelen şu zat ne yaptı?" diye sordum. Kavmi onu öldürmek istediği halde insanlar ona koşuyor. "Fakat bunu yapamadılar," dediler. Bunun üzerine Medine'ye gelip Peygamberin yanına girdim ve "Ya Resulallah, beni tanıdın mı?" dedim. "Evet, Mekke'de sen benimle bulunmuştun," dedi. Ravi devamla diyor ki, "Ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiği ve benim bilmediğim şeyleri bana öğret. Namazı öğret," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sabah namazını kıl. Sonra güneş bir mızrak boyu yükselinceye kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın boynuzları arasından doğar ve o vakitte kafirler ona secde ederler. Sonra dikilmiş mızrağın gölgesi azalıp bitinceye kadar nafile namaz kıl. Çünkü bu namaza melekler şahit olur. Taat ehli de hazır bulunur. Sonra ara ver. Zira o vakit cehennem iyice alevlenir. Mızrağın gölgesi artmaya başlayınca öğle namazını kıl. Çünkü bu namaza melekler katılır ve namaza tanıklık ederler. Nihayet ikindiyi kıl. Sonra güneş batıncaya kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın iki boynuzu arasından batar ve o zaman kafirler ona taparlar. Ravi diyor ki, "Ya Resulallah, bana abdesti öğret," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden her kim abdest suyunu hazırlayıp ağzına, burnuna su verir ve burnunu temizlerse, yüzünün, ağzının ve burnunun günahları dökülür.

0: suyla birlikte elinin günahları parmaklarının ucundan akar gider. Sonra başını meshederse, saçının uçlarından başının günahları suyla beraber dökülür. Sonra topuklarıyla birlikte ayaklarını yıkarsa, muhakkak ayaklarının günahları parmaklarının ucundan suyla birlikte akar gider. Bu adam kalkıp namaz kılar, Allah'a hamd eder ve layık olduğu vasıflarla onu yüceltir ve kalbini de tam manasıyla Allah'a bağlarsa, muhakkak o kimse günahlarından sıyrılır ve annesinden doğduğu günkü gibi olur. Ravi Amr bin Abese bu hadisi Resulullah'ın ashabından Ebu Ümame'ye haber verdiği zaman Ebu Ümame, "Ey Amr bin Abese, dediğine dikkat et. Bu kadar büyük sevap bir adama verilir mi?" demişti. Bunun üzerine Amr, "Ey Ebu Ümame, yaşım ilerledi, kemiklerim zayıfladı, ecelim de yaklaştı. Allah ve Resulüne yalan söylemek zorunda değilim. Eğer bu hadisi Resulullah'tan 1, 2, 3 hatta 7 defa duymamış olsaydım, bunu hiçbir zaman söylemezdim. Fakat bu hadisi ondan defalarca duydum." demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Enes bin Malik anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da namaz kılıyordu. Geldim ve arkasına namaza durdu. Bir adam da gelip benim yanıma namaza durdu. Sonra başka biri geldi ve neticede 10 kişiye yakın bir grup olduk. Arkasında bizim olduğumuzu hisseden Efendimiz namazı kısa tuttu. Sonra kalkıp evine girerek namazını bizim yanımızda kılmadığı şekilde uzunca kıldı. Sabah olunca biz, "Ey Allah'ın Resulü, gece bizi fark ettin mi?" dedik. Efendimiz de, "Evet, zaten benim yaptığıma da bu neden oldu." buyurdular. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsrail oğulları peygamberler tarafından idare ediliyor, biri ölünce bir başka peygamber onun yerine geçiyordu. Benden sonra ise peygamber gelmeyecektir. Halifeler olacak, sayıları çoğalacaktır. Sahabiler, ya Resulallah, bu şartlarda bize ne tavsiye edersiniz diye sorduklarında, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öncelik sırasına göre onlara biat edin. Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin ve alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin. Zira Allah onlara halka karşı görevlerini yapıp yapmadıklarını soracaktır buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem küçük dili görünecek kadar kahkahayla katıla katıla güldüğünü hiç görmedim. O sadece gülümserdi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içecekleri üç nefeste içerdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: Ana awla'n nasi bi İsa bin Meryem fi'd dunya ve'l ahire. Ve'l enbiya'u ihvetun li'allat. Ummahatuhum şatta ve dinuhum vahid.
1: Ben dünyada ve ahirette Meryem oğlu İsa'ya insanların en yakın olanıyım. Peygamberler ataları bir, anneleri ayrı kardeştirler. Dinleri ise tektir. Allah Teala mesajlarını iletmek üzere kullarının arasından peygamberler seçmiştir. Onları elçilikle görevlendirmiştir. İnsanlardan gönderdiği tüm peygamberlere iman etmelerini istemiştir. Nitekim son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'de şu mesaj verilir: Allah'a ve peygamberlerine iman edip onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayanlara gelince, işte Allah bir gün onlara mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayandır ve sonsuz rahmet sahibidir. Nisa suresi 152. ayet. Peygamberlere iman etmek sadece onların Allah'ın elçisi olduklarını kabul etmekten ibaret değildir. Bununla birlikte onları gönderene, yani Allah'a iman etmek demektir. Onlarla beraber gelen sahifeleri ve kitapları kabul etmektir. Allah'ın emirlerine gönülden bağlı kalmak, yasaklardan kaçınmak demektir. Tarihin her döneminde insanlardan bir kısmı peygamberlerin kendilerine getirdiği ilahi hakikatleri kabul etmiş, en doğru yol olan hak dine tabi olmuş, böylelikle Allah'ın rızasını kazanmışlardır. Kimileri ise peygamberleri tanıyıp onlara

0: inanmayı, hak ve hakikati görmeyi sağlayacak en büyük nimet olan akıllarını kullanmamış, vicdanlarını körleştirerek düşüncesizce hareket etmiş, böylelikle Allah'ın hoşnut olduğu dinden uzaklaşmışlardır. İlk insan, ilk peygamber Hazreti Adem'den, son peygamber Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberler hep tek olan Allah'a ve onun dinine davet etti. Nitekim peygamberlerin gönderiliş amacı tevhiddir. Allah'ın bir tek olduğunu kabul etmek, bu inancı zedeleyecek her türlü inanç, söz ve davranıştan sakınmaktır, sakındırmaktır. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurur: "Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, sahte tanrılardan uzak durun diyen bir elçi gönderdik." Peygamberler bir bütünün parçaları gibidir. Dolayısıyla mümin, peygamberler arasında herhangi bir ayrıma gitmez. Allah tarafından elçi olarak gönderilen tüm peygamberlere iman eder. Bununla birlikte Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olduğunu, ondan sonra hiçbir peygamber gönderilmeyeceğini kabul eder.
1: Kırk hadiste iman.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Uhud savaşından bir gece önce babam beni yanına çağırdı ve "Sanırım peygamberin ashabından şehit düşeceklerin ilki ben olacağım. Resulullah'ın şahsı dışında geride senden daha değerli bir kimse bırakmıyorum. Benim biraz borcum var. Onları öde. Kız kardeşlerine hayrı tavsiye et," dedi. Sabah olunca gerçekten de ilk şehit düşen o oldu. Şehitler çok olduğu için kabrine onunla birlikte başka bir şehidi de defnetmiştim. Onu başkasıyla bir kabirde bıraktığımdan dolayı rahatsız oldum. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de baktım ki bir kulağından başka her yeri kabre koyduğum günkü gibiydi. Onu alıp müstakil bir kabre koydum. Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız, ahlakı güzel olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalacak olanlarınız da gevezeler, avurtlarını şişirip küstahça konuşanlar ve bilgiçlik taslamak için kibirlenerek laf kalabalığı eden kimselerdir." Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş, dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır.''

Yezid bin Şerik bin Tarık'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Ali'yi radıyallahu anh minber üzerinde hitap ederken gördüm ve şöyle buyurduğunu işittim. Hayır, vallahi bizim yanımızda Allah'ın kitabı ile bu sahifede yazılı olandan başka yoktur, dedi ve sahifeyi açtı. İçinde zekata tabi develerin yaşları, yaralamalar karşısında ödenmesi gereken diyet bedelleri bildirilmekteydi. Yine o sahifede Resulullah'ın şöyle buyurduğu yazılıydı. Medine'nin Ayr Dağı ile Sevr Dağı arası haremdir, güvenli bölgedir. Her kim Medine'nin bu bölgesi içinde Allah'ın emrine ve peygamberin sünnetine aykırı bir şey yapar veya böyle bid'ati, dini, hukuki mesnedi olmayan bir şey ihdas edeni himaye ederse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onların üzerine olsun. Kıyamet gününde Allah o kimsenin tövbe ve fidyesini kabul etmez. Bütün Müslümanlar eşit düzeyde güvence verme hakkına sahiptir. Sıradan bir Müslümanın verdiği güvence dahi muteberdir. Kim bir Müslümanın verdiği güvenceyi çiğnerse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet gününde onun tövbe ve fidyesini kabul etmez. Kim de babasından veya efendisinden başkasına mensubiyet iddiasında bulunursa, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah Teala kıyamet gününde onun tövbesini de fidyesini de kabul etmez.''

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrarcı olması, Allah nezdinde yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onlara bakar ve ne de onları temize çıkarır. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirger. İkincisi, malını ikindiden sonra pazara çıkarır ve bunu şu fiyata aldım diye yalan yere yemin eder. Yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Üçüncüsü, çıkarı için devlet başkanına biat eder. Devlet başkanı ona istediğini verirse sözünde durur. Vermezse durmaz.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Hoş geldiniz ya Resulallah. Şeref verdiniz. Buraya en yakın ev benim evim. Sizi misafir etmenin verdiği mutluluğu kelimelerle ifade edemem. Müsaade edin, yüklerinizi taşıyayım.
2: Ya Resulallah, bu araziyi de etrafındaki yerleri de mescit için hibe ediyoruz.
3: Hatta evlerimizi de yıkıp bu arsayı genişletebiliriz.
4: Peygamberimiz evlerinizde hayırlı oturun diye teşekkür ettikten sonra Esad bin Zürare'nin yardımıyla fiyat belirleyip bu araziyi satın aldı. Burası Mescid-i Nebevi'nin temellerinin atılacağı yerdi.
5: Ya Resulallah, biz de erkekler gibi sana inandık ve gönülden bağlandık.
6: Sana bağlılığımızı göstermeye geldik. Bizden ne istersen emret, sana söz verelim.
7: Söyle, biz ne dersen itaat etmek üzere geldik.
8: Hadi Ensar, görelim sizi.
2: Muhacirler arı gibi çalışıyor.
8: Baksanıza, Resulullah da hiç dinlenmiyor. O çalışırken bize dinlenmek yakışmaz.
1: Hadi, Allah'ın evini imar edenler Allah'ın rızasını kazanır.
8: Resulullah'ın mescidini inşa etmek gibi büyük bir şeref var mı?
0: 32. Bölüm.
4: Medineliler, muhacirlerin ilk geldiği günden itibaren evlerinde ağırlamak için birbirleriyle adeta yarışıyorlardı. Hatta ilk gelen muhacirleri kimin misafir edeceğinde anlaşamadıkları için aralarında kura çekerek muhacirleri paylaşmışlardı. Peygamberimizi misafir etme hususundaki istekleri ise daha büyüktü. Ancak Peygamberimiz de devesinin durduğu yere en yakın olan eve, yani Ebu Eyyub el-Ensari'nin evine misafir olmuştu. Muhacirlerin kendilerine bir düzen kurmaları için desteğe ihtiyaçları vardı. Peygamberimiz, Müslümanları birbirine yaklaştırmak için muhacirlerden her birini Ensar'dan biriyle kardeş ilan etti. Ensar, dünya tarihinde benzeri görülmemiş bir fedakarlık örneği yaşatıyordu. Muhacirlerden Abdurrahman bin Af ile Ensar'dan Sa'd bin Rebi kardeş olmuşlardı.
0: Abdurrahman, biraz konuşalım mı?
9: Tabii.
0: Benimle gelir misin? Sana göstereceklerim var. Bak, burası benim hurmalığım. Geçimimi bu bahçeden elde ettiğim ürünlerle sağlıyorum. Bu seneki kazancım da burada. Bunların yarısı senin. Bu bahçenin de yarısı senin.
9: Kardeşim, Allah senden razı olsun. Yaptığınız fedakarlığı unutamam. Ama bu malları alamam. Allah bahçeni de kazancını da sana mübarek eylesin. Zaten evinde kalıyorum. Yiyecek içeceğimi sen temin ediyorsun.
0: Allah bana pek çok mal verdi. Hamdolsun Medine'nin en zenginlerindenim. Ama asıl zenginliğim Peygamberimizin yanımızda olması. Sizler rahatınızı, evinizi, barkınızı bıraktınız. İşlerinizi ve geçim kaynaklarınızı kaybettiniz. Bunu sırf Allah rızası için yaptınız. Bizim yaptığımız çok mu?
9: Siz bize kucak açmasaydınız ne yapardık? Allah ikram ettiklerinizin misliyle size ihsanda bulunsun. Sen bana çarşının yolunu göster. Ben ticaret konusunda tecrübeliyim. Allah'ın izniyle darda kalmam.
4: Abdurrahman bin Avf dediği gibi ticarete başladı. Çok geçmeden epeyce kazanç sağladı. Hatta bir süre sonra Medine'nin zenginlerinden oldu. Kazancındaki bereketi anlatırken, taşa uzansam altında ya altına ya gümüşe rastlardım derdi. Muhacir hanımlar da Ensar hanımlarıyla tanışmış, kaynaşmıştı.
10: Sana yardım edeyim, çok yoruldun.
11: Beraber yaptık. Sen de benim kadar çalıştın.
10: Size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Kaç gündür evinizdeyiz. Kaç boğaz daha eklendi sofranıza.
11: O nasıl söz? Biz size misafir olsaydık sen böyle mi düşünecektin?
10: Tabii ki hayır.
11: O zaman?
10: Allah sizden razı olsun, ne diyeyim?
11: Sizden de. hem sizin gelişiniz Medine'de sükunete sağladı, biliyor musun?
10: Nasıl yani?
11: Biz aslında iki kardeş kabileyiz. Evs ve Hazreç iki kardeşmiş. Onların soyundan gelenler bu iki kabileyi oluşturuyor. Ama zamanında ne olmuşsa araya düşmanlık girmiş. Biri diğerinden bir adamı öldürmüş. Sonra da bir kan davası başlamış.
10: Kan davalarını bilmez miyim? Mekke'de az mı insan öldü bu yüzden?
11: Ben kendimi bildim bileli bu savaş sürüyor. Hatta yakın zamanda bu az savaşları yaşandı. Onlarca insan öldü. Onlarcası yaralandı.
10: Kimse bu iki kabilenin arasını bulmaya çalışmadı mı?
11: Bu durum şehirdeki Yahudilerin işine geliyordu. Hazreçlilerle müttefik oldular. Onları Evslilere karşı kışkırttılar. Onlar da Kureyş'i arkalarına almayı planladılar.
10: Sonra?
11: Sonra peygamberimizle tanıştık. Dünyanın ve ahiretin hayrı bize verildi.
10: Hamdolsun. Peki hiç güçlerini birleştirmek akıllarına gelmedi mi? Gördüğüm kadarıyla şehirde en zengin olanlar Yahudiler.
11: Evet. Onlar bizi birbirimize kırdırarak güçlerini artırdılar. Kaynuka Yahudileri kuyumcudurlar. Nadir Yahudileri ziraatte başarılıdır. Kurayza'nınsa tabakladıkları deriler meşhurdur.
10: Evlerini ve hisarlarını gördüm. Çok gösterişliydi.
11: Evet, öyledir. Her iki kabilenin de bilge kişileri bu kardeş savaşlarına son vermek istediler. Hatta bir başkan seçelim dediler. Ama başkan da iki kabileden birine mensup olacaktı. Bu yüzden diğeri kabullenmeyecekti bu durumu.
10: Abdullah bin Übey'i mi düşünüyorlardı?
11: Evet. O Medine'nin lideri olmayı planlıyordu. Ta ki peygamberimiz gelene kadar.
10: Ondan dolayı peygamberimize itibar etmiyor desene.
11: Evet. Peygamberimizin liderliği onun planlarını bozdu. Ama bizim aramızdaki düşmanlığı sona erdirdi. Hamdolsun. Artık ne bir Evsli Hazreçli'ye ne de bir Hazreçli Evsli'ye düşmanlık ediyor. Siz gelmeden önce birbirimizin mahallesine giremiyorduk. Bu barış İslam sayesinde geldi. Başka hiçbir kuvvet bunu sağlayamazdı.
10: Hamdolsun.
11: İşte o yüzden diyorum sizin gelişiniz bu şehre sükunet ve selamet getirdi diye. Sen zahmet oldu diyorsun ama bize rahmet oldunuz.
10: Ne güzel insanlarsınız.
4: Resulullah'ı evlerinde ağırlayamayan müminler ona çeşitli hediyeler takdim ediyorlardı. Elindeki imkanlara göre herkesin bir hediyesi vardı. Mesela Esad bin Zürare bir yatak hediye etmişti. Kimisi elinde bir tabak yemekle geliyordu, kimisi bir giysiyle. Ümmü Süleym'in hediyesi ise hepsinden farklıydı.
12: Ya Resulallah, Ümmü Süleym oğlu Enes'le gelmiş. Müsaitseniz sizi görmek istiyor.
4: Peygamberimizin içeriye buyur ettiği Ümmü Süleym cesur ve gözü pek bir kadındı. Elinden tuttuğu oğlu Enes henüz 10 yaşlarında çok zeki bir çocuktu. Resulullah'ın yanına girdiğinde hayranlık dolu gözlerle ona bakıyordu. Ümmü Süleym konuşmaya başladı.
12: Ya Resulallah, Ensar erkek ve kadınlarından sana hediye vermeyen kalmadı. Ben bu oğlumdan başka sana hediye edebilecek bir şeye malik değilim. Enes'i yanına al, sana hizmet etsin. Akıllı bir çocuktur, öğrettiklerini hızlı kavrar.
4: Resulullah'ı sevmek, insanın ciğer paresini dahi ona adaması demekti. Resulullah'ı sevmek, hayattaki hiçbir şeyin ondan daha sevgili olmaması demekti. Enes'cik böylece Resulullah'a verilen en güzel hediye oldu. O yaşından sonra peygamberimizden hiç ayrılmadı. Aslında Ümmü Süleym oğluna da en büyük hediyeyi vermiş oluyordu.

0: Muhacirler ne kadar iyi ağırlansalar da Mekke'ye özlem duymaktaydılar. Kabe'ye, Hira'ya, Hacerül Esved'e. Doğdukları, yetiştikleri şehir olan Mekke'nin hasretiyle Hazreti Bilal'in dudaklarından dökülen dizeler hasretin boyutunu gözler önüne seriyordu.
1: Ah, ne olur bir gece bile olsa Mekke'de bulunsam, sümbüller bezeli bir dere kenarında uykuya dalsam, bir gün Mecenne pınarına varıp suya kansam, Şame ve Tafil dağlarına doya doya baksam.
0: Muhacirler Medine'ye geldiklerinde yaşadıkları hasretin yanı sıra Medine'nin havasına da uzun süre alışamamışlardı. Bilal-i Habeşi'nin bu şiiri söylerken olduğu gibi Hazreti Ebu Bekir de yüksek ateşli bir hastalığa yakalanmıştı. Bu duruma son derece üzülen Peygamberimiz, Allah'ım Mekke'yi sevdiğimiz gibi ya da ondan daha fazla bize Medine'yi sevdir. Allah'ım ölçü ve tartımıza bereket ihsan eyle. Medine'nin suyunu ve havasını bizim için ıslah et diye dua etti ve şöyle dedi. Ümmetimden kim Medine'nin sıkıntı ve zorluğuna katlanırsa ben kıyamet günü muhakkak onun için şefaatçi veya şahit olacağım. Muhacirlerle aralarında kurulan kardeşlik gereği Ensar, muhacir kardeşlerinin hasretlerini hafifletmek istiyorlardı. Ensardan bazıları Resulullah'a başvurarak şöyle dediler.
2: Ya Resulallah, kardeşlerimizin geçimlerini temin etmeleri için sermayeye ihtiyaçları var. Bizim hurmalıklarımızı aramızda paylaştırsan da rahat etseler.
0: Allah'ın Resulü böyle bir fedakarlık yerine hurmalıkların bakımını muhacirlerin üstlenmesi şartıyla ürünlerini onlarla paylaşmalarını uygun buldu. Şehirde iki farklı grup vardı, Araplar ve Yahudiler. Arapları oluşturan Evs ve Hazreç'in büyük çoğunluğu iman etmişti. Dolayısıyla Peygamberimizi lider olarak kabul ediyorlardı. Bunların dışında bir grup insan daha türemişti. Münafıklar. Yani inanmadığı halde inanır gibi görünenler. Bunlar alenen söylenmese de diğerlerinin arasından seçiliyordu. Fakat inandıklarını söyledikleri için farklı bir muamele görmüyor, Müslümanlarla beraber yaşıyorlardı. Peygamberimizin Medine ile ilgili ilk düzenlemelerinden biri, orayı harem ilan etmek oldu. Medine artık büyük bir hürmete sahipti. Medine'nin etrafındaki 12 millik alanı da güvenli alan tayin etmişti. Bu sınırlarla ilgili hükümler insanlara duyuruldu.
3: Ey insanlar, iyi dinleyiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim aleyhisselam Mekke'yi haram ilan etti ve onun için dua etti. Tıpkı İbrahim'in Mekke'yi haram ilan ettiği gibi ben de Medine'yi haram ilan ettim ve tıpkı İbrahim'in Mekke için dua ettiği gibi ben de Medine'nin ölçü ve tartısı için bereket dileyerek dua ettim. Evet, Peygamber Efendimiz böyle buyurmuştur.
4: Bu ne anlama geliyor yani?
3: Bundan sonra Medine'de değil insanlara yerde biten ota bile zarar verilemez. Bu hususta Medine'nin Mekke'den farkı yoktur. Allah Mekke'yi daha gökleri ve yeri yarattığı gün harem yani dokunulmaz kılmıştır. Orada savaş yapılmaz, kan dökülmez, Mekke'nin otu koparılmaz, ağacı kesilmez, sahibine ulaştırma kastı olmaksızın yitiğine el sürülmez, hayvanı ürkütülmez. Bundan sonra Medine de böyle kutsaldır ve dokunulmazdır.
5: Doğru.
6: Doğru söylüyor.
5: Evet, doğru söylüyor.
0: Artık İslam devletinin temeli atılıyordu. Mescid-i Nebevi tamamlanmak üzereydi. Duvarları kerpiçten, direkleri hurma kütüğünden ve tavanı hurma dallarından oluşan mütevazı bir yapı ortaya çıkmıştı. Bu mescit şehrin kalbi konumundaydı. Şimdi sıra diğer din mensuplarıyla ilişkilerin düzenlenmesine gelmişti. Asr-ı

0: Ebu Şurayhel Kabi'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirini iyi ağırlasın. Bunun uygun süresi bir gün ve bir gecedir. Misafirlik hakkı 3 gündür. Bundan sonra misafire ikram sadakadır. Misafirin de ev sahibini sıkıntıya sokacak kadar onun yanında kalması helal olmaz. Abdurrahman bin Ebu Bekir anlatıyor. Suffe ashabı fakir insanlardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Kimin yanında 2 kişilik yemek varsa, 3. bir kişiyi, 4 kişilik yiyeceği olan 5. ya da 6. bir kişiyi misafir etsin. Abdullah bin Kinane'nin oğlu Hişam bin İshak'ın naklettiğine göre babası şöyle demiştir. Medine valisi Velid bin Ukbe beni Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yağmur duası hakkında bilgi edinmem için İbni Abbas'a göndermişti. Ona gittim, bana şunları anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gösterişsiz kıyafetler içinde mütevazı ve yalvarır bir tavırla yağmur duasına çıktı. Namaz kılınan geniş alana geldi. Sizin yaptığınız bu hutbe gibi bir hutbe irad etmedi. Ancak aralık vermeksizin dua, yakarış ve tekbire devam etti. Sonra bayramda kıldırdığı gibi 2 rekat namaz kıldırdı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah zariftir, rıfk sahibidir ve her işte zarif, yumuşak davranılmasını sever. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri kendisi için istediği bir şeyi kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Ebu Yala Makıl bin Yesar'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkına hıyanet ederek ölürse, Allah ona cenneti haram kılar. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Selim'i oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara, mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi dedi. Evet ya Resulallah, bunu istemiştik dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey Selim'i oğulları, kendi mahallenizde oturun, atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın dedi ve bu sözünü 2 defa tekrarladı.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım, ümmetim için günün erken vakitlerini bereketli kıl.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Süheyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennetlikler cennete girdikleri vakit Allah Teala vermemi istediğiniz daha başka bir şeyler var mı diye sorar. Onlar da Rabbimiz sen yüzümüzü güldürdün, bizi cennetine koydun, bizi ateşten kurtardın ya, daha ne isteyelim ki derler. Bunun üzerine Allah perdeyi kaldırır. Artık cennettekiler için en büyük haz doya doya Rablerine bakmaktır. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktayken gece olduğunda şöyle derdi: Ey yeryüzü! Senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım. Ebu Bürde'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün babam Ebu Musa el-Eş'ari ciddi bir rahatsızlığından dolayı bayılmıştı. Başı ailesinden bir hanımın, Safiye'nin kucağındaydı. Eşi bağırarak ağlamaya başladı. Fakat Ebu Musa'nın ona karşı çıkmaya takati yoktu. Sonra ayılıp açılınca şöyle dedi: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem uzak durduğu herkesten ben de uzağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem musibet zamanında yüksek sesle ağlayan, saçını başını yolan, elbisesini yırtan kadınlardan uzak idi. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Allah'ım beni doğru yola eriştir ve beni doğru kıl diye dua et buyurdu. Diğer bir rivayette ise Allah'ım senden beni doğru yola iletmeni ve beni doğru kılmanı dilerim diye dua et buyurdu. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Münafık kimseye efendi diye hitap etmeyin. Zira onu efendi, başkalarından üstün saymanız halinde aziz ve celil olan Rabbinizin öfkesini çekmiş olursunuz.

0: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: En Güzel Vekil. Af bin Malik'in bildirdiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki kişi arasında bir konuda hüküm vermişti. Aleyhine hüküm verilen kişi dönüp giderken "Allah bana yeter, o ne güzel vekildir" dedi. Bunu duyan Hazreti Peygamber "Allah acizlikten hoşlanmaz, akıllı olman gerekir. Bir işin üstesinden gelemediğin zaman Allah bana yeter, o ne güzel vekildir de" buyurdu. Hadis-i şerif üzerine düşeni yeterince yapmadığı anlaşılan bir kişinin aleyhine verilen bir hüküm karşısında kendi kusurunu gizleyecek ve hüküm vereni de töhmet altında bırakacak şekilde Cenab-ı Hakk'ı vekil tutma girişimine karşı sevgili Peygamberimizin yaptığı bir uyarıdır. Hadisin "Allah acizlikten hoşlanmaz" olarak çevirdiğimiz cümlesi aslında "Allah aczi, acizi levmeder, kınar" şeklindedir. Yani tevekkülü meskenet ve tembellik olarak anlayanlara karşı Cenab-ı Hakk'ın tutumu daha serttir. Her türlü tedbiri aldıktan sonra Allah'a güvenip sonucu ona bırakmak şeklinde tanımlanabilecek tevekkül, insan olarak yapabileceklerimizi ortaya koyduktan sonra gücümüzü aşan noktada Cenab-ı Hakk'ın yardımını talep etmektir. Onun için Allah Resulü gerektiği yerde akıllarını kullanmayanların değil, her şeyi yaptıkları halde üstesinden gelinemeyecek durumlarla karşılaşanların Allah'a tevekkül etmeleri gerektiğine işaret etmiştir. Bu yüzden Hazreti Ömer, "Biz Allah'a mütevekkil insanlarız" diyerek, başkalarının eline bakan bazı Yemenlileri, "Hayır, siz mütevekkil değil, müteekkil, hazır yiyici kimselersiniz" diyerek azarlamış ve "Mütevekkil ancak tohumunu toprağa atıp Allah'a tevekkül edendir" demiştir. Bir hadislerinde, "Siz Allah'a hakkıyla tevekkül etmiş olsaydınız, o sabah yuvalarından aç çıkıp akşam tok olarak dönen kuşları rızıklandırdığı gibi sizi de rızıklandırırdı" buyuran Peygamber Efendimiz, tevekkülün ne olduğunu veciz bir şekilde ifade etmiştir. Yuvalarında kalarak hazır yiyecek beklemeyen ve her gün karınlarını doyurmak için kilometrelerce yol kat ederek akşam tok olarak yuvalarına dönen kuşlar, doğal olarak Allah'a hakkıyla tevekkül etmelerinin karşılığını almaktadırlar. İnsanlar da aynen kuşlar gibi gerekli çabayı gösterip tedbirlerini aldıkları takdirde elleri boş dönmeyeceklerdir. Bu çabayı göstermeyenlerin uğradıkları sıkıntılar için bahane ve mazeret üreterek sorumluluklarını Allah'a havale etmelerinin hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Onun için Allah Resulü devesini bağlayarak mı yoksa bağlamadan mı Allah'a tevekkül etmesi gerektiğini soran bir sahabiye, "Bağla ve öyle tevekkül et" buyurmuşlardır. Şirazlı Şeyh Sadi, Bostan isimli kitabında tevekkülle ilgili güzel bir hikaye anlatır. Adamın biri, eli ayağı olmayan kötürüm bir tilki görünce karnını nasıl doyurduğunu merak etmiş. O esnada çakal avlamış bir aslan oradan geçiyormuş. Aslan avını yedikten sonra artığını da tilki yiyerek karnını doyurmuş. Adam başka bir gün bir vesileyle tilkinin yine karnını doyurduğunu görünce, "Madem ki tilkinin rızkı ayağına kadar geldi, zahmete girip karınca gibi çalışmama ne lüzum var? Gidip bir köşede oturup rızkımı beklerim. Allah kısmet etmezse aslan gibi bir hayvan bile nasibini bulamaz" demiş. Beklemeye başlamış ama semtine kimse uğramamış. Yiyecek içecek de gelmediği için bir deri bir kemik kalmış. Bu sırada kaldığı mescidin mihrabından şöyle bir ses gelmiş.

Ey fena düşünen adam, kendini sakat, kötürüm tilki yerine koyma. Kalk git, aslan gibi yırtıcı ol. Öyle çalış ki aslan gibi senden de artık kalsın. Aciz tilki gibi artık yeme. Aslan gibi ensesi kalınken, çaresiz kalmış tilkiye dönen adamdan köpek daha iyidir. Çalış, rızkını kazan. Hem kendin ye, hem de başkalarına yedir. Başkalarının artığına göz koyma. Kolunun kuvvetiyle, yani gayret göstererek nasibini elde et ve başkalarını da rahat ettir. Alçaklar gibi onun bunun eline bakma. Kendi görevlerini yapmayarak sorumluluklarını Allah'a havale eden ve buna da tevekkül adını veren kimseleri Mehmet Akif de bir şiirinde şu şekilde eleştirmiştir. Çalış dedikçe şeriat, çalışmadın durdun. Onun hesabına birçok hurafe uydurdun. Sonunda bir de tevekkül sokuşturup paraya, zavallı dini çevirdin onunla maskaraya. Bırak çalışmayı, emret oturduğun yerden. Yorulma öyle ya, Mevla ecri hasın iken. Yazıp sabahleyin evden çıkarken işlerini, birer birer oku tekmil edince defterini. Bütün o işleri Rabbim görür, vazifesidir. Yükün hafifledi, sen şimdi doğru kahveye gir. Çoluk çocuk sürünürmüş sonunda aç kalarak. Hüda vekili umurun değil mi? Keyfine bak. Onun hazineyi inamı kendi veznendir. Havale et ne kadar masrafın olursa verir. Silahı kullanan Allah, hududu bekleyen O. Levazımın bitivermiş değil mi? Ekleyen O. Çekip kumandası altında ordu ordu melek, senin hesabına küffarı hak sar edecek. Başın sıkıldı mı kafi senin o nazlı sesin. Yetiş de, kendisi gelsin ya Hızır'ı göndersin. Evinde hastalanan varsa borcudur bakacak. Şifa hazinesi derhal oluk oluk akacak. Demek ki her şeyin Allah, yanaşman, ırgadın o. Çoluk çocuk ona ait. Lalan, bacın, dadın o. Vekili harcın o. Kahyan, müdir veznen o. Alış seninse de mesul olan verişten o. Denizde cenk olacakmış, gemin o, kaptanın o. Ya ordu lazım imiş, askerin, kumandanın o. Köyün yasakçısı, şehrin de baş muhassılı o. Tabibi aile, eczacı, hepsi hasılı o. Ya sen nesin? Mütevekkil, yutulmaz artık bu. Biraz da saygı gerektir, ne saygısızlık bu. Hüdayı kendine kul yaptı, kendi oldu hüda. Utanmadan da tevekkül diyor bu cürete, ha? Kur'an'da iman ve salih amel sahiplerinin özelliklerinden sayılan Allah'a tevekkül, aciz ve fani insanoğlunun eninde sonunda başvuracağı bir kapıdır. Onun için Cenab-ı Hak darda kalan müminlere olduğu gibi elçilerine de kendisine dayanıp güvenmelerini tavsiye etmiş, vekil olarak kendisinin yeteceğini bildirmiştir. Hasbunallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Allah bize yeter ve O ne güzel vekildir, ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Duasını bize öğreten de O'dur.

Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor, onlarla sohbet ediyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanımıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabeler kimin geleceğini merak ederken Ensardan bir zat çıka geldi. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün ashabıyla otururken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şeyi söyledi.

söyledi. Şimdi yanımıza cennetlik bir adam geliyor. Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü günde aynı olay tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde de soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık. 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" diye sordu. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu teklifini kabul etti. Üç gün boyunca adamın davranışlarını takip eden Abdullah, onun gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi: "Konuşmalar esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim." Bunun üzerine ona dedim ki, "Aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber tam 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. 3'ünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Efendimizin söylediği bu dereceye ulaştıran da nedir?" Cennetlik adam sakince, "Sadece gördüklerin," dedi. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi: "Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem." Bunun üzerine Abdullah bin Amr dedi ki: "İşte seni yücelten budur. Bizim yapamadığımız da budur."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam çölde giderken bulut tarafından filancanın bahçesini sula diye bir ses işitir. Sonra bulut oradan ayrılır ve harre denilen yere suyunu boşaltır. Derken su yollarından biri o suyun hepsini toplar. Adam suyu takip eder. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini görür ve "Ey Allah'ın kulu, senin ismin nedir?" diye sorar. Adam "Filancayım" der ve buluttan işittiği ismi söyler. Sonra da ona "Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?" der. O da "Ben şu suyu yağdıran buluttan adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da o sebepten soruyorum. Sen bu lütfa neyle mazhar oldun?" diye sorar. Adam da "Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yer, üçte birini ise tohumluk yaparım" der.

Ebu Yezid Man radıyallahu anh anlatıyor. Babam Yezid sadaka olarak dağıtmak için birkaç dinar ayırmış ve onları

camide birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları aldım ve babamın yanına gittim. Bunun üzerine babam, "Vallahi ben o paraları sana vermek istememiştim," dedi. Babamın da bulunduğu bir ortamda durumu Resulullah'a arz ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yezid, sen niyetinle sevap kazandın. Man, sen de aldığın malı kazandın," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Beni rüyasında gören kimse uyanıkken de görecektir veya beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim görüntüme bürünemez," buyurmuştur. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, sefere çıkmak istiyorum, bana dua et," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah takvanı arttırsın," buyurdu. O adam, "Biraz daha dua et," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah günahlarını bağışlasın," diye dua etti. Adam, "Biraz daha," dedi. Peygamber de, "Nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın," diye dua etti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Allahümme kfini bihalalike an haramik ve agnini bifadlike ammen sivak.
2: Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali'ye öğrettiği duada helal rızkın önemine işaret etmektedir. Tükettiği gıdalar, insanın beden ve ruh sağlığını etkilediği gibi, ibadet hayatını da etkiler. Nitekim Peygamberimiz bir hadisinde, Allah'ın rızasını kazanma niyetiyle uzun bir yolculuk yapan ve ardından dua eden bir kişi hakkında şöyle demiştir. Halbuki onun yediği haram, içtiği haram, gıdası haramdır. Böyle birinin duası nasıl kabul olunsun? Peygamberlerle birlikte müminlere de helal ve temiz yiyecekler yemeleri ayetlerde sıkça hatırlatılır. Gıdanın helal olması iki yönüyle ele alınmalıdır. Kazanılma şekli ve gıdanın maddesinin helal olup olmaması. Hiç kimse asla kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da kendi elinin emeğini yerdi sözleriyle Allah Resulü rızkını çalışarak kazanmanın helal gıda açısından en güvenli yol olduğunu belirtmiştir. Peygamberler bu konuda insanlığa örnek olmuşlardır. Zekeriya aleyhisselam marangozdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çarşıda buğday yığınına rastlayınca elini yığına daldırıp çıkarmıştı. Parmakları ıslanınca satıcıya sebebini sormuş, o da yağmurdan ıslandığını söylemişti. Bu yaşlığı üstüne getirip

0: Bitkiler daha geniş bir yer tutar. Bitkilerde genel olarak sınırlama yoktur. Etleri yenilmesi haram olan hayvanlar ve yiyecek içecekler ayetlerle ve Allah Resulü'nün uygulamalarıyla belirlenmiştir. Sevgili Peygamberimiz, haram ve helalin belli olduğunu, şüphelilerden sakınmak gerektiğini ifade etmiştir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikaf ederdi. Vefatından sonra da eşleri itikafa devam etti. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Amcam Enes bin Nadr Bedir Savaşı'nda bulunamamıştı. Ya Resulallah, müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Eğer Allah bundan böyle beni müşriklerle karşılaştırırsa, onlara neler yapacağımı Allah görecektir dedi. Uhud Savaşı olup da Müslümanlar dağılınca, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, ashabımın yaptıklarından dolayı senden özür dilerim dedi. Müşriklere işaret ederek de, Ya Rabbi, bunların yaptıklarından uzağım dedi. Ve sonra düşmana doğru ilerlerken Sa'd bin Muaz'a rastladı ve ona, Ey Sa'd bin Muaz, Nadr'ın Rabbine yemin ederim ki, cennet işte şurada, Uhud'un berisinden cennetin kokusunu alıyorum dedi. Sa'd dedi ki, Ya Resulallah, ben Enes bin Nadr'ın yaptığını yapamadım. Hadisi rivayet eden Enes, amcamın üzerinde kimi kılıç, kimi mızrak, kimi ok yarası olmak üzere 80 kadar yara vardı. Öldürülmüş ve müşrikler tarafından kendisine müste yapılmıştı. Bu nedenle onu kimse tanıyamamış, kız kardeşi ancak parmaklarından tanıyabildi dedikten sonra şu ayeti okudu. Müminler arasında öyleleri vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Bu uğurda onlardan bir kısmı can verdi. Ve şöyle söyledi. Biz bu ayetin Enes bin Nadr ve onun gibiler hakkında nazil olduğu kanaatindeydik. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir. Cündep bin Abdullah'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam vallahi Allah filanı bağışlamaz dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah, filanı bağışlamayacağıma dair benim üzerime yemin eden de kim oluyor? İşte ben o adamı bağışladım ve haddini aştığın için senin amelini de boşa çıkardım buyurdu. Ebu Hureyre

Eden radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bilgisini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur.

0: Peygamberimiz Enes bin Malik ile sahabi Zeyd bin Erkam'ı ziyaret eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinden şikayet etmekte olan Zeyd'e, "Gözlerine bir şey olursa ne yaparsın?" diye sorar. Zeyd, karşılığını Allah'tan umarak sabrederim cevabını verir. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, böyle davrandığı takdirde günahsız olarak Rabbine kavuşacağını Zeyd'e müjdeler. Alim sahabi Abdullah bin Mesud anlatıyor. Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çevresindekilere, "Hanginiz varisinin malını kendi malından daha çok sever?" diye sordu. Oradakiler, "Aramızda kendi malını varisininkinden daha çok sevmeyen kimse yoktur," dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: "Şunu iyi bilin ki aranızda varisinin malı kendi malından daha çok hoşuna giden hiç kimse yoktur. Çünkü senin malın sadaka vererek, hayır yaparak önceden ahirete gönderdiğindir. Varisinin malı ise öldükten sonra geride bıraktıklarındır."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği başlarında bir zatla sefere göndermişti. O zat askeri birliğe imam olduğunda kıraatini İhlas suresiyle bitiriyordu. Resulullah'a bu zatın namazda kıraatini İhlas suresiyle bitirdiğini söylemişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne maksatla yaptığını kendisine sorun dedi. O zat Allah'ın sıfatlarını içerdiği için ben İhlas suresini okumayı seviyorum cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu müjdeleyin. Allah da onu seviyor buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 3 defa "Vallahi iman etmiş olamaz" diye tekrarladığını işittim. "Ya Resulallah, kim iman etmiş olmaz?" diye sordular. Komşusu "şerrinden emin olmayan kimse" buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Muhacirlerin yoksullarından bazıları bir gün Allah Resulüne gelip, "Zenginler üstün dereceleri ve ebedi nimetleri elde edip götürdüler," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ne yaptılar da götürdüler?" deyince, "Onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, fazla olarak sadaka veriyorlar. Bizse veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz yapamıyoruz," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden öncekilerin mertebelerine ulaşabileceğiniz, sonrakileri geçeceğiniz ve sizin yaptıklarınızı yapmadıkları sürece kimsenin sizden daha faziletli olamayacağı bir şeyi öğreteyim mi size?" buyurdu. Onlar da, "Evet, öğretin ya Resulallah," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her namazın sonunda 33'er kere "Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber" deyin buyurdu. Bir müddet sonra fakir muhacirler tekrar gelerek, "Zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler. Onlar da bizim gibi yapmaya başladılar," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediğine verir," buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Yedi sınıf insan vardır ki Allah onları hiçbir gölgenin, himayenin bulunmadığı günde arşın gölgesinde gölgelendirir, yani himaye eder. Adaletli devlet başkanı, Allah'a ibadet ederek yetişen genç, gönlü mescitlere bağlı olan kimse, Allah için birbirini seven ve bu şekilde bir araya gelip bu sevgiyle ayrılan iki dost, mevki sahibi güzel bir kadının birlikte olma isteğine ben Allah'tan korkarım cevabını veren kimse, sağ elinin verdiği sadakayı sol eli bilmeyecek kadar gizli veren kimse, tenha yerlerde Allah'ı zikrederek gözleri yaşla dolup taşan kimse.''

0: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah rahmeti 100 parçaya bölmüştür. 99'unu kendi katında tutmuş, bir parçasını da yeryüzüne indirmiştir. İşte bu parçayla yaratılmışlar birbirine şefkat eder. Hatta hayvan yavrusunu emzirirken incitirim korkusuyla ayağını bu rahmetle kaldırır.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.
2: Her kim namaz için güzelce abdest alır, sonra farz namazı kılmak için camiye gider ve cemaatle namaz kılarsa Allah o kimsenin günahlarını affeder.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Nefis, ah o nefis.

0: nefis insanın aklını ne çok çeldirir, kalbini ne çok oyalandırır. Dünyanın bütün cazibesini serer gözler önüne, süsler, parlatır, kolay olanı güzel gösterir. Oysa asıl olan bu aldatıcılığın ortasında dosdoğru durabilmektir. Nefse rağmen hakikate yürüyebilmek, insanın içinde kopan fırtınalara rağmen yönünü kaybetmemektir. Asıl imtihan, insanların yönlendirmelerine rağmen onların alkışladığı yolda değil, Efendimizin asırlar öncesinden işaret ettiği istikamette yürüyebilmektir. Bu yol kolay değildir, zordur. Ama zora talip olmak insanı insan yapmaz mı? Yükünü hafifletip kalbini huzura erdirmez mi? Nitekim alemlere rahmet olan Efendimiz ne güzel buyurmuştu: Allah'a inandım de sonra dosdoğru ol. Zaman ahir, dünya hiç olmadığı kadar aldatıcı. Kimi zaman altın renkli bir yalanla, kimi zaman hakikat kılığına bürünmüş bir hevesle usul usul yaklaşır insana. Gönlün hakikatine çarpana kadar ilerler. Ama unuttuğu bir şey vardır. Rabbin hassas bir terazi misali yüreklere emanet ettiği vicdan. Bu emanete sahip olanlar kanmaz dünyanın aldatıcılığına, nefsin oyunlarına. Kalbini bilir çünkü. Kalp bir aynadır. Günahın buğusu çöktükçe kararır, tövbenin gözyaşı değdikçe parlar. Kapanır secdeye insan ve secde ki toprağa eğilmek değil yalnızca, kibri kırıp ruhu çıkarmaktır semaya. Bundandır insan her secdede biraz daha insan olur, biraz daha kul. Ve kul oldukça hafifler, dünya düşer omzundan, sadece hakikat kalır yüreğinde. Bilir ki kapılar kuldan kapanır, Allah'tan kapanmaz. Bir Ya Rabbi kadar yakındır rahmet, bir samimi dönüş kadar erişilebilir. Dost doğru olmak, hiç düşmemek değildir. Düştüğünde yönünü yine Allah'a çevirebilmektir. Ne mutlu nefsiyle savaşırken yaralanıp da teslim olmayanlara. Ne mutlu alkışlara değil, rızaya talip olanlara. Çünkü gün gelir, dünya susar. Sadece amel konuşur. Ve o gün, dosdoğru yürüyenlerin yüzü nurlanır. Kalbi emniyete erer.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anhüma Resulullah'a, ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler emir buyursan dedi. Peygamber Efendimiz, Allahümme fâtires semâvâti vel ardi, âlimel gaybi ve şehâdeti, Rabbe külli şeyin ve melikehu, eşhedü en la ilahe illa ente, eûzü bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkihi, göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki, yöneticisi olan Allah'ım, şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağına yattığında söyle buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını ikişer ikişer kılar, bir rekatta vitir kılar.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz." Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler ve onlara yarattığınız şeylere can verin bakalım denilecektir." İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez." buyurmuştu. Birisi, "Ey Allah'ın Resulü, kişi elbise ve ayakkabısının güzel olmasını sever. Bu da kibir sayılır mı?" dedi. Resul-i Ekrem, "Allah güzeldir, güzelliği sever. Söz konusu kibir ise hakkı tanımamak ve insanları küçük görmektir." buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Muğaffel radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip, "Ya Resulallah, vallahi ben seni seviyorum," dedi. Ne söylediğini iyi düşün deyince 3 defa, "Vallahi seni seviyorum," diyerek sözünü yineledi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer beni seviyorsan fakirliğe karşı korunmaya bak. Çünkü fakirlik beni sevenlere karşı tepeden gelen selden daha çabuk gelir," buyurdu. İbn Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Haksız yere kan dökmedikçe mümin kişinin gönlü inanç bakımından olabildiğince ferahtır. Allah tarafından bağışlanma umudu yüksektir.

Ebu Muhammed Cübeyr bin Mut'im radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Hısım ve akrabayla ilişkiyi kesenler cennete giremez."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: لكل نبي دعوة يدعوها فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة.
1: Her peygamberin bir duası vardır. Ben de duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat etmek için saklamak istiyorum. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, diğer peygamberlerin ve kendilerine izin verilen salih kimselerin hesap gününde müminlerin bağışlanması için Allah'a dua etmelerine şefaat denir. Peygamber Efendimizin dünyaya geldiği günlerde insanlar tevhidden uzaklaşmış, putlara tapmaktaydılar. Ayrıca putların Allah katında değerli olduklarını kabul etmekte ve ahirette kendilerine şefaatçi olacaklarını zannetmekteydiler. Kur'an-ı Kerim bu durumu bizlere şöyle haber verir. Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve işte bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. Oysa ki Cenab-ı Hakk'ın ifadesiyle onu bırakıp taptıkları şeyler asla şefaat edemezler. Kur'an-ı Kerim şefaati Allah'ın iznine bağlamıştır. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Onun izni olmadan şefaat edebilecek hiçbir şefaatçi yoktur. Rahman'ın katında söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahip olmayacaklardır. Kur'an'da yer alan bu iki ayet ve benzerleri bize göstermektedir ki, Allah Teala rahmet ve ikramıyla bazı müminler için şefaat etme izni verecektir. Peygamber Efendimiz, Allah tarafından kendisine şefaat hakkı verileceğini haber vermiştir. Kur'an, kendisini okuyan ve hükümlerine uygun yaşayanlara şefaatçi olacaktır. Allah dilerse, hak ve hakikat yolunda canını veren şehitlerle, insanlığın hidayet bulması için gecesini gündüzüne katan alimler de, mahşer meydanında şefaat etmeye hak tanınan kişiler arasında yer alacaklardır. Mü'min, Allah'ın rahmeti geniştir, nasıl olsa şefaat de var diyerek, hiçbir günaha kapı aralayamaz. Zira o, Peygamberimizin şu hadisini kendisine rehber edinir. Mü'min, günahlarını üzerine düşüverecek bir dağ gibi büyük görür. Facir, yani umursamazca günah işleyen kimse ise, günahlarını burnu üzerine konan ve kovalayınca kaçacak bir sinek gibi görür. Unutulmamalıdır ki, Allah'ın dinini inkar eden, şirke, küfre, inancında iki yüzlülüğe bulaşan kimseye hiçbir şefaat fayda vermeyecektir. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra, yakınları olsa dahi Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de müminlere. 40 hadiste iman.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde itikaf eder, ibadet için mescide çekilirdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda yaralanan gazi, kıyamet günü yarasından kanlar akarak gelir. Rengi kan rengi, kokusu misk kokusu gibidir demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman veya bir mümin abdest alır, yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi su ile veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyu ile yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyu ile veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık budur, işte bağlılık budur buyurdu.

Bera bin Azib anlatıyor. Kötü malı hayır olarak vermeye kalkışmayın ayeti biz Ensar topluluğu hakkında nazil oldu. Bizim hurma bahçelerimiz vardı. Herkes hurmalarının azlığı veya çokluğu nispetinde bir veya iki hurma dalı getirir, mescide asardı. Suf ehlinin yiyecek bir şeyi olmazdı. Onlar acıktıklarında ellerine aldıkları sopalarla asılı dallardaki ham ve olgunlaşmış hurmaları düşürüp yerlerdi. Hayra pek rağbet etmeyen insanlar da vardı. Onların astıkları dallar kırıktı ve hurmaları da kötüydü. Bunun üzerine Yüce Allah, "Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır olarak vermeye kalkışmayın" ayetini indirdi. Bera diyor ki, "Sizden birine verdiği şeyin bir benzeri verilmiş olsa onu gözünü yumarak ve utanarak alırdı" dediler. Bera diyor ki, "Bundan sonra biz elimizde bulunan ürünlerin iyilerinden getirmeye başladık.

0: Peygamber Efendimiz Abdullah bin Revaha'yı Müslümanlara ait olan yaş hurmanın miktarını tahmin etmek üzere Hayber'e gönderdiğinde, Yahudiler Müslümanlara daha az pay vermek istemişler ve kadınlarının değerli süs eşyalarından Peygamberimizin memuruna takdim ederek, "Bu senin, bizim işimizi zorlaştırma ve bizim lehimize davran," demişlerdir. Ancak Abdullah bin Revaha, "Ey Yahudi topluluğu, Allah'a yemin ederim ki siz benim gözümde Allah'ın yarattıkları arasında en hoşlanmadığım kimselersiniz. Ama bu beni size karşı haksızlık yapmaya sevk etmeyecektir. Bana vermek istediğiniz rüşvete gelince, o kesin olarak bize haramdır. Biz onu yemeyiz," demiştir. Bunun üzerine onlar da, "Yer ve gökler işte böylece ayakta durur," diyerek aslında onun davranışının doğru olduğunu itiraf etmişlerdir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Numan bin Beşir radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çoğu kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini, inancını, ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler, bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Uyeyne bin Hıs'ın Medine'ye geldi ve yeğeni Hur bin Kays'ın evine geldi. Hur, Hazreti Ömer'e yakın kimselerden biriydi. Gençlerden ve yaşlılardan oluşan kurra ilim heyeti, Hazreti Ömer'in meclis ve müşaviri arkadaşıydılar. Uyeyne yeğenine şöyle dedi: "Ey kardeşimin oğlu, bu emirin yanında senin itibarın var. Huzuruna kabul edilmem için kendisinden izin iste," dedi. Talep üzerine Hazreti Ömer de izin verdi. Uyeyne, Ömer radıyallahu anh'ın yanına gelince, "Ey Hattab oğlu, vallahi sen bize çok bir şey vermiyorsun. Aramızda adaletle hükmetmiyorsun," dedi. Ömer radıyallahu anh bu söze çok kızdı, hatta onu cezalandırmak istedi. Bunun üzerine Hur, "Ey müminlerin emiri, Allah Teala peygamberine, sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir buyuruyor. Bu da cahillerdendir," dedi.

0: Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın günahları af yolunu, dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Evet, söyle ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu. Huzeyfe radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız, ya da Allah Teala size azap gönderir. Sonra Allah'a yalvarırsınız, fakat duanız kabul edilmez.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah, ben merhametlilerin en merhametlisiyim. Bana hiçbir şeyi ortak koşmayanları cennetime koyun buyurur ve bunun üzerine onlar cennete girerler.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber öğle namazından evvel ve sonra ikişer rekat, cuma ve akşam namazlarından sonra ikişer rekat, yatsıdan sonra da iki rekat namaz kıldım. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağına yatacağı sırada ellerine üfleyerek Nas ve Felak surelerini okur, sonra vücudunu sıvazlardı. Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim Bakara suresinin sonundaki iki ayeti geceliğin okursa bunlar ona yeter. Rıdvan biatında bulunan sahabilerden Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin eden kimse dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şey ile kendini öldüren kimseye kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek adeta onu öldürmek gibidir.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kadının kocası yanındayken onun izni olmadıkça nafile oruç tutması ve yine izni olmadıkça onun evine bir kimsenin girmesine izin vermesi helal olmaz.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Hüsnü hal.
6: İnsan en büyük yükü kendisi olan bir varlık. Kendi yükünden kaçmak için neler neler yapmıyor ki insan. Güneşli bir günde çölün tam orta yerinde kendi gölgesinden kaçmaya çalışıyor nefes nefese. Telaşla sağa sola koşturuyor, beyhude yere kendini yoruyor. Ellerini yüzüne kapatıyor ve gözlerini yumuyor. İnsanın en büyük yanılgılarından biri de bu. Görmediği tarafından görülmediğini sanmak. Kendisi görmeyince her şeyi gören ve işitenin de kendisini görmediği zannına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insanın ayakları altına serilmiş. Yıldızlar incecik mavi bir tüle inci taneleri gibi serpiştirilmiş ve insanın başı üzerine kondurulmuş. İlahi kudret çağlıyor dört bir tarafta. Buluttan yağmur iniyor. Kupkuru toprağın damarlarına can yürüyor. Kar taneleriyle bembeyaz bir yorgan gibi örtülen yeryüzü bahara yemyeşil uyanıyor. Bu aşinalık mı acaba insanı kör eden? Her gün gördüğüne bu denli alışmak, varlığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi, tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Böylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor. İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var. İşittiğine iman etmek ya da isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk yağmuru gördüğü ve ilk lokmayı yediği zamandan beri yaptığı yegane şey bu. Ya her zerrede deveran eden ihtişamlı yaratılışın zihni ve kalbi parıltıları içinde ruhunu gezdiriyor ya da aklıyla cedelleşip kalbine küsüyor. Seçim insanın kendi elinde. Ya gezdirecek ruhunu yıldızların ötesinde ya da hapsedecek kendini karanlık kuyuların en dibine.

Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Ruhum sana, varlık sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana hayrandır efendim. Ecram-ı felek, levh-ü kalem mest-i nigahın, didarına aşık ulu yezdandır efendim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Rahmet diyen alemlere rahmandır efendim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı. Metheyleyen ahlakını Kur'an'dır efendim. Ulvi de senin bağrı yanık aşıkı zahın. Feryadı bütün ateşi suzandır efendim. Aşkınla buhurdan gibi tütmekte bu kalbim. Sensiz bana cennet bile hicrandır efendim. Doğ kalbime bir lahzacık ey nuru dilara. Nurun ki gönül derdine dermandır efendim. Kıtmirinim ey şah-ı rusul, kovma kapından. Asilere lütfun yüce fermandır efendim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin himayesine aldığı Ebu Hafs, Ömer bin Ebu Selem'e Abdullah bin Abdülesed anlatıyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bakımında olan bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafına uzanıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yavrucuğum, besmele çek. Sağ elinle ve önünden ye," buyurdu. Ben de ondan sonra hep bu şekilde yedim. İbni Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter."

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse 3 defa sol tarafına üflesin. 3 defa kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım desin ve yattığı taraftan öbür tarafına dönsün. Ebu Süleyman Malik bin Hüveyris radıyallahu anh anlatıyor. Biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insandı. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine hadi ailelerinizin yanına dönün, orada yaşayın, onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inna na'udhu bike min en nezille ev nadille ev nadlime ev nuzlem ev nujhele ev yujhele aleyna.
1: Allah'ın adıyla tevekkül ettim. Allah'ım, ayağımızın kaymasından, şaşırmaktan, zulmetmekten, zulme uğramaktan, cahillik etmekten veya bize cahillik edilmesinden sana sığınırız. Müminde bulunması gereken en önemli özelliklerden biri de tevekküldür. Tevekkül, elimizden gelen gayreti gösterdikten sonra sonucu Cenab-ı Hakk'a havale etmektir. Sevinçte, kederde, bollukta, darlıkta, kısacası hayatımızın her anında Yüce Mevla'ya sığınmaktır. En zor anlarımızda yanımızda kimseyi bulamasak da ümidimizi kesmeden Yüce Rabbimizden yardım dilemektir. Tevekkül eden kişi Cenab-ı Hakk'a duyduğu güvenle sıkıntılara sabreder. Yüce Allah, zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince onları dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Eğer bilirlerse ahiretin mükafatı elbette daha büyüktür. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Ayetlerinde muhacir müminleri hem sabredip hem tevekkül ettiklerini ifade ederek övmüştür. Sevgili Peygamberimiz bir hadisi şerifinde, "Eğer siz gereği gibi Allah'a tevekkül etmiş olsaydınız, tıpkı sabahleyin kursakları boş olarak çıkıp, akşam dolu olarak dönen kuşların rızıklandırıldığı gibi sizler de rızıklandırılırdınız" buyurarak, bir amaca ulaşabilmek için gerekenleri yerine getirdikten sonra güç ve kudret sahibi Yüce Mevla'ya tam bir teslimiyetle tevekkül edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Tevekkülün nasıl yapılacağını Allah Resulü bize şu hadisi şerifinde göstermiştir. Kişi evinden çıkacağı zaman Bismillah, tevekkeltü alallah, la havle ve la kuvvete illa billah, Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Güç ve kuvvet sadece Allah'tandır dediği zaman o kişiye şöyle denilir. İşte şimdi sana rehberlik edilir. İhtiyaçların karşılanır ve korunursun. Peygamber Efendimizin bizlere yatağa girerken okunmasını tavsiye ettiği tevekkül ve teslimiyet dolu dua ise şu şekildedir. Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. İşimi sana havale ettim. Azabından korkup, sevabını umup, sırtımı sana dayadım. Senden, azabından korunmanın ve güvende olmanın tek yolu ancak sana, rahmetine sığınmaktır. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygambere inandım. Beni öldürürsen, bozulmamış fıtrat üzere öldür. Bu kelimeleri son sözlerim eyle. Amin. Kırk hadiste güzel ahlak.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ukbe bin Amir radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, kurtuluş yolu nedir diye sordum. Dilini tut, evin ile yetin ve günahlarına ağla buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah

Allah sallallahu aleyhi ve sellem, kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve bunun gibilerle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina, kubbe ve bunun gibilerin yapılmasını yasakladı. Ebu Bekir es-Sıddık'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Kendisi bir gün, "Ey Allah'ın Resulü, bana namazda okuyacağım bir dua öğret," demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şöyle dua et," buyurdu. "Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları da sadece sen bağışlarsın. Yüce katında beni bağışla ve esirge. Sen çok bağışlayan ve çok esirgiyensin." Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, pazartesi günü tutulan orucun fazileti soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben pazartesi günü doğdum. O gün peygamber oldum yahut bana ilk defa o gün vahiy indirildi," dedi. İbni Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem visal orucunu iki veya daha fazla günü arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek tutulan orucu yasaklamıştı. Ashab, "Ey Allah'ın Resulü, ama sen iki orucu birleştiriyorsun," dediler. Resul-i Ekrem, "Ben sizin gibi değilim. Ben Allah tarafından yedirilir, içirilirim," buyurdu.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin evvelinde kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümit eden ise gecenin sonunda kılsın. Zira o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. İşte bu daha faziletlidir.

Peygamber Efendimizin Kur'an'ı tefsir etmenin yanında onda yer almayan bazı konularda hüküm koyma yetkisinin olduğunu beyan etmekteydi. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

Hayber günü ashabına bir takım yasaklar getirmiş, ardından da sizden biriniz köşesine yaslanarak cahilce Allah'ın şu Kur'an'da yasakladığı şeylerden başka hiçbir şey yasaklamadığını mı zannediyor? Şunu iyi bilin ki, vallahi ben hem öğüt verdim, hem bazı şeyleri emrettim, hem de bazı şeyleri yasakladım. Benim emrettiğim ve yasakladığım bu şeyler ya Kur'an kadar yahut da ondan daha fazladır buyurmuştu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanellezi sahhara lana hâzâ ve mâ kunnâ lehu mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunqalibûn. Allahümme innâ nes'aluka fî seferinâ hâzâl birra ve attakvâ ve minel ameli mâ terdâ. Allahümme hevvin aleyna seferana hâzâ واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
2: İtaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Abdest, gusül ve teyemmüm, ibadete hazırlık. Cabir bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarıysa abdest.

abdesttir. Hazreti Osman abdest aldığında dedi ki, Hazreti Peygamber'in şöyle dediğini işittim. Bir kimse abdest alır ve güzelce abdest almaya özen gösterir, ardından da namaz kılarsa, bu abdestle namaz arasında işlediği günahlar, o namazı kılıncaya kadar mutlaka bağışlanır. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Müslüman veya mümin bir kul abdest alır da yüzünü yıkarsa, gözleriyle bakarak işlediği bütün günahlar suyla yahut suyun son damlasıyla yüzünden çıkar gider. Ellerini yıkadığı zaman elleriyle işlediği bütün günahlar suyla yahut suyun son damlasıyla beraber ellerinden çıkar gider. Ayaklarını yıkadığı zaman ayaklarının yürüyerek işlediği bütün günahlar suyla yahut suyun son damlasıyla birlikte çıkar gider. Sonra o kul günahlarından arınmış olur. Ebu Hazim anlatıyor. Ebu Hureyre'nin arkasındaydım. Namaz için abdest alıyordu. Kolunu koltuk altına kadar yıkadı. Kendisine, "Ey Ebu Hureyre, bu nasıl abdest?" dedim. Bana, "Ey Beni Ferruh, siz burada mıydınız? Sizin burada olduğunuzu bilsem böyle abdest almazdım. Lakin ben dostumun, Hazreti Peygamber'in şöyle dediğini işittim. Müminin süsü, nuru, abdest suyunun ulaştığı yere kadar varır." Ammar bin Yasir, Hazreti Peygamber'e teyemmümü sormuş. Peygamberimiz, "Teyemmüm eller için bir vuruş ve yüz için bir vuruştur." buyurmuştur. Ebu Zer'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Temiz toprak 10 sene boyunca su bulamasa bile Müslümanın abdest suyu yerine geçer. Ebu Hureyre anlatıyor. Bir gün cünüp bir haldeyken Medine sokaklarından birinde Resulullah'la karşılaştım. Hemen geri durdum ve gidip yıkanıp geldim. Resulullah, "Nerede kaldın Ebu Hureyre?" dedi. "Ben cünüp idim, temiz olmayan bir halde seninle beraber oturmak istemedim." dedim. Bunun üzerine Resulullah, "Sübhanallah, Müslüman necis olmaz." buyurdu. Ebu Eyyub el-Ensari, Cabir bin Abdullah ve Enes bin Malik şöyle anlatmaktadır. Orada Kuba mescidinde temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da temizlenenleri sever ayeti nazil olmuştu. Bunun üzerine Resulullah, "Ey Ensar topluluğu, şüphesiz ki Allah sizi temizlik konusunda övmektedir. Övgüye layık olan bu temizliğiniz nedir?" buyurdu. Onlar, "Biz namaz için abdest, cünüplükten dolayı da boy abdesti alırız ve biz suyla taharetleniriz." diye cevap verince Resulullah, "İşte övüldüğünüz şey bu, o halde buna devam edin." buyurdu. Yala anlatıyor. Resulullah açıkta gusül banyosu yapan bir adam gördü. Minbere çıktı, Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. "Muhakkak ki aziz ve celil olan Allah halimdir, haya sahibidir, ayıp ve kusurları örtendir. Hayayı ve örtünmeyi sever. Sizden biriniz gusledeceğinde başkalarına görünmeyecek şekilde kapalı yerde yıkansın." Peygamberimizin eşi Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber cünüplükten dolayı gusledeceğinde önce ellerini yıkayarak başlardı. Sonra namaz için abdest alır gibi abdest alır, sonra parmaklarını suya daldırır ve onlarla saçlarının diplerini ovalardı. Sonra iki eliyle başı üzerine 3 avuç su dökerdi, en sonunda da suyu bütün bedeni üzerine dökerdi. Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah bana, "Mescitten seccadeyi bana uzatıver." dedi. "Ben adetliyim." dedim. Bunun üzerine Resulullah, "Adetli olma hali senin elinde değil ki." buyurdu.
Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Ben adetli olduğum halde Hazreti Peygamber kucağıma yaslanır Kur'an okurdu. Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre Ebu Hubeyş'in kızı Fatıma Hazreti Peygamber'e devamlı kanamam oluyor ve hiç temizlenemiyorum. Acaba namaz kılmayı bıraksam mı diye sorunca Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştu. Hayır, bu damardan gelen bir kandır, özür kanamasıdır. Normalde adet gördüğün günler süresince namaz kılmayı terk et, sonra yıkan ve namaz kıl. Muaze isimli bir kadın anlatıyor. Hazreti Ayşe'ye adetli kadına ne oluyor da tutamadığı oruçları kaza ettiği halde kılamadığı namazları kaza etmiyor diye sordum. Hazreti Ayşe sen haruri misin diye kızdı. Hayır haruri değilim ama soruyorum dedim. Bunun üzerine Hazreti Ayşe biz Resulullah zamanında adet olurduk. Orucu kaza etmemiz bize emredilir ama namazı kaza etmemiz emredilmezdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده.
1: عمرو بن شعيب رضي الله عنه babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah nimetinin izinin kulunun üzerinde görülmesinden hoşlanır.
0: An Cabir ibn Samura radıyallahu anhuma قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف.
1: جابر بن سمورة رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve Rablerinin huzurunda meleklerin saf tuttukları gibi siz de saflarınızı düzgün tutsanız ya buyurdu. Sahabiler: Ya Resulallah, melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf tutarlar diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: Ön safları tamamlarlar ve safta birbirlerine perçinleşmiş gibi bitişik dururlar cevabını verdi.
0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه.
1: أبو موسى الأشعري رضي الله عنه anlatıyor. Amca oğullarımdan ikisiyle birlikte Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik. Onlardan biri: Ya Resulallah, Yüce Allah'ın size verdiği görevlerden birine beni tayin etseniz dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: Vallahi biz bu görevi bizden talep eden ve ona hırs gösteren kimselere vermeyiz buyurdu.

0: Ebu Hüreyre anlatıyor. Bir gün cünüp bir haldeyken Medine sokaklarından birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaştım. Hemen geri durdum ve gidip yıkanıp geldim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Nerede kaldın Ebu Hüreyre?" dedi. Ben, "Cünüptüm. Temiz olmayan bir halde seninle beraber oturmak istemedim." dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Subhanallah, Müslüman necis olmaz." buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala Adem'i yarattığı vakit git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem Esselamu aleyküm dedi. Melekler de Esselamu aleyke ve rahmetullah dediler. Yani rahmetullah kelimesini ilave ettiler.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال، يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة: لما سئل عن كيفية ذكرهن قال: يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن 33. وزاد مسلم في روايته: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: أبو هريرة رضي الله عنه nakledildiğine göre bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip dediler ki: ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar, üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi? Buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber Efendimiz her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor: tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır buyurdu. Müslim'in rivayetinde şu kısım eklenmiştir: aradan bir müddet geçtikten sonra fakir muhacirler tekrar Resul-i Ekrem'e gelip: ey Allah'ın Resulü, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı duymuşlar ve bizim yaptıklarımızı onlar da yapıyorlar dediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz: artık bu Allah'ın bir vergisidir ve onu dilediğine verir buyurdu.

0: وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ameller her pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz olunur. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç. Allah kendisine şirk koşmayan herkesi bağışlar. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini terk ediniz buyurur.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وفي رواية للبخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة.
1: أنس'ten رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم: saflarınızı düzeltin. Çünkü safların düzgün tutulması namazın tamam olmasını sağlayan hususlardandır buyurmuştur. Buhari'nin bir rivayetinde: zira safların düzenli olması namazı tamamlayan hususlardandır buyurulmuştur.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istendiğinde hayır dediği asla vaki olmamıştır.

0: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء.
1: فضالة بن عبيد'den رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın namaz sonrasında Allah'a hamd etmeden ve peygambere salavat getirmeden dua ettiğini işitti. Bunun üzerine "Bu adam acele etti," dedi. Sonra o adamı çağırdı. Ona veya başka birine hitaben şöyle buyurdu: "Sizden biriniz namaz kılıp dua etmek istediğinde önce Allah Teala'ya hamd ve senâ ile başlasın, sonra peygambere salavat getirsin, sonra da dilediği duayı yapsın."
0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها.
1: أبو هريرة رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sadece yüce Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi dünya malı elde etmek için öğrenen kıyamet günü cennetin kokusunu bile almaz."

0: عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه.
1: Vahşi bin Harp radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabı: "Ya Resulallah, yemek yiyoruz ama karnımız doymuyor." dediler. "Muhtemelen ayrı ayrı yiyorsunuz," diye karşılık verdi. "Evet," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de: "Birlikte yiyin ve besmele çekin ki yemeğiniz bereketli olsun," buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sağılan süt nasıl memeye tekrar girmezse, Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolundaki cihadın tozu ile cehennem dumanı bir kimse üzerinde birleşmez, buyurmuştur.

0: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
1: Nu'man bin Beşir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Bizi alıştırıncaya kadar buna devam etti. Sonra bir gün camiye gelip namaza hazırlandı. Tam tekbir alacağı sırada birinin göğsünün safta ileri çıktığını gördü. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın kulları, ya saflarınızı düzeltirseniz ya da Allah aranıza ayrılık verir," buyurdu.

0: Kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek, namazı dosdoğru kılarak, zekatı vererek dünyadan ayrılırsa, Allah kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته.
3: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu zat Cebrail'dir, seni selamlıyor dedi. Ben de ve aleyhisselam ve rahmetullahi ve berekatüh dedim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı tavsiye etti.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir buyurmuştur.

0: وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا.
1: Ebu Vail Şakik bin Seleme radıyallahu anh anlatıyor. İbni Mesud radıyallahu anh bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam ona, ey Ebu Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni arzu ediyorum deyince, İbni Mesud şöyle cevap verdi: sizi usandırmaktan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size uygun olan vakitleri gözetiyorum.''

Ya varacaktır. Bunun üzerine insanlar birbirlerine, içinde bulunduğunuz şu dayanılmaz hali görmüyor musunuz? Rabbinize karşı size aracılık, şefaat yapacak birine bakmayacak mısınız diyecekler. Bunun üzerine içlerinden bazısı bazısına, bu babanız Adem aleyhisselam olabilir der ve bunun üzerine Adem'e aleyhisselam gelerek, ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni eliyle yarattı. Sana kendi ruhundan üfledi, hayat verdi. Meleklere emretti ve sana secde ettiler, saygı gösterdiler. Seni cennete yerleştirdi. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu dayanılmaz hali görmüyor musun? Diyecekler. Adem de aleyhisselam, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü bana cennetteki o ağacın meyvelerinden yemeyi yasaklamıştı. Ben ise ondan yiyip Allah'a asi olmuştum. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. Nuh'a aleyhisselam gidin diyecektir. Onlar da Nuh peygambere gidip, ey Nuh, sen yeryüzündeki insanlara gönderilen resullerin ilkisin. Allah seni Kur'an'da çok şükreden kul diye nitelendirdi. İçinde bulunduğumuz dayanılmaz vaziyeti görmüyor musun? Bizim için Rabbine aracılık edemez misin diyecekler. Nuh da aleyhisselam, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle kavmimin helaki için dua etmiştim. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum, kendimi. Siz benden başkasına bakın. İbrahim'e aleyhisselam gidin. Onlar da Hazreti İbrahim'e varıp, ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve yeryüzündeki halk içinde Allah'ın dostusun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu dayanılmaz halimizi görmüyor musun? Diyecekler. İbrahim de aleyhisselam, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle üç yerde yalan söylemiştim. Bu yüzden ben kendimi düşünüyorum, kendimi. Siz benden başkasına bakın. Musa'ya aleyhisselam gidin. Onlar da Musa'ya aleyhisselam varıp, ey Musa, sen Allah'ın Resulüsün. Allah sana peygamberlik vermek ve seninle konuşmak suretiyle seni diğer insanlardan üstün kılmıştır. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu halimizi görmüyor musun diyecekler. Musa aleyhisselam da onlara, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle emrolunmadığım halde bir adamı kazara öldürdüm. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. İsa'ya aleyhisselam gidin. Onlar da İsa'ya aleyhisselam varıp, ey İsa, sen Allah'ın Resulü ve onun Meryem'e verdiği sözüsün. Allah'ın üflemesiyle vücuda gelen bir ruhsun. Sen ki daha beşikteyken insanlarla konuştun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin?
İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. Hazreti İsa da onlara, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi, dedi ve herhangi bir günah söylemedi. Ben kendimi düşünüyorum, kendimi. Siz benden başkasına bakın. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gidin diyecek. Onlar da Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gelirler. Bir diğer rivayette bana gelirler. Ve ya Muhammed, sen Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladı. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. Bunun üzerine ben de hemen Allah Teala'nın arşı altına varıp Rabbime secdeye kapanacağım. Secdede Allah benden evvel hiçbir peygambere ilham etmediği en güzel hamdü senayı bana ilham buyuracak. Sonra Yüce Allah bana, ya Muhammed, başını secdeden kaldır. İste, dilediğin verilecek. Aracılık et, kabul edilecek buyuracaktır. Ben de secdeden başımı kaldırıp, ümmetim ey Rabbim, ümmetim ey Rabbim, onları bağışla diyeceğim. Yüce Allah bana, ya Muhammed, ümmetinden hesap ve sorguya lüzumu olmayanları cennet kapılarından olan sağ kapıdan koy. Onlar cennetin diğer kapılarından girişte de diğer insanlarla ortaktırlar buyuracaktır dedi. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisin sonunda bu canı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki cennetin kapılarındaki iki kanadın arası Mekke ile Hecer, Bahreyn yahut Mekke ile Suriye'deki Busra arası kadar geniştir buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Ümmü Süleym. Asıl adı Gümeysa binti Milhan bin Halid el-Ensariye el-Hazreciye olan Ümmü Süleym, Enes bin Malik'in annesiydi. Nesebi Hazreç kabilesinin bir kolu olan Necaroğullarına dayanmaktaydı. Ümmü Süleym, cahiliye döneminde Malik bin Nadr'la evlendi ve bu evlilikten Enes bin Malik doğdu. Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicret ettiği günlerde Ümmü Süleym oğlu Enes'i alıp onun yanına götürdü. Vaktiyle Hanne'nin kızı Meryem'i mabedin hizmetine adadığı gibi o da oğlu küçük Enes'i Hazreti Peygamber'in hizmetine adamıştı. Bu sayede bütün ahlaki meziyetlerle bezenebilirdi küçük Enes. Ümmü Süleym oğlunu Resulullah'ın hizmetine verirken aslında onu Peygamber'in terbiyesine emanet etmiş oluyordu. Böylesine zeki bir çocuğun kendi yanında gönüllü olarak hizmet etmeyi istemesi, Hazreti Peygamber'i o kadar memnun etmişti ki, Efendimiz Enes'i en zor şartlarda bile yanından ayırmamıştı. Dul kalan Ümmü Süleym, Ebu Talha el-Ensari'nin evlenme teklifini kabul ederek onunla evlendi. Bu evlilikten Ebu Umeyr ve Abdullah adlarındaki çocukları doğdu. Hurmanın bereketli bir gıda olduğunu belirten Resulullah, küçük yardımcısı Enes'in yeni doğan kardeşini de tahnik denilen bir gelenekle karşıladı. Annesi Ümmü Süleym'in bebeği henüz emzirmeden önce kendisine verip Peygamberimize gönderdiğini anlatan Enes, sözlerine şöyle devam etmektedir. Resulullah'ı bulduğumda zekatlı hayvanları damgalamakla meşguldü. Beni görünce galiba Ümmü Süleym doğum yaptı dedi ve hemen elindeki damga aletini bıraktı, ben de bebeği onun kucağına koydum. Medine'nin acve hurmasından bir tane isteyen Allah Resulü hurmayı bebeğin ağzına tuttu. Hurmanın tadını alan bebek onu yalamaya başladı. Bunun üzerine Ensar'ın hurmayı nasıl sevdiğine bir bakın buyuran Allah Resulü yavrunun yüzünü okşadı ve ona Abdullah ismini verdi. Hazreti Peygamber sadece Enes'in mescide ya da hane-i saadete gelerek gününü paylaşmasıyla yetinmez, başta annesi Ümmü Süleym olmak üzere Enes'in akrabalarını ziyaret etmekten de hoşlanırdı. Onun evinde yemek yer, öğle uykusuna yatar ve ev halkına cemaatle namaz kıldırırdı. Hazreti Peygamber'in kendi eşleri dışında evine tek başına girdiği tek ev Ümmü Süleym'in eviydi. Zira Ümmü Süleym Hazreti Peygamber'in süt annesi oluyordu. Allah Resulüne onu ziyaretinin sebebi sorulunca, ben ona karşı şefkat besliyorum, zira kardeşi benimle birlikte cihad etti buyurmuştu. Bir gün Ebu Talha'nın Enes'i Hazreti Peygamber'e göndererek onu yemeğe davet ettiği, fakat Resulullah'ın Ehl-i Suffe'den 70 ya da 80 sahabeyi de yanına alıp Ebu Talha'nın evine gittiği, evde birkaç kişiye yetecek kadar yemek bulunduğundan Ebu Talha'nın telaşlandığı, Ümmü Süleym'in Resulullah varken telaşlanmaya gerek olmadığını söylediği ve Resulullah'ın yemeğin bereketlenmesi için dua edip sahabileri onar kişilik gruplar halinde sofraya oturtunca hepsinin karnının doyduğu rivayet edilmiştir. Resulullah bir yönetici olarak bütün Müslümanlarla dini ve siyasi bağlılık sözleşmesi yapıyordu. Bu biatlerde hanımlardan da söz alınıyordu. Mümtehine suresinin 12. ayetinde sıralanan hususlarda hem muhacir hanımlardan hem de Medineli hanımlardan biat alınmıştı. O gün Resulullah'a biat edenler arasında Ümmü Süleym de vardı. Resulullah döneminde Ümmü Süleym'in de aralarında bulunduğu kadınlar, toplum hayatında en meşakkatli, en zor ve en tehlikeli alan olan savaşlarda dahi yer alıyorlardı. Uhud Savaşı'nda Müslümanların bozguna uğradıkları dehşet anlarına dair, o zamanlar henüz bir çocuk olan Enes'in zihninde daha sonraları izleri silinmeyecek bir tablo kalmıştı. Annesinin cesaretini unutamıyordu Enes. Annesi Ümmü Süleym, Hazreti Ayşe ile birlikte eteklerini toplamış, omuzlarında su kırbalarıyla savaş meydanında bir oraya bir buraya koşturup duruyorlardı. Kırbalarında taşıdıkları suyu yaralı askerleri içiriyor, kırbalar boşaldıkça yeniden doldurup askerlerin arasına karışıyorlardı. Ümmü Süleym'in diğer hanımların sormaya cesaret edemediği bazı konuları da Allah Resulüne sorup öğrendiği rivayet edilir. Hazreti Peygamber pek çok vesileyle Ümmü Süleym için dua etmiştir. Ümmü Süleym'in hangi tarihte vefat ettiği bilinmemekle beraber, Hazreti Osman'ın hilafet yıllarında hayata gözlerini yumduğu anlaşılmaktadır.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك يقوله مرارا إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكى على الله أحد.
3: Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa yazık sana, dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin dedi. Sonra da şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir desin. Ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde tezkiye edilemez, temize çıkarılamaz buyurdu.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak Allahümme ufirli verhamni ve elhıkni bir refikil ala, Allah'ım bana mağfiret et, bana rahmet et ve beni en yüce dosta ulaştır dediğini işittim.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkekler için en uygun olan saf ilkidir. En uygunsuzu ise son saftır. Kadınlar içinse en uygun olanı son saf, en uygun olmayanı ise birinci saftır buyurdu.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yıldızlardan, burçlardan, astrolojik bilgi edinen kişi

0: Abdullah bin Mesud'un naklettiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez." buyurdu. Bunu duyan bir adam "Ama insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır." deyince Resulullah "Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibirse hakkı inkar etmek ve insanları küçük görmektir." buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم رواه مسلم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
3: Süheyb'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennetlikler cennete girdikleri vakit Allah Teala "Vermemi istediğiniz daha başka bir şeyler var mı?" diye sorar. Onlar da "Rabbimiz, sen yüzümüzü güldürdün, bizi cennetine koydun, bizi ateşten kurtardın ya, daha ne isteyelim ki?" derler. Bunun üzerine Allah perdeyi kaldırır. Artık cennettekiler için en büyük haz doya doya Rablerine bakmaktır.

0: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما.
1: Ayşe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden biri hastalandığı zaman sağ eliyle hastayı sıvazlar ve Allahümme Rabben nasi ezhibil be'se eşfi ente şafi la şifae illa şifaüke şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver derdi.

0: وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها.
1: أم عطية رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'i radıyallahu anha yıkayacakları zaman kendilerine yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın buyurmuştur.
0: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى قتلى أحد فصلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع إلى المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وفي رواية قال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها.
1: Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Uhud şehitlerini ziyaret için çıktı. Uhud savaşının üzerinden 8 sene geçtikten sonra ölülere ve dirilere veda eder gibi onlar için cenaze namazı kıldı, dua etti. Sonra minbere çıktı ve "Ben ahirete sizden önce gideceğim ve sizin hakkınızda tanıklık edeceğim. Siz bana Kevser havuzunda kavuşacaksınız. Ben şu an bulunduğum yerden cennetteki Kevser havuzuna bakıyorum. Benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat dünya hırsıyla birbirinizle didişmenizden korkuyorum." buyurdu. Ravi Ukbe bin Amir radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'i minber üzerinde "en son görüşüm bu oldu" dedi. Müslim'in bir rivayetinde "fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşup da önceki milletlerin helak olduğu gibi mahvolmanızdan korkuyorum" dedi. Hadisi rivayet eden Ukbe, bu minber üzerinde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem "son görüşüm oldu" dedi. Buhari'nin bir rivayetine göre Peygamber Efendimiz "Kevser havuzuna ilk ulaşanınız ben olacağım ve sizin hakkınızda tanıklık edeceğim. Vallahi ben şu anda cennetteki havuzuma bakıyorum. Bana dünya hazinelerinin yahut yeryüzünün anahtarları verildi. İslam dininin bütün cihana yayılacağı müjdelendi. Vallahi benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşmanızdan korkuyorum" buyurdu.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana: ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma, dedi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: An Enes radıyallahu anh أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir çocuk grubuna rastladığında onlara selam verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.
1: وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
2: حسن بن علي şöyle demiştir: Ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü hafızamda tuttum: Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak.
1: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
2: Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kızının ölmek üzere olan oğlunu getirdiler. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Bu ne hal ya Resulallah?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder." buyurdu.
1: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما قال قتادة فقلنا لأنس فالأكل قال ذلك أشر أو أخبث في رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما
2: أنس رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı. Katade ayakta yemek hakkında ne dersin diye Enes'e sorduk. O daha kötü veya daha çirkindir dedi. Müslim'in bir diğer rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayakta su içmekten sakındırdı ifadesi yer almaktadır.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه يبتغي القتل أو الموت مضانة، أو رجل في غنيمة أو شعفة من هذا الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.

0: Vasile bin Eska şöyle anlatmaktadır. Allah Resulü Tebük gazvesi için çağrıda bulundu. Ben hemen savaş malzemesi tedarik etmek için ailemin yanına döndüm. Medine'ye geri geldiğimde ilk sahabe grubu yola çıkmıştı. Ben elde ettiği ganimet karşılığında bir adamı kim taşır diye bağırmaya başladım. Ensardan yaşlı biri beni çağırdı. Ganimeti bizim olmak şartıyla birlikte bineceğimiz bir hayvan veririm. Bizimle de yer ve içersin, ne dersin dedi. Adamın yaptığı teklife tamam dedim. Bunun üzerine Yüce Allah yolunu açık etsin dedi. Ben de onlarla yola çıktım. Allah savaş sonrası bize ganimet nasip etti ve benim hisseme de birkaç genç deve düştü. Anlaştığımız üzere develeri alıp bineğin sahibi olan kişiye getirdim. Develere baktı ve bunlar kıymetli hayvanlar dedi. Ben de onlar benim sana söz verdiğim ganimetler dedim. Bunun üzerine adam, ey yeğenim, develerini al götür. Biz sana düşen ganimet derken manevi kazancı kastettik dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما
3: بريده'den

radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İslam'dan uzağım diye yemin eden kimse, eğer yemininde yalancı ise o dediği gibidir. Eğer doğru söylemişse o kimse İslam'a sağlamca geri dönemez.''

0: وعنه عن أبي سعيد رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات.
1: Ebu Hureyre ve Ebu Said'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir adam geceliğin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat, Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Farz namaz için kâmet getirildiğinde artık farzdan başka kılınacak bir namaz yoktur.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب صلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda malından bir çift at, deve vesaire infak eden kimseye cennetin kapılarından şöyle seslenilir: Ey Allah'ın kulu, bu kapıdan gir. Bu kapı en hayırlı olandır. Namaz ehlinden olan kimse namaz kapısından, cihat ehlinden olan kimse cihat kapısından, oruç ehlinden olan kimse reyyan kapısından, sadaka ehlinden olan kimse de sadaka kapısından çağrılır. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi: Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Fakat bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse de var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Evet, vardır. Senin de onlardan biri olacağını umuyorum buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için bütün samimiyetinizle dua edin buyurdu.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezan ile kamet arasında yapılan dua reddolunmaz demiştir.
0: عن علي رضي الله عنه قال الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن.
1: حضرت علي دان رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyat edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın buyurmuştur.
0: وعن مرثد بن عبد الله اليزني قال كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها جزأهم عليها ثلاثة أجزاء ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب.
1: Merset bin Abdullah el-Yezeni'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Malik bin Hübeyre radıyallahu anh cenaze namazı kılacağı zaman cemaati az görürse onları üç safa ayırır ve şöyle derdi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseye üç saflık bir cemaat namaz kılarsa o kimse cenneti hak etmiştir buyurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanları övüp duranları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçın buyurdu, dedi.

0: Muaz bin Cebel radıyallahu anh bir hatırasını şöyle anlatır. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Deyince, Resulullah şöyle buyurdu. Bu namazı gece karanlığında kılın, geciktirin. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmadı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق.
1: أبو سعيد الهدري'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman, eğer ölen kimse salihlerden ise beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse kendini götürenlere eyvah, beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مستغنى عنه ربنا.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi: Rabbimiz, güzel ve bereket dilekleriyle dolu ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşüremediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz.
0: وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم.
1: أبو هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه anlatıyor. Seleme bin Yezid el-Cufi Resulullah'a ey Allah'ın Resulü, başımıza kendilerine karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi bekleyen ancak bize karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler geçerse bize ne yapmamızı tavsiye edersin dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüz çevirdi ve başka bir şeyle meşgul oldu. Ancak Seleme bin Yezid sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Dinleyin ve itaat edin. Onlar kendi yükümlülüklerinden, siz de kendi yükümlülüklerinizden sorumlusunuz.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur, uğursuzluk da yoktur, fe'l hayra yorma ise hoşuma gider buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, fe'l nedir diye sordu. Güzel sözdür diye cevap verdi.
0: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا.
1: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylediği sözü iyice anlaşılsın diye üç defa tekrarlardı. Bir topluluğa uğradığında selam verir ve selamını üç kez tekrarlardı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما.
2: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin nalınını, ayakkabısını ayakta giymesini yasakladı.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان.
1: ابن عمر رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya konusunda kardeşine nasihat eden Ensar'dan bir adama rastladı ve onu rahat bırak, zira haya imandandır buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتسابان ما قالا فعل البادي منهما حتى يعتدي المظلوم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirlerine söven iki kişi arasındaki günah, mazlum olan kişi haddi aşmadıkça ilk sövene aittir.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وفي رواية له قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Müslüman olarak Allah'a kavuşmak isteyen kimse namazlarını ezan okunan yerlerde, camilerde kılsın. Allah peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem için hidayet yollarını Sünen-i Hüda meşru kıldı. Şüphe yok ki 5 vakit namaz da bu hidayet yollarındandır. Eğer siz cemaate gitmeyen şu adam gibi namazlarınızı evde kılacak olursanız peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz elbette yolunuzu şaşırırsınız. Halbuki biz Medine'de sadece münafık olduğu belli olan kimselerin cemaate devam etmediklerini görürdük. Takati olmayan biri bile iki adam tarafından koltuklanarak camiye getirilir ve safa bırakılırdı. Müslim'in diğer bir rivayetine göre İbn Mesud, Allah Resulü bize hidayet yollarını öğretti. O hidayet yollarından biri de namazı ezan okunan mescitlerde kılmaktır demiştir.

0: Biat etmek üzere peygamberimizin yanına gelenlerden biri onunla konuşmaya başlamıştı. Fakat bu büyük insanla karşı karşıya gelmek ve onunla konuşmak kendisini o kadar heyecanlandırmıştı ki titremeye başladı. Bunu gören Hazreti Peygamber, "Sakin ol, ben bir kral değilim. Güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum," diyerek onu rahatlattı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوع عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
3: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkarken devesinin üzerine iyice yerleşince 3 defa tekbir getirir, sonra da İtaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım der, dönüşünde de bunları okurdu. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz sözünü de ilave ederdi.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilmi insanlardan çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinirler. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, birinizin lokması yere düştüğünde onu alıp temizleyerek yesin de şeytana bırakmasın. Parmaklarını yalamadan elini beze silmesin. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemez, buyurmuştur.

0: وعنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر.
1: حضرت عائشة'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nafile namazlar içinde en fazla sabah namazının 2 rekat sünnetine önem verirdi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre Hazreti Peygamber صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: Biriniz geceliğin kalktığında namaz kılmaya önce kısa 2 rekat ile başlasın.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة، ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه ساعة، ثم خر ساجدا فعله 3 وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني 1/3 أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني 1/3 أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني 1/3 الآخر، فخررت ساجدا لربي.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah ile beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı, bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi: Ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 1/3'ünü bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. 2. defa ümmetimin 1/3'ünü daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetin kalan 1/3'ünü de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin.''

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel söz sadakadır buyurmuştur.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken elini yanağının altına koyar, Allah'ım senin isminle ölür, uyur ve yine senin isminle dirilirim, uyanırım derdi. Uyandığı zaman da bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş O'nadır buyururdu.

0: فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك.
1: Vâbisa bin Ma'bed radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'a gelmiştim. İyiliğin bir ne demek olduğunu sormak için geldin değil mi dedi. Evet ya Resulallah dedim. İnsanlar fetva verse de sen kalbine danış. İyilik kalbinin yattığı, gönlünün yatıştığı şeydir. Günah ise seni rahatsız eden, kalbinin tereddüt ettiği şeydir buyurdu.

Hazreti Peygamber ve ashabı bir araya geldiklerinde cahiliye devrindeki anılarından bahsederlerdi ve bu meclisler kimi zaman gözyaşlarına, kimi zaman da neşeli anlara sahne olurdu. Bazen de ashabtan kimileri Peygamber Efendimizin yanına gelerek cahiliye döneminde yaptıkları davranışları pişmanlık içerisinde anlatırlar ve ona hükmünü sorarlardı. Yine bir gün bir adam Resulullah'ın yanına gelerek hayatının İslam'la tanışmadan önceki halini şu şekilde tasvir etti. Ya Resulallah, biz cahiliye halkıydık. Putlara tapar, çocuklarımızı öldürürdük. Benim bir kızım vardı. Putlara tapma yaşına eriştiği zaman onu çağırdığımda sevinçle hemen yanıma gelirdi. Yine bir gün onu yanıma çağırdım, peşimden geldi. Ailemize ait olan yakındaki bir kuyuya gittim. Kızımın elinden tutarak onu kuyuya attım. Ondan hatırımda kalan son şey, babacığım, babacığım şeklindeki çığlıkları oldu. Bu sözleri duyan Allah Resulü'nün gözlerinden yaşlar döküldü. Bunun üzerine oradakilerden biri Resulullah'ı üzdüğü için adama kızdı. Allah Resulü ise, bırakın, o kendisini üzen bir şey anlatıyor dedi. Ve adamdan anlattıklarını tekrarlamasını istedi. Adam sözlerini tekrarladı ve Hazreti Peygamber yine gözyaşları mübarek sakalını ıslatacak kadar ağladı. Bu olaydan oldukça etkilenen rahmet peygamberi, kalbi İslam'la yumuşamadan önce yaptığı bu davranıştan pişmanlık duyan sahabisine döndü ve ona umut veren şu sözleri söyledi. Allah, cahiliyede yapılan kötülüklerin sorumluluğunu kaldırmıştır. Sen işe, hayata yeniden başla.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وفي رواية وضلع الدين وغلبة الرجال.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Bir rivayette ise borç altında kalmaktan ve insanların galeyanından sana sığınırım buyurulmuştur.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz eşiyle birlikte olacağı zaman bismillah, Allahümme cennibne şeytane ve cennibni şeytane ma razaktena, Allah'ım şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut der ve bir çocuğu olursa şeytan ona zarar vermez.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber öğle namazından evvel ve sonra ikişer rekat, cuma ve akşam namazlarından sonra ikişer rekat, yatsıdan sonra da iki rekat namaz kıldım.
0: عن جبلة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه.
1: Cebele bin Sühaym radıyallahu anh anlatıyor: biz Abdullah bin Zübeyr ile birlikteyken kıtlık oldu. Bir gün erzak olarak hurma dağıtıldı. Biz hurmaları yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanımıza geldi ve şöyle dedi: İkişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İkişer ikişer yemekten men etti. Sonra sözüne şöyle devam etti: ancak bir kimse kardeşinden izin alırsa o zaman yiyebilir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: şeytan uyuyan kimsenin ensesine 3 düğüm atar ve her düğümde de uzun bir gece var, uyu diyerek onu uyutur. O kimse uyanıp da Allah Teala'yı zikrettiğinde düğümlerden biri, abdest aldığında biri daha, namaz kıldığında ise hepsi çözülür ve artık dinç ve gönlü hoş olarak sabaha çıkar. Aksi takdirde huzursuz ve tembel olarak sabahlar.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ.
1: İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumu tuttu ve dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa dedi. İbn Ömer Akşama ulaştığında sabahı bekleme. Sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et. Vaktini boş geçirme, derdi.
0: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله

Le. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi sevap kazanır.

0: Adamın biri sevgili peygamberimizin huzuruna gelerek, hem sevap hem de şöhret için savaşan bir adam hakkındaki görüşün nedir? Bu adam ne kazanır diye sorunca, Hazreti Peygamber hiçbir şey kazanamaz cevabını verdi. Ancak adam ısrarla sorusunu 3 defa tekrarlamış, bunun üzerine Hazreti Peygamber, hiç şüphe yok ki Allah ancak samimi bir şekilde ve kendi rızasını kazanma niyetiyle yapılan ameli kabul eder buyurarak karşılık verdi. Yine başka bir sefer Efendimiz'e, ey Allah'ın Resulü, bir adam ganimet için savaşıyor, bir başkası meşhur olmak için savaşıyor, bir diğeri ise gösteriş için savaşıyor. Allah yolunda savaşan kimdir diye sorulmuş, Peygamber Efendimiz, kelime-i tevhidi en yüce kılmak için savaşan kimse Allah yolundadır cevabını vermişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlardaki şu iki huy nimete karşı nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soy sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak.
2: عن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أأدخل.
3: كلدة بن حنبل'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına selam vermeden girdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana

0: وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Emanet üzerine yemin eden kimse bizden değildir.
0: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة.
1: زيد بن خالد الجهني'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Horoza sövmeyin, çünkü o insanı namaza uyandırır.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cuma'nın faziletini anlatırken, Cuma gününde öyle bir an vardır ki bir Müslüman bu vakitte namaz kılıyor olur da Allah'tan bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir buyurdu. Ve eliyle de bu vaktin kısa bir zaman olduğuna işaret etti.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه.
1: حذيفة رضي الله عنه şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi, ipek ve atlastan yapılmış elbiseler giyinmeyi ve bunların üzerinde oturmayı yasakladı.
0: An Abi Hurayra radıyallahu anh, an-Nabi sallallahu aleyhi ve sellem قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur.

0: خندقا كما بين السماء والأرض.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda bir gün oruç tutan kimseyle cehennem arasında Allah yerle gök arası kadar hendek açar demiştir.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir tür nifak, İki yüzlülük sayardık buyurdu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Hoş geldiniz ya Resulallah. Şeref verdiniz. Buraya en yakın ev benim evim. Sizi misafir etmenin verdiği mutluluğu kelimelerle ifade edemem. Müsaade edin, yüklerinizi taşıyayım.
2: Ya Resulallah, bu araziyi de etrafındaki yerleri de mescit için hibe ediyoruz.
3: Hatta evlerimizi de yıkıp bu arsayı genişletebiliriz.
4: Peygamberimiz evlerinizde hayırlı oturun diye teşekkür ettikten sonra Esad bin Zürare'nin yardımıyla fiyat belirleyip bu araziyi satın aldı. Burası Mescid-i Nebevi'nin temellerinin atılacağı yerdi.
5: Ya Resulallah, biz de erkekler gibi sana inandık ve gönülden bağlandık.
6: Sana bağlılığımızı göstermeye geldik. Bizden ne istersen emret, sana söz verelim.
7: Söyle, biz ne dersen itaat etmek üzere geldik.
8: Hadi Ensar, görelim sizi.
2: Bu hacirler arı gibi çalışıyor.
8: Baksanıza, Resulullah da hiç dinlenmiyor. O çalışırken bize dinlenmek yakışmaz.
1: Hadi, Allah'ın evini imar edenler Allah'ın rızasını kazanır.
8: Resulullah'ın mescidini inşa etmek gibi büyük bir şeref var mı?
0: 32. Bölüm.
4: Medineliler, muhacirlerin ilk geldiği günden itibaren evlerinde ağırlamak için birbirleriyle adeta yarışıyorlardı. Hatta ilk gelen muhacirleri kimin misafir edeceğinde anlaşamadıkları için aralarında kura çekerek muhacirleri paylaşmışlardı. Peygamberimizi misafir etme hususundaki istekleri ise daha büyüktü.